Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Take it back to the start.

0: Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
0: Reklam.
10: Bloomberg GT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Dur ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning, we've talked the whole night through. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde ister ofiste günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: E-Dönüşüm'de çözümün adresi QNB E-Solutions iş başını sunar.
1: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 22 Eylül Salı ve biz her Salı günü olduğu gibi kiminle birlikteyiz?
2: Üzeyir Doğan'la.
1: Neye bakıyorsun o kadar dikkatli ve Üzeyir Doğan?
2: Ve şöyle şeylere baktım ya, sabah gece gece kimler yazmış, ne yazmış.
1: Ne talep etmişler diye.
2: Peki. Ortalıkta neler var diye.
1: Neler var neler yok. Şimdi ben ortada ne var ne yok sana hepsini sayayım öyleyse. Üzeyir neyi merak ediyor aslında? Hemen sayalım efendim, sizlere de soralım. Piyasa nasıl sakinleşir? Sorun bu. Piyasa nasıl sakinleşir? 536-266-8181, 536-266-8181 WhatsApp'a sizleri yazılı bekliyorum. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Bizim radyo yayınımızı, 92.8 frekansındaki radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz efendim Üzeyir Doğan'a. Peki Üzeyir neyi merak ediyor, size sorayım. Üzeri şu an bunu merak ediyor. Ne olmuş burada, ne var ne yok diye. Mesela belirsizlik panik satışı getirdi. Her ne kadar artıda kapatmış olsa da BIST yüze 13 binler seviyesinde kapatmış olsa da dün 12.800'leri test ettiğini gördük. 134 hisse taban gördü. Diğer taraftan şirketler pay alımı içerisindeler. Böyle bir ortamdayız. Bir panik satışı hali vardı. Var mıydı? Buna panik satışı demek doğru mu? Üzeri bunları soracağım ve kendisinden değerlendirmesini rica edeceğim. Pek de bir sakinleşir sorusunun ilk muhatabı kendisi olacak. Diğer taraftan bakıyoruz. Dördüncü çeyrek endeks değişikliklerini açıkladı Borsa İstanbul. Bakıyorum efendim, BIST 30'da bir tane, 50'de 6 tane, %27 şirket endeks dışında kalmış görünüyor. Bu ne demektir, biz bunu nasıl okuyalım diye soracağız. Fon meselesini konuşmayacak mısın Süheyla diyorsanız, kimi efendim buna kriz diyor, kimi spekülasyon diyor, kimi skandal diyor, kimi manipülasyon diyor. Üzeyir ne isim veriyor bu döneme?
2: Büyük ahmak kuramı demiştim ben.
1: Evet, onu ayrıca konuşacağım Üzeyir'le. Atlas Portföy'den fon çıkışlarına ilişkin yeni açıklama geldi. Daha doğrusu yeni gelen açıklamalardan bir Atlas Portföy'den buna bakacağız. Diğer taraftan Masak Hedef Yatırım Bankası'nın 2 milyar liralık işlemini durdurdu. Bunu ayrıca konuşacağız. Öbür taraftan sadece bunu mu konuşuyorsun Süheyla diyorsanız eğer, dışarıda da gelişmeler var. Ama onlara gelene kadar efendim önce bu konuları konuşmak istiyorum Üzeyir Doğan'la. Dışarıda benim en enteresan gelen şey, ama zaten bütün algın oradadır diyebilirsiniz. Canınız sağ olsun deyin efendim. Enteresan bir şey olmuş Üzeyir. S&P 500'e bir bakıyoruz. 52 haftalık ortalamaya bakıyorsun mesela. Zirveye ulaşandan daha fazla 52 haftanın düşüğüne giren hisse var. En son bu durum 99'da oluşmuş. Ne anlatıyorsun bana sabah sabah diyebilirsin. Yeri gelirse
2: ama
1: konuşuruz. Bir değişik bir durum. Yani enteresan bir durum, böyle bayağı bir hızlı uzaklaşmışlar birbirlerinden. Bu rakam meseleleri bana enteresan geliyor biliyorsun. Bunları konuşacağız efendim üzerine. Sizler de sorularınızla, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. 536-266-8181, 536-266-8181. Şimdi iki tane ricada bulunmak istiyorum. Üzeri biri senden. Lütfen öndeki chat'i kapatır mısın? Çok rica ediyorum.
2: Hangi chat?
1: İşte varsa açık olan bir chat. Bizim oradaki sorular benden sana gelmeli. Provoke olmamanı rica ediyorum. Benim için çok önemli bu. Varsa bir şey, bunu göğüsleyecek olan benim. Bu benim görevim. Nasıl ki senin adına soruları ben yanıtlamıyorum. O senin görevin bu yayın içerisinde. Bu da benim görevim. Benden sana gelmeli. Diğer taraftan da efendim Üzeyir Doğan olduğu için benim yayınımda. Üzeyir Doğan olduğu için benim yayınımda. Anlatabiliyor muyum? Bence çok net anlatıyorum. Peki şimdi. Hemen başlıyorum öyleyse.
2: Ben olayı anladım yalnız Süheyla.
1: Ya gider misin burada? Peki şimdi gel.
2: Ya aslında bu konuda da bir açıklama yapmak lazım. İnan bak, çetemete bakmadım. Sadece senin açıklamalarını görünce söyledim. Muhtemelen aynı kafa. Yani şey olarak. Tamam, ben hani onlar için de üzülüyorum. Yani o ayrı bir konu ama. Muhtemelen hisse senedi fiyatları ile ilgili bir girizgah var yine birilerinde. Zannediyorlar ki hani tüm dünyayı ben yönetiyorum. Tüm
1: Aa.
2: holdingi de ben yönetiyorum. Tüm her şey benim kontrolümde. Piyasayı da ben yapıyorum zaten. Gelen haberlere vesaire de ben şey yapıyorum. Böyle bir

0: istiyor. Yani bazen hani şey oluyor ya, mesela ben her zaman şunu söylüyorum. Tüpraş düşünce Tüpraş'ın
1: Sensin.
0: genel müdür yardımcısını mı arıyorsun? Ya da Tüpraş düştü diye Arçelik'in genel müdür yardımcısını arayan var mı mesela? Ya da atıyorum ya bunlar da Yapı Kredi'nin genel müdür yardımcısını arayayım da şu Tüpraş niye düştü? Bir fırça atayım ona. Ya da bir ders vereyim diye soran. Ya da herhangi bir başka bir şey. Ekranda görünür olmanın böyle bir şeyi var söyle. Zannediyorlar ki tüm holdingi her şeyi sen belirliyorsun. Hisse senin kontrolünde,
1: Evet.
0: dünya senin kontrolünde. Böyle bir kafa var dışarıda. Ben bunların hani biraz finansal okuryazarlık eksikliğin çok net olduğu kanaatindeyim. Elbette insanların da biraz acıları var. Yani zor bir dönemden geçiyor. Hani piyasada,
1: Mal
0: hani
1: canın yongası
0: hisselerde de.
1: üzeyir yani.
0: Yani bunun üzerine böyle bir yaklaşımda bulunuyor. Onları da anlıyorum. Yani acılarıyla
1: Evet.
0: da hani bir şey yapmak istemiyorum ama ama bazen hani sınırı aşmak dediğimiz bir noktada, çok hassas bir noktada da
1: Evet.
0: insanların da hani bir şeyi var. Yani o konuda da biraz araştırıp soruşturmalar lazım. Bugüne kadar benden hissenin adını mı duydun? Ben mi al dedim sana? Ben mi sat dedim? Ya da bu yaşanan süreçleri ben mi yaşattım sana? Ya da işte gelen borsadaki gelişmeleri, son dönemde piyasada yaşananlar, üstüne gelen bu düzenlemeleri, bunları ben olmasın diye her yerde anlattım. Her yerde anlattım bunlar olmasın diye. Oluyor
1: Evet.
0: işte. Yani sonuçta gelip işin ucu bir yerde de dokunuyor. Şu anda da kalkıp da hani hisse niye düşüyor demen de çok bir manası yok ortada işte. Yani niye düştüğünü hepimiz görüyoruz. Ya bu
1: Evet.
0: saatte yaptığın müdahalenin de hiçbir anlamı yok. Onu da görüyorsun. Yani boşa gidecek. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değmeyecek. Şu sürecin bir yatışması lazım. Ne olduğunu bir görmemiz lazım. Ama diyorum ya, zannediyor ki insanlar hani burada ben ekrandayım diye tüm dünyanın kontrolü bende. Her şeyi ben yapıyorum. Böyle kenara çekilip arkadan da izliyorum, gülüyorum. Sizin zararınızla mutlu oluyorum. O kadar da böyle sadist ruhlu bir insanım. Yani
1: Estağfurullah. Yok yok,
0: bunu da
1: tamam.
0: görmek
1: Yani
0: lazım.
1: sen de bir
0: Yani
1: içini dökmek istedin ama süremiz de kısıtlı biliyorsun.
0: evet, biz
1: O yüzden
0: işimize
1: biz
0: dönelim.
1: hızla
0: Yani şey olarak
1: ilerleyelim. Bunun da emin
0: işimiz
1: ol.
0: olanını konuşalım.
1: Evet,
0: Yani o taraf benim
1: finansal
0: işim değil.
1: emin ol. Bunun finansal okuryazarlıkla ilgisi yok. Bunun duygusallıkla ilgisi var. Ben pek tabii senin aldığın şikayetleri bilmiyorum bu konuda ya da serzenişleri bilmiyorum ama emin ol bunların pek çoğu duygusal tabanlı oluyor. O duygu para kaybettikleri için de oluşmuş olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Ben kendimden de biliyorum. Yani bunun altında bir akıl mantık aramamak gerekiyor. Yani bakılması
0: Aynen. Ya çok
1: gereken yer
0: şükür,
1: orası
0: hani
1: değil.
0: derler ya,
1: Evet.
0: abdestimden şüphem yok ki namazımdan şüphem olsun. Yani çok şükür bugüne kadar bu piyasada yaptığım utanılacak hiçbir iş olmadı.
1: Evet.
0: Yani ben yaptığım her işin arkasındayım. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Ben şahsım olarak kendimden her türlü
1: Evet.
0: kefaretim var. Yani o
1: Tabii.
0: açıdan bu
1: Ben
0: hani
1: bunun en uç
0: söylenenlerde
1: örneğini, evet, en uç
0: trend
1: örneğini
0: gelip geçiyorum ama.
1: yaşamış bir insan olarak çok iyi anlıyorum o serzenişleri. Nasıl yayına çıkmazsın, Allah belanı versin diye beddua yemiş bir insanım ben. Tamam mı? Yani o yüzden ucu yok onun, anlatabiliyor muyum?
0: Aynen.
1: Yani nasıl yayın yapmazsın diye böyle ne beddualar ne beddualar. O yüzden efendim ben gayet iyi anlıyorum. Madem bu kadar kıymetli bir yayın bize teslim edilmiş, hakkını verelim Üzeyir gel. Çok önemli çünkü bu saatte herkes işine gidiyor. İş
0: Evet.
1: güç peşinde. İşi olmayan insanın bu saatte işi yok. Hiçbir işi yoksa bile evladını okula bırakıyor bu saatte. Herkesin işi gücü rast gitsin. Önce bir onu söyleyelim. Temennimiz iyi temennilerle başlayalım. Aman Süheyla sabah sabah ne o bela bela koydun böyle arabanın içine geldi şimdi falan diyorsanız tövbe ediyoruz. Atıyoruz onları. Ve bakıyoruz ne varmış efendim. Hemen Borsa İstanbul tarafına geçiyorum Üzeyir. Bu süreç içerisinde nasıl ilerleyecek, piyasa nasıl sakinleşecek hepsini seninle konuşmak istiyorum. Ben de şuradan başlamak istiyorum. Dün nasıl bıraktık, hafta nasıl geçiyor, nasıl başlarız kısmından önce. Burada bana bir şey anlatır mısın? Endeks değişikliklerinin sebebi nedir? Dedim ya BIST 30'da 1, BIST 50'de 6, BIST %27 şirket endeks dışı kaldı. Dördüncü çeyreği için açıkladığı dönemsel revizyonlar kapsamında. Bu niye oldu? Bunlar hangi şirketler? Biz bundan ne anlamalıyız? Bir yere yormalı mıyız? Diye sana sormak istiyorum.
0: Valla söyle, yani işin noktası, geldiğimiz noktada şunu söyleyeyim. İletişim, iletişim, iletişim. Olmayan şey bizim piyasamızda iletişim. Yani oldu da bitti. Yani her şey bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi biz endeks değişimlerini bekliyorduk, değil mi? Yani haftalar, yani böyle bir o haftadır falan bekliyoruz. Geçen sene ayın 12'sinde açıklanmıştı. Şimdi ben bununla ilgili birkaç hafta önce bir tweet atmıştım. Yani özellikle bu şeyler değiştikten sonra, fiili dolaşım oranları değiştikten sonra, İçimden geçen oydu çünkü fiili dolaşım oranlarıyla bunun yeni fiili dolaşım oranlarını hesaplanıp endekse yeni hisselerin alınması. Bir yazdım çünkü orada benim de hatam var, yani onu da belirtmem lazımdı belki. Bir sürü linç yedim. Yani genel müdür yardımcısın işte Ağustos sonu verileriyle bunun hesaplanacağını bilmiyor musun? Şöyle mi böyle mi?

0: Geri sildim tweet'i ve düzeltme yaptım. Dedim ki ben bunu atlamışım, kusura bakmayın.
1: Evet.
0: Ama içimden hala geçen, yani yeni fiili dolaşım oranlarını yaptıysam buna göre de endeksin belirlenmesi. Ama baktım hiçbir açıklama yok bununla ilgili kamuoyunda ya da sosyal medyada, işte kamu kurumlarında. Herhalde dedim vardır bir bildikleri. Yani son noktayı görene kadar ben dedim evet eski veri bu. Ağustos sonu verileriyle bu listenin açıklanması gerekiyor. Ama içim içimde diyor çünkü bir tane şirket BIST 30'a girecek, BIST 100'den atılması gerekir. Şimdi bu da yapmaz herhalde diyorum otorite bunu. Ama geliyoruz gidiyoruz işte bekliyoruz, 12'si oluyor, 13 oluyor, 14 oluyor, 15 oluyor, 16, 17, 18, 19, 20, 21 çat diye yeni bir liste açıklanıyor. Bu liste yeni fiili dolaşım oranlarına göre hesaplandı muhtemelen. Başka kriterler ya da subjektif görüşler de var muhtemelen. Şimdi sen endeks kriterlerinde bir değişim yapıyorsun, bunu da liste halinde açıklıyorsun. Ama bu kriterlerin neye göre yapıldığını, nasıl hesaplandığını, bundan sonra ne olacağını vesairesini, yani öncesinde bir bildirim yapmak ya da öyle bir ya da sonrasında bir bildirim yapmak bence asıl olan. Yani iletişim burada önemli olan. Şimdi tamam değişiklikleri hani şöylece baktım, yani tek tek oturup hisselerde bu gerçekten BIST 100 hak ediyor mu, hak etmiyor mu gözüyle tüm listeye bakladım. Ama şöyle kabaca baktığım halde şunu gördüm. Evet, endeksin vitrini değişti. Güzel bir vitrin hazırlanmış. Yani eskisine nazaran bu vitrin iş yapar. Yapanların eline sağlık. Ama keşke neye göre yaptığınızı bilsem. Şimdi yıl başında yeniden bir endeks değişimi, bu endeks değişimi tahmin etmek zordu bu kadar değil. Ben hani çok giren çıkan olur diyordum ama sadece bu kadar. Ama sonrasını bilmiyorum. Keşke benle bunu da paylaşsam bununla beraber yapılırken. Endeks değişimi esnasında biz şu kriterleri aldık. Hani MSCI diyor şeffaflık. İşte şeffaflık bu. Açıklamayı bilmiyorum. Dönüyorum fonlarla ilgili konu, fonlar kapatılıyor vesaire.
1: Evet.
0: Kapattım bitti. Tamam, ama niye kapattım? Şimdi bundan sonra açık olan fonların yöneticisi ne yapacak? Ben ne yaparsam benim fonum kapanır. Ne yapmazsam fonum kapanmaz. Çünkü fonların da içinde bir mantık silsilesi yok. Yani içinde hisse serbest fon olanların hepsini mi kapattın ki kapattırmayan fonlar var. Diğer kurumlarda da başka yerlerde de vesaire. Yoksa bir şeyden dolayı mı kapattım? Ya da para piyasası fonunu kapattım, birini kapatmadım. Kapatanın günahı neydi? Ya da ondan neden dolayı bir kapatma gerekçesi alındı? Yani tek tek izahatnamelerin olması lazım. O zaman sermaye piyasası rahatlar ve önüne bakıp o şeffaflık içerisinde hareket eder. Şu anda fon yöneticileri şunu söyleyeyim. Ya bizim fonda kapatılır mı? Başka bir şey olur mu? Ya da neye göre kapatıyorsun, neye göre kapatmıyorsun? Hani bir de ortalıkta bir yangın var, bir likitte sorunu var. Yani artık tüm dünyanın konuştuğu bir konu varken likitte sorunu olmayan işte şeyler, onu ona kat, onu ona kat, hepsini birbirine kat. Bu ne kadar doğru? Bunu da tartışmak lazım. Yani el neticede BIST 100, BIST 30, BIST 50 bu kriterlerin değişmesi gerektiğini en çok savunan kişi bendim. Ve ben bunu sene başında birçok yayında ifade ettim. Hani endeksin bir seviyesi kalmadı diye söyledim defalarca. Bir şekilde endeksin değişmesi gerektiğine yönelik belki onlarca yayınım var. Seninle de burada defalarca konuştuk bunu. Yani ben endeksin hani yorumlanacak bir şey kalmadığını defalarca söylüyordum. Yani endekse rakam bile vermenin bir mana etmediğini. Ama geldiğimiz noktada evet değişiklikler güzel ama keşke belki gün içerisinde gelir. Hani bu değişikliğin gerekçelerini de çok net bir şekilde görebilsek, yani böyle açıklamalar gelse bu konuda. Yani o açıdan biraz dediğim gibi açıklamaları bir görmek
1: peki
0: lazım.
1: Peki şimdi neden yapıldı bu değişiklikle ilgili teker teker ben her bir... Yasemin fonu biraz kısar mısın? Her biriyle ilgili açıklama almak isterim. Aa ne yapıyordu? Aa telefonla konuşuyor. Kimle konuşuyorsun bize de söyle çabuk.
0: Asya'nın servisi geldi de.
1: Ha servis zaman tamam. Peki senin bir şey servis yapman zaman, gerekiyor mu? Yapma. Senin bir şey yok, yapman sadece gerekiyorsa sen şu an bir şeyini yapabilirsin. Çünkü ben ne çıktı ne geldi onu söyleyeceğim. Sen onunla ilgilenebilirsin. Şimdi efendim burada
0: evet,
1: 31
0: Asya
1: Ekim.
0: Asya servisin geldi evet direktifini verdim.
1: Tamam
0: geri,
1: ha, tamam. Geri kalanı kendisi büyük bir çocuk olduğu için idare edebiliyor diyor. Biz de zihin açıklığı diliyoruz Asya'ya. Güzel bir gün olsun onun için de. Çok eğlensin, çok oynasın, çok öğrensin. 1 Ekim 31 Aralık dönemini kapsayan yılın 4. çeyreğine ilişkin efendim buradaki değişiklikler. Onları size sayayım. Şimdi 4. çeyrekte destek finans faktoring BIST 30'un dışında yerine TR Anadolu Metal Madencilik geldi.
0: Şimdi, sadece BIST 30'un değil BIST 50'nin BIST 100'ün de dışında.
1: Hepsini sayacağım. Evet, hepsini sayacağım.

0: BIST 50'ye bakıyorsun mesela, burada da 6 tane değişiklik var. Dediğin gibi sadece BIST 30'un değil, BIST 50'nin ve BIST 100'ün. Destek finans yine aynı şekilde 50'den çıktı. Efor yatırım, katılım evim, tasarruf finansman, Kuyas yatırım, MİA teknoloji, Pasifik, Eurasia, lojistik, onlar da çıkarıldı. Yerine CVK Maden, CV Enerji, Doğuş Otomotiv, Enerya Enerji, Mavi Giyim ve TSKB dahil edildi. Yani çıkanlarda gördüğün, mesela bu niye çıkarmışlar ki dediğim bir şey var mı? Ve gelenlerde de mesela bu niye gelmiş ki dediğim bir şey var mı?
1: Yok, ekstra bir şey yok açıkçası. Yani muhtemelen dedim yeni fiili dolaşım oranları vesaire gibi detaylı bir çalışma yapılmış. Ama sadece fiili dolaşım oranlarına da bakıldığı kanaatinde de değilim. Yani burada da muhtemelen daha farklı kriterler de dile gelmiş gibi gözüküyor. Yani o nedenle çok şaşırtıcı bir tablo yok açıkçası çıkanlarda.
0: Peki. O zaman BIST 100'ü de tamamlayayım. Ondan sonra da borsa tarafına doğru geliyorum. Fon taraflarını tamamlayacağım oradan, merak etme. Şimdi BIST 100'de ne var mesela burada? Çıkarılan Balsu Gıda, Batı Çimçimento, DAB Gayrimenkul, Destek Finans Faktoring, Efor Yatırım, Esenboğa Elektrik, Euro Power Enerji, Genilaç, Girişim Elektrik Sanayi, Grain Türk Holding, Galatasaray Sportif, Işıklar Enerji Yapı, İzdemir Enerji, Kiler Holding, Katılım Evim Tasarruf Finansman, Kuyas Yatırım, Margün Enerji, MİA Teknoloji, Odin Teknoloji, Pasifik Eurasia Lojistik, Pasifik Teknoloji, Pasifik GYO, Kua Granit Hayal Yapı, RAL Yatırım Holding, Reader Teknoloji, Sarkuysan, Şekerbank çıkarıldı. Anadolu grubu geldi, BIST 100. Ahlatçı, Akçansa, Akfen, Albaraka, Anadolu Hayat, Aygaz, Bin Yatırımlar Holding, Eczacıbaşı Yatırım, Ege Endüstri, Ege Gübre, ICE Interna, Global Yatırım, Galata Wind, İskenderun Demir Çelik, Karsan, Katmerciler, Kociğer, Kortsa, Limak, Doğu Anadolu Çimento, Limak Çimento, Rönesans Gayrimenkul, Reysaç Lojistik, Simpaş GYO, TAB Gıda, Kıraç Galvaniz, Torunlar GYO, Türk Traktör. Bunlar da BIST 100'de. Var mı mesela, ne yapıyor ki şimdi o BIST 100'de dediğin, ya da niye çıkardılar ki bunu, ne alaka dediğin?
1: Şöyle söyleyeyim, yok yani endeksin
0: Peki.
1: dörtte birinden fazlası değişti söyle. Yani işin ciddiyetini burada anlatayım. Yani biz geçmişte ikisi girdi, üçü girdi, üçü çıktı vesaire görürdük. Hani ben endeksin seviyesi kalmadı dediğimin tabirini, ben aylardır kullandığım tabiri, Borsa İstanbul'da evet bu endeks seviyesiz, al size daha seviyeli bir endeks demiş. Yani bunu çok net bir şekilde göstermiş oldu. Durumun kendisinde otoritenin de rahatsız olduğunu bu durumdan çok net bir şekilde gördük. Yani bahsettiğimiz konu da buydu. Yani endekse yakışmayacak, Türkiye'nin vitrinine yakışmayacak şirketlerle doluydu Borsa İstanbul. Yani belki arada hani güme gitmiş, kaynamış olan olabilir. 27'de 27 demeyelim belki ama genel manada bu endeksin değişmesi lazımdı. Şirketlerin değişmesi lazımdı. Vitrin bize yakışmıyordu ve vitrin içeriye müşteri çekmiyordu. Ve vitrin hakkında, yani vitrine bakıp içerisi hakkında yorum yapmaya kalktın mı da çok hayra alamet şeyler söylemiyordun. Yani bu açıdan bu vitrin değişmiş olması bence çok önemli. Daha istikrarlı, belki daha dinamik diyebileceğimiz bir BIST 100 BIST endeks oluştu. Ben her zaman söylüyorum, yani iki masa bir kasa şirketler vesaireler, bunlar Türkiye'nin realitesi olup BIST 30'u, BIST 50'si, BIST 100'ü olmamalıydı. Yani bugüne kadarki gelen süreçte de olmamalıydı. Ve ben bunu yine aylar önce, MSCI'dan çok çok öncesinde, kendi internet sitemde de bir video var mesela, BIST kriterleri değişmeli diye. Orada da anlattım. Yani bizim gerçekten bu endeksimizde Türkiye ekonomisini yansıtan şirketler olmalı. Kriterler baştan aşağı değişmeli ve bunun da kabaca ana hatlarıyla, elbette o bizim, çünkü kriterleri net verdin mi de bizim borsadaki şirketler kendini o kriterlere göre hemen ayarlayıp biz de şu endekslere bir girelim moduna girebiliyorlar. Ama en azından ana hatlarıyla nelere bakıldığını görebileceğimiz bir sistematikten de bahsedilir herhalde. Yani ben bugün baktığım zaman 3 aşağı 5 yukarı işte yeni fiili dolaşım oranlarının dikkate aldığını görüyorum ama şeyi görmüyorum. Yani diğer detaylar, kriterler neydi? Yani burada incelenip sık dokunmuş. Yani muhtemelen hisse özelinde tek tek çalışılmış. Bu olsun, bu olmasın diye, ama hani bunun bir sistematiğinin de olması lazım ki gelecek dönem ne olacağını da 3 aşağı 5 yukarı görebiliriz.

0: bilirim. Ama ya da şu da olabilir. Ben bunun olması gerektiğini düşünüyorum. Bak yani direkt senaryo mu? Evet, bazı objektif kriterler olsun. Nihayetinde subjektif kriterlerle bu endeksler alınacak ya da çıkarılacak hisseleri belirleyen bir komite oluşturulduk desin. Bence bu lazım. Yani her şey objektif sayılara baktığın zaman o sayılar bir şekilde manipüle edilebiliyor ve yine bu endeks çerçöp olabilir ilerleyen dönemde. Yani o sayıların manipüle edemeyeceği bir heyet oluşsun. O heyet de en son objektif kriterler bunları ama subjektif tarafta bunları da dikkate alarak bunlar geldik desin. Yine bana objektif kriteri açıklamasın ama objektif bir seçim kriteri olduğunu yani böyle bir heyetin olduğunu vesaireyi görelim ya da bu endeksin nasıl oluşturulduğuna dair bir bilgimiz, birikimimiz olsun ki ileriyi de tahmin edebilelim. Yani sonuç olarak bizim işimizde de o var. Tahmin etmek ileriye yönelik ne olabilir, ne çıkabilir, kim girebilir, kim çıkabilir bir analize de dayandırabilmek bunu. Yani o nedenle iyi oldu ama hani detay bilgileri de inşallah zaman içerisinde görürüz. Yani niye böyle bir karar aldık, neden bunu yaptık? Yani bugün bu noktaya geldiğimiz noktada bunu daha erken yapabilir miydik? Ya da bir önceki
1: Peki
0: dönemlerde neden hiçbir şey yapmadık? Yani
1: %100
0: bunların hepsini
1: evet, bunların hepsi
0: belki konuşmak
1: konuşulur da
0: lazım.
1: sence mesela asıl kırılma noktası neydi? Fiili dolaşım oranının, buradaki fiili dolaşımın değiştirilmesi miydi? Herkesin çünkü kendi kafasına göre bir kırılma noktası belirlediği bir nokta var. Mesela işte Abdullah Bey de diyor ki mesela bazılarına ceza kesildi diyor, bazı yöneticilere. Sonra ne oldu mesela diyor onlara? Yani o ceza kesildikten sonra bir başkası için bu gözdağı olmadı mı mesela diyor. Yani belki de diyor süreci hızlandırdı onlar için baktığınızda.
0: Valla
1: Yani
0: söyler
1: kırılma
0: yani şöyle
1: noktası ne
0: söyleyeyim.
1: burada?
0: Yani endeks değişiklikleri için kırılma noktası yeni fiili dolaşım oranları. Yani içinde patron var mı yok mu? Ama sadece fiili dolaşım oranlarına bakıldığı kanaatinde de değilim ben. Biraz daha hani şu süreçlerde işte aşırı değerlemeler, gidenler, gelenler vesaire bunlar ayıklanmaya çalışılmış gibi gözüküyor.
1: Ben
0: Yani o
1: sadece onun
0: açıdan
1: için sormadım mesela. Şu yaşadığımız durumda bak mesela sen dedin ki büyük
0: mızrak çuvala
1: ahmak kurumadı
0: sığmadı
1: hep.
0: söyle. Yani mızrak çuvala sığsaydı biz bunu bir uzun süre daha devam ettirebilirdik. Yani ben hani artık mızrak çuvala sığmadı. Bu işin yıkılışı görüldü. Yıkılışı görüldükten sonra da apar topar aksiyonlar aldık. Yani hiç öyle sistematik şey falan. Bazen ben şey diyorum evet yani devletimize saygımız, sevgimiz sonsuz. Yani hepimiz bu bayrağın çatısı altında yaşıyoruz. Öncelik elbette devletimiz yani devlet olmadan millet olunamayacağının farkındayız. Hani gerçi bizim inancımızda insanı yaşat ki devlet yaşasın var ama tersi de önemli. Yani devlet olmadan da insanın olmuyor. Yani huzuru mutluluğun olmuyor. Bunu yakın coğrafyamızda çoğu
1: Evet.
0: yeri yerdik. Yani bizim devletle ilgili bir şeyimiz yok ama devletin her yaptığını da peşinen doğru kabul etmek de doğru mu ondan da emin değilim. Yani şimdi mesela devlet hep 18 yaşındadır güzellemeleri işte şöyle oluyor böyle oluyor hep devlet zamanında karar verir. Hayır devlet zamanında karar veremedi. Yani bugün yaşantılarımızın sebebi mızrak çuvala sığmadı artık iş ayyuka çıktı patladı. Yani ortada bir cenaze var yani biri kaldırmaya
1: Yok,
0: gelecek o
1: ben
0: da devlet
1: anladım ne
0: oldu.
1: demek istediğini de şeyi sordum sana. Yani olayın kendisi nedir? Spesifik olarak ne oldu? Sen bunu biliyor musun? Çünkü
0: Bir
1: herkesin
0: portföy
1: bağladığı bir yer var.
0: yönetim şirketinin ödemelerini yerine getirememesi.
1: Tam
0: Yani
1: mesela neden
0: oradan
1: getiremedi?
0: başladı olay.
1: Neden
0: Yani
1: getiremedi?
0: çünkü hani söyle portföy yönetim şirketleri hani bugün birçok portföy yönetim şirketi ceza aldı. Hani şeyler geldi ama dediğim gibi durumlar birbirinden çok farklı. Yani ana kendi olmayan parasını kendi parası gibi kullanan bir şirketin ya da şirketlerin bu sürece getirdiğini gördük. Yani vatandaştan topladığı parayı sanki kendi parasıymış gibi. Geçmişte bu borsada mesela manipülasyonlar olmadı mı? Oldu. Geçmişte farkını iyi anlamak lazım. Yani geçmişte bu ülkede bankacılık krizi oldu. Yani bazı şirketlerde hani kokular tüm Türkiye'yi sardı. Yani bazı olaylar yaşadık. Birçok şirkette böyle afaki fiyat hareketlerini gördük. İşte yakın dönemde işte Sasa Sektaş'ı olsun bu
1: Evet,
0: su
1: evet.
0: ya da işte hisse üzerinde şeyler gördük. Burada temel hikaye şuydu. Buradaki hareketlerin neredeyse tamamına yakın burada kişisel manipülasyonlarda şunu gördük. Yani herkes kendi parasıyla bu işi yapmaya çalıştı ve sonunda batan da çıkan da çoğu zaman kendileri oldular. Ya da dışarıya para çıkarttılar, farklı şeyler oldu, farklı hisselerini sattı. Amenna. Yani yine sadece hani herkes battı çıktı demek de doğru değil. Farklı yollarla bu işten sıyrılıp oradan aldığını öbür tarafa aktaranlar
1: Evet.
0: vesaire oldu. Ama şu olmadı. Yani birilerinden topladığın parayla bu işe cesaret edilmedi. Yani bizim piyasamızda son dönemde
1: yok,
0: yaşanan
1: ben ne demek
0: o.
1: istediğini anlıyorum Üzey, zaten bunu çok uzun konuştuk da.
0: Birilerinin parasıyla evet. bu iş yapıldı ve ha. o paranın akışı durduğu anda da sistem kilitlendi. Yani tüm hikaye bu.
1: Burada yani şeyin etkisi var mı peki? Mesela şimdi fonlara ayrı bir düzenleme geldi ya sırayla. Temmuz, Ağustos, Eylül. Önce değerleme kısmını gördük. Sonra yönetim kısmını gördük. Sonra vergilendirme kısmını gördük. Aşama aşama mesela SPK burada hayata geçirilmesi gerekenleri bildirdi. Burada mesela en son vergilendirme ayağında mesela içinde para piyasası fonu olan ve para piyasası fonu ibaresi geçenler, biliyorsun böyle bir vergi geldiğinde orada mesela konuştuklarımızdan biri de buydu ya, belki seninle de konuştuk bunu. Şimdi evet. mesela burada kurumlar bunu şunun için, yani bireysellerin zaten durumu farklı, kurumlar için konuşuyorduk bunu. Kurumlar niye para piyasası fonunda parayı tutuyordu? Çünkü o sırada işte işlem yapması gerekecek ya da bir yere bir ödemesi var ya da bir şeyden sebep, ama orada tuttuğunda mesela vergi gibi bir şey yok onun orada. Dolayısıyla rahatça parasını tutabiliyordu. Mesela ne sormuştuk orada? Onlar gelip parasını çekmek ister mi mesela? Buradan çıkmak isterler mi diye. Ama sonra evet, aklımıza gelen neydi? Oradan çıkarsa da yerde başka bir yere gider yine. O başka bir yer neresiydi? Bu tetikleyici olmuş olabilir mi sence? Bir etkisinin olduğunu biliyor muyuz? Ya yani burada şey değil. Bence olmuşturdan ziyade yani var mı elimizde bir veri? Yoksa şu an boşa mı kürek çekiyoruz?
0: Yok, boşa kürek çekiyoruz ama ben ha. vergi olayının çok da ciddi bir burada bu etkiyi oluşturduğu kanaatinde değilim. Çünkü mesele kazanılanın hı. vergisini vermek ya da vermemek değil. Mesele artık hani sürdürülemeyecek bir şey yapı kurmakla ilgiliydi. Hı. Yani bu yapıyı sürdürebilmenin tek yolu, ben bunu sosyal medya hesabımda da bir şey paylaşmıştım. Hani Ponzi mi, büyük ahmaklık kuramı mı vesaire mi diye. Hani mesela hep üzerinde gidildi ama burada hikaye şu. Yani sistem kendini taşıyamayacak, daha fazla şişemeyecek. Balonların klasik özelliğidir ya. Yani hı-hı. şişersin, daha fazla şişecek, genişleyecek yerin kalmadığını patlarsın. Yani burada hikaye yeni para girişinin durmuş olması, insanların
1: ayıkmaya
0: başlamış
1: olması. Ha işte yeni para girişi
0: olması.
1: Bundan mı durdu mesela, yoksa başka bir şey mi?
0: Ya fon düzenlemelerinin elbette etkisi var. Yani aslında devlet orada defalarca şu olaya getirdi. Yani ben fon düzenlemesini yapıyorum. Burada şey hı. var, gecikmiş bir düzenleme. Bunu üstüne basa basa evet. basa her yerde söylemek lazım. Çünkü gecikildi. Hı. Bu çok net gecikildi. Ve gecikildiği için bu kadar ağır bedel ödendi. Yani hırsızın suçu yok mu? Evet var. Ama hırsız 1, 2, 3, 5 giderken de daha önce dur demek gerekiyordu. Belki on denmedi. Yani sistemdeki bu şişme çok önceden fark edildi söyle. Yeni değil. Hani biz diyelim 1,5 yıl önceden fark ettik. 2 yıl önceden fark ettik. Devlet geçen sene Kasım ayında fark ettiğini söyledi.
1: Peki.
0: Yani burada üzerinde durulması gereken konu bu. Yani o nedenle bugün insanların bir mağduriyeti var. Bunlar nasıl çözülecek vesaire hı-hı. diyoruz. O konuda da devlet üzerine düşeni kendi gecikmesinin bedelini bir şekilde üstlenmeli. Yani çünkü sonuçta burada hani bir sistem kurduk. Bu sistemin çok iyi işlediğini, dünyada örneği olmadığını, bu TEFAS'ın muazzam bir yapı olduğunu herkese anlattık ve geldiğimiz noktada bu var. Bir sürü sorumlusu var. Yani o sorumluların hepsinin bunun payını vermesi lazım. Yani üzerine oturup konuşulması lazım. Belki basına kapılar ardında, hani basın dışlamıyorum ama böyle sektör temsilcilerinin de bir araya geldiği ve bu konuların konuşulduğu, neler yapılabileceğini ve hı hı. kimlerin sorumluluğu olduğunu düşünüldüğü, denetimde nerede eksiklik olduğunu, düzenlemede nerede eksik olduğunu, sektörün akil insanlarından dinlenmesi gereken ve bir yeniden bir yol haritası çizilmesi gereken bir yapı içerisindeyiz. Evet, hı hı. hani ben hep bir fıkra anlatıyordum, hatırlar mısın söyle, hani şey dedim, suyun içinde bir adam var, işte suyu bulandırıyor. Hmm. Ya onu girip çıkartacağız ya da şey yapacağız. Biz suyun içine girip adamı çıkartmakla uğraşmadık. Direkt adamın üstüne, dün bir sosyal medyadan bir takipçi yazmış. Hmm. Abi suyun içine girip adamı çıkartmadılar. Suyun içine atom bombası attılar peki. diye. Yani şimdi durum o oldu. Yani bekledik. En sonunda evet. da hepsini beraber bir paketledik. Bir şeyler oldu. Hmm. Ama hani dediğim gibi. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Bu sadece bugünkü alınan tedbirler geleceğe yönelik henüz daha umut ışığı değil. Onu söyleyeyim. Şu an çünkü Ortada bir tahribat var, bir enkaz var. Biz enkazı

0: kaldırmaya çalışıyoruz. Ama mesele enkazı kaldırmak değil. Devletin görevi enkaz kaldırıcılığı olmamalı. Enkaz kaldıktan sonra bir daha enkaz oluşmaması için gerekli yapıyı kurmak. Asıl devletin görevi bu. Yani o nedenle bizim bundan sonraki süreçte oturup yeniden bir şeyler yapmamız lazım. Bu bir sürece karşı yaşanan fon düzenlemesi, bir reaksiyondur bu. Yani olay olur reaksiyon, olay oluyor reaksiyon. Ama biz bu olaylar geçtikten sonra oturup 2000-2001 benzeri o bankacılık krizlerini 90'ların sonunda yaşadığımızdan sonra bankacılık sektörüne getirdiğimiz regülasyonlar ve düzenlemeler, o sistematik gibi denetleme süreçleri de dahil, bugünkü eksikliği olanları bir kenara çıkararak yeniden bir düzen inşa etmek ve bir daha enkaz oluşturmayacak bir yapı oluşturabilmek sermaye piyasalarında şart. Bunu Sayın Bakan da söyledi. Yani bankacılık sisteminde çok kuvvetliyiz, şeyimiz var. Sermaye piyasalarında orada değiliz diye. O zaman bundan sonraki görev o olmalı ve bunun üzerine de kafa yorulmalı. O tarafta dediğim gibi
1: Peki.
0: alınacak çok fazla yol var.
1: Peki şimdi reklam arasına gitmek durumundayım. Az vaktimiz kaldı efendim. O yüzden sosyal medyada sorularınızı yönlendirmeye devam edeceğim. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Sizleri buraya beklerim. Gelemiyorsanız eğer radyoda reklamlar.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
10: Denize çek gönder, denize çek gönder.
11: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
12: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
13: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.
14: Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
3: Reklam.
7: Bloomberg HT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB E-Solutions'la işbaşı devam ediyor.
1: ...92.8 Bloomberg HT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Üzeyir Doğan ile birlikteyiz efendim. Şimdi burada nedir? Evet, herkes bir şekilde derdini anlatabilmek için bir mecra bulmaya çalışıyor. Buna veriyorum efendim, ama bir mesajı 412 bin kere yazmanızın emin olun ne size ne de bize bir faydası yok. Peki şimdi geliyorum öyleyse. Borsa İstanbul tarafında. Burada panik satışları dün girişte de konuştuk bunu. Panik satışları daha ne kadar devam eder? Buna nasıl müdahale edilebilir? Müdahale edilmesi ne kadar sağlıklıdır? Günü artıda kapattı efendim BIST 100. Bunu söyleyelim öncelikle. BIST 30 16.391'lerde 13.337 olması lazımdı yanılmıyorsam BIST 100'ünde. Artıda kapattı ama BIST 100 gün içerisinde 12.800'ler seviyesini test etti. Şimdi 12.800'ün senin için bir karşılığı var mıdır? Sen bana söyle. Ben sadece rakamı verdim öyle söyleyeyim. Şöyle, neredeyse endeks... borsada işlem gören her 4,5 şirketten biri taban fiyata indi bu arada. 134 hisse taban gördü. Şimdi buna ne kadar müdahale edilebilir? Müdahale edilmesi sağlıklı mıdır? Bir taraftan yatırımcının birikimlerini kaybetmemesi lazım. Yatırımcının da orada tutulması lazım. Yani bir motivasyonun da olması gerekiyor. Diğer taraftan da sağlıklı bir şekilde işlemlerin sürmesi gerekiyor. Çünkü sağlık olmadığında ne olduğunu gördük. Sözü sana bırakıyorum.
0: Evet, birincisi endeksle başlayayım söyle. Yani
1: lütfen.
0: Panik satış mı? Bunu da tartışmak gerekir. Evet, evet, bazı şirketlerde, ana hisselerde panik satış dalgası gördük. Diğerleriyle beraber hı-hı, onlar da satıldı ama şöyle söyleyeyim. Bazı şirketlerdeki satış panik satışı değil söyle. Hı-hı. Hani aklını başına alma satışı ve bu satış daha da devam edecek. Yani hani şu mouse'u, bu mouse ortalama diyelim ki 400 lira, 500 lira, 800 lira. 8 bin liraya satılıyorsa bu 4 bin liraya düştü, satış hala devam ediyor, hı-hı, diye bu mouse fiyatında panik var diyemezsin. Hı-hı. Mouse'un ederi 500 lira. Hı-hı. Sen bunu 8 bin liradan 4 bin liraya düştü, hala da satış devam ediyor, daha ne kadar düşecek, %50 düştü. Ha, 8 bin liradan 500 liraya da düşecek. Bu mouse'un ederi 500 lira. Hı-hı. Yani bu 500 lira. Hatta asıl buradaki panikten dolayı bu 500 lira da etmeyecek belki. Bu mouse piyasada ederi 500 lira. Şu an diyelim ki %50 düştü 4000 lira ama 500 liranın da altına gelecek. Çünkü bu mouse o panikte 500 lira da etmez. Şimdi bu panik değil. Bazı hisselerdeki satışlar panik değil. Hı hı. Bazı hisselerde normalizasyona gidiyor fiyatlar.
1: Hı. İkisini birbirinden doğru ayırt et diyorsun. Panik satışı başka bir şey. Normalize edilmesi, zaten hak ettiği seviyeye doğru dönmesi başka bir şey. İkisini bak, birbirine kesinlikle karıştırma diyorsun.
0: Aynen. Yani burada bazı hisselerde, ana hı, hisselerde bu ortaya çıkan tablonun getirdiği panik var. Ama bazı şirketlerde de bu aşırı değerlenmelerin normalizasyona dönüşü var. Hı hı. Şimdi burada bu mouse'a 4000 lira veren Süheyla suçlu. Hı hı. Neden suçlu? Yani suçlu demeyeyim de daha doğrusu mağdur olabilir. Bunun yapacak bir şey yok. Bu şuna benziyor Süheyla. Şimdi onu da söyleyince ben nereden bileyim işte bunun 400 lira olduğunu. Abi trafiğe çıkıyorsan ehliyetini alacaksın. Şimdi şunun bedeli yok. Ya ben araba sürmeyi bilmiyordum, ehliyetim de yoktu ama trafiğe çıktım, kaza yaptım, çarpıldım, beni bu seferlik affedin işte vesaire. Değil, ehliyetin olacak, o trafiğe çıkıyorsan araba kullanmayı bileceksin, bu ayrı. Ama fon tarafında şunu söyleyebilirim Süheyla. Ben işte İstanbul'dan Ankara'ya gidecektim, işte ehliyetim yok, arabam yok, arabayla gittim, hı-hı, kaza oldu. Ya, hı-hı, da işte bazen ehliyetim var, şeyim var ama yol buna müsait değil, devletin görevliliği burada başlıyor, yol. Yani eğer o yolu düzgün yapmadıysa devlet, yolda sistematik sıkıntı varsa, hata varsa evet orada yapacak bir şey yok. Bazen de yola takılıyorsun, o ayrı bir konu. Ama diğer taraftan ya benim ehliyetim yok, ben işte araba kullanamam ama benim de İstanbul'dan Ankara'ya gitmem lazım. Bu enflasyonist ortamda benim de bir şey kazanmam lazım. O zaman ben trene mi bineyim, uçağa mı bineyim, otobüsle mi gideyim işte diyenlerde o zaman devletin buradaki güvenliği sağlama zorunluluğu var Süheyla. Trene bineni ne kadar güvenli ulaştırmak zorundaysan, uçağa bineni de, otobüse bineni de sen aynı şekilde uzak, güvenli şekilde ulaştırman lazım. Ya otobüs biraz daha riskli ama tren daha iyi. Trene binseydin keşke. Değil. Evet, trene bineni %100 belki korumalısın. Hani kaza oran daha düşük diye, daha güvenli diye. Ya da uçağa binen ona göre şey yapmalısın ama otobüsle gidenin de sağ salim bir şekilde oraya gitmesini sağlayacak düzenlemeyi yapman lazım. Eğer sen otobüsle giderken otobüs şoförüne hız sınırı koymadıysan, araç bakımını denetlemediysen, yolda kontrolünü yapmadıysan, yolun buna müsait değilse ve otobüs yolda bir kaza yapıp otobüsün içindekiler zarar gördüğünde devlet olarak o yolcuların sigortasını, zararını tazmin etmek zorundasın. Ama benim ehliyetim yok, bireysel olarak çıktım işte. Gerçi sadece ehliyet olmak değil, ehliyet olanlar da çarpıldı. O da ayrı bir konu da. Orada ayrım yapmak çok zor. Yani

0: yol kötüydü. Yani yol kötü gitti ve neticede kaza oldu. Evet, yolu yapan suçlu ama ehliyeti olan olmayan ayrımı nasıl yapacak bilmiyorum. Ama ehliyeti olan en azından şunu gördü. Yani şunun 8 bin lira etmeyeceğini, hani 10 bin lira etmeyeceğini biliyordu ehliyeti olan. Yani ehliyeti olanın
1: Peki.
0: mağduriyeti o kadar yüksek olmadı. Ama ehliyet olmayanlar burada ciddi kaza yaptı. Şimdi onların zarar tazmini nasıl yapılacak bu hisselerde? Bence yapılmayacak. Hisse olayında yapılmayacak. Çok net söyleyeyim. Yani ben de zarar ettim, benim zararım tazmin edilsin. Öyle bir şey olmayacak. Yani bunu hani 20-25 yıllık tecrübemle söyleyeyim. Keşke öyle bir imkan olsa. Sizin de zararınızı tazmin edecek bir mekanizma olsa. Sizin de belki bazı hatalarınızdan kaynaklı değil. Tek hatalı siz değilsiniz ya da siz de hatalısınız ama tek hatalı siz değilsiniz. Ama bu tarafta yapacak bir şey yok. Ama fon tarafını bundan ayrı tutmak lazım. Evet, risk grubu 1 olanla 7 olan aynı kefeye koyma. Ama 7 olan da senin sistemine güvendi, buraya geldi. Onu da unutma. Yani orada da mağduriyetleri sınırlayacak bir şeyler olması lazım. Hani risk seviyesi 1 olan belki parasını tamamen kurtarmalı, belli bir noktada şeyini. Ama 7 olan da mağdur edilmemeli. Yani orada da bir yol bulunmalı. Kendi içerisinde evet 1-7 ayrışmalı. Ama 7'yi de sen sağ salim bir şekilde Ankara'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Ankara'ya götürmek zorundasın. Bunun düzenlemesini yapacak, denetlemesini yapacak, o otobüsün de sağ salim gitmesini gerekecek
1: Peki.
0: kişi sensin. Yani o açıdan onu da göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Erman Bey demiş ki insanlar fonların risk seviyelerini görerek yatırım yaptılar. Çok fazla riske girmek istemedikleri zaman paralarına ulaşabilmek için PPF'lere yatırdılar. Para piyasası fonu. PPF'lerin teminat olarak verildiğini nereden bilecekti
0: Tabii
1: yatırımcısı?
0: bilmeyecek.
1: Efendim?
0: Bilmeyecek yani, onun görevi
1: Evet.
0: değil.
1: Teminat verilebiliyorsa o zaman risk seviyeleri tekrar gözden geçirilmesi gerekmiyor mu söz konusu fonların? Değiştirilmesi gerekmez mi? Ya da başka risklerin oluşması durumu olmaz mı böyle bir ortamda? Yani bizim öngöremeyeceğimiz, düşünemeyeceğimiz, yatırımcının düşünemeyeceği başka riskler de oluşamaz mı? Bunun önüne nasıl geçilecek? İçeriğini kontrol edilmesi gerekmiyor mu demiş bunun. Risk skalası en azından buna göre belirlenirse yeniden belki anlamaz ama yatırımcısı demiş. En azından buna göre karar verebilirdi. Yani Erman Bey özetle şeyi anlatmaya çalışıyor. En işte riski düşük gibi görünen para piyasası fonu bile aslında teminat gösteriliyorsa çok riskli. Bu risk skalasının yeniden belirlenmesi gerekiyor. Ben anlamayabilirim diyor içeriğinden, bilemeyebilirim. Ama diyor bu skala yeniden yapılırsa en azından risk alıyor muyum, almıyor muyum bunu bilirim diyor
0: Bak
1: kendisi.
0: şöyle söyleyeyim. Ben bunu birkaç kere daha söyledim. Şimdi bizim sektör çalışanlarımızın, bak sektör çalışanlarımızın diyorum, vatandaş demiyorum. %80'i ters repo ayrımının ne olduğunu bilmez. Ters reponun ne olduğunu bilmiyordur. Ya da BİAŞ nedir diye sorsan %3'ünden 5'inden anlamlı bir cevap verirsin. Ve şimdi fon yatırımcılarının bunu bilmelerini bekliyorum. Baksaydın. Ya fon, ya para piyasası fonu yatırımcı. Ya ben para piyasası fonu yatırımına da içinde ne var diye bakacaksam, o zaman devletin düzenlemesi otoritesi nerede? Para piyasası fonu ya, risksiz varlık. Yani bu olması gerekiyor. Şimdi sen gidip de hani bir
1: Üzerim bölüyorum
0: ulaşmadığı
1: yalnız
0: bir...
1: bak burada başka bir tartışma açıyorsun. O da şu nitelikli yatırımcı dediğimiz sadece cebinde 10 milyon lirası olan insan mıdır? Ki
0: O da değil abi.
1: içerideki yatırımcıların lütfen bitireyim içerideki yatırımcıların bir kısmı bu işe 1 milyon lirayla girdiler. Hatta biliyoruz ki ama ispatlayamıyoruz mesnetsiz yani efendim söylediğim şey ispatlayamıyorum çünkü. Rivayet o ki gidiyorsunuz ve diyorsunuz ki ya işte benim düğünde takılmış bileziklerim var 1 milyon lira eder hadi sen iyi tamam hadi ben bunu teminat saydım seni o zaman nitelikli yatırımcı yaptım. Şimdi bunun olduğu bir ortamda demek ki ben cebime para koydum, nitelikliyim öyleyse ben. Nitelikliliğin
0: Hayır,
1: içerisinde başka şeylerin öncelenmesi gerekiyor öyleyse cebindeki paradan ziyade. Mevzu eğer öncelik cebindeki para olursa farklı sonuçlarla karşılaşabiliyoruz demek ki.
0: söyle, sadece para mevzu da değil biliyor musun? Yani bir yatırımcının para piyasası fonunun içindeki varlıklar nereye teminat verildiğini, ne olduğunu, ne bildiğini bilme ihtimali, bilmemesi gerekir zaten. Eğer bir ülkede para piyasası fonunun içindeki varlıkların ne olduğunu biliyorsa yatırımcı, zaten o ülkede yanlış bir şey var demektir. Yani çok net söyleyeyim. Bilmemesi gerekir. Yani bana ne abi, para piyasası fonu risksiz bir varlık. Yani biri 0.1 getirir, biri 0.1001 getirir. Yani 3 aşağı 5 yukarı benzer bir durum olması lazım. Sadece burada bedava peynirin fare kapağından başka bir yerde olmayacağını bilmek gerekir. Biri 1 getirirken biri 3 getiriyorsa bir sıkıntı vardır diye düşünmek gerekir. Sadece bu. Ama yine de bunu düşünecek kişi yatırımcı değil. Onu o denetleyen kişi, kimse o düşünecek. Burada ne oluyor diye. Şimdi sen riskli görüp pay vadelisi açmadığın bir hisse senedini para piyasası fonuna teminat olarak kabul ediyorsan ve bunu da aylarca izliyorsan o zaman kusura bakma. Yani burada bir denetim eksikliği söz konusu. O nedenle ben diyorum yani bu tarafta vatandaşın hani sen de gidip almasaydın para piyasası fonunu deme lüksümüz yok. Yani
1: peki
0: deme
1: Üzeyir.
0: Lüksümüz yok. Yani ben aldım mı almadım, açık ve net söyleyeyim. Çevreme aldırdım mı aldırmamak için o kadar çaba sarf ettim. Benim çevrem de gitmiş her şeyi almış. Yani
1: herkesten aynı şeyi dinliyorum biliyor musun?
0: Getir o kadar tatlı ki Süheyla. Ve sonra arkamdan abi bu da saf. Yani bak biz almadı. Bak biz aldık ne oldu? Onu şimdi bir bakıyorum arayanı. Bunlar benim yakın çevrem söyle. Yani benim arkamdan iş çevirmişler. Yani öyle söyleyeyim.
1: Peki
0: yani,
1: şimdi.
0: Ama durum bu. Yani baktılar ki yani demek ki bir sıkıntı yok. Sıkıntı olsa düzenlemesi ve denetlemesi gereken kurumlar gelirdi dediler. Kimse gelmiyor.
1: Evet.
0: Kimse adını sanına sonmuyor. Yani o nedenle bu süreçte vatandaşa sen riskliye aldın, sen onu aldın, sen bunu aldın değil abi. Ya önce devletin iğneyi kendine batırması lazım.
1: Peki.
0: Yani ben nerede hata yaptım, benim hatalarım bu silsileyi getirdi diye. Çünkü burada bir hata varsa bu hatanın başı düzenleme ve denetleme tarafında. Özellikle de denetleme tarafında. O pay repolar yapılırken herkes oradaydı. Bir yaş yapılırken herkes oradaydı. İşte ne bileyim teminatlar verilirken herkes oradaydı. Yani hepimiz oradaydık yani sonuçta. Yani herkes oradaydı. Herkesin bir mesuliyeti
1: peki
0: var bunda. Şimdi tutup da birilerine işte bunun günahını yüklemenin de çok bir manası yok. Elbette günah olanlar var. Asıl günah yüklenmesi gerekenler var. Maddi manevi olarak günah yüklenmesi Türkiye'yi bu hale, Türkiye'nin sermaye piyasalarındaki itibarını uluslararası anlamda bu kadar yerle yeksan edenlerin bu günaha yüklenmesi lazım. Tepeden tırnağa yüklenmeleri lazım. O ayrı bir konu. Ama bunun haricinde de diğer ilgili otoritelerin de herkesin sorumluluğu üzerine alması lazım. En kolay başkasına suç atmak. Yani hepimizde suç var. Yani o suçu o zaman hep beraber oturup konuşmamız lazım. Ve bu süreç nasıl toparlanır buna kafa yormamız lazım artık. Yani suçlular şeyi gibi olduk. Yani herkes suçlu bu süreçte. Yani açık söylemek gerekirse kimse kimseden daha temiz değil bu piyasada. Yani otoritesi de düzenle işte şu yaşanan süreçlerle ilgili söylüyorum. O nedenle herkesin önünü hani kafasını önüne eğip bir düşünmesi lazım bence bu süreçte. Sadece birilerini suçlu çıkarıp tükaka yapıp kimse kendini aklayamaz. Yani bu açıdan ben dediğim gibi zaman gösterecek ama çok kapsamlı bir dönüşüm ve değişim şart. Yani sermaye piyasalarını eğer geleceğe taşıyacaksak. Ben daha önceki çok yayınlarda söyledim. Bu gidişatla İstanbul'dan finans merkezi vesaire olmaz diye. Yani bizim imajımızı çok ciddi manada sarstı bu süreç. Ve maalesef inşallah doğrular yönünde de bir çaba sarf ederiz. Ve bunun da bir daha tekrarlanmaması adına mesullerinin de bir şekilde hani bunun sonucuna katlandığını görürüz diyelim.
1: Evet. Çok yanlış okumuşsunuz Tekno. Yani benim hiçbir konuda başımı önüme eğdiğim falan yok efendim. Çok yanlış okumuşsunuz. Nasıl okumuşsunuz onu anlamadım ama herkes bir şekilde suçlu dedi Üzeyir. Hiçbir şekilde de üstüme alınmadım. Onu da söyleyeyim. Yani hiçbir şekilde alınmadım üstüme. Ben yayıncı olarak yapmam gerekeni yaptım.
0: Ben de en son seni kastetmişimdir herhalde. Yani kastetmemişimdir bile o kadar söyleyeyim.
1: Yani gerçekten. Peki yani, şimdi.
0: Ekonomi basının burada görevi yani gerçekten yetkin etkin kişileri belki çıkartmak ama şimdi bazen şey söylüyor işte yani.
1: Üzeyir çok
0: olsaydı,
1: vaktimiz az zaten. Evet
0: yok,
1: evet hiç şey değil. Benim meselem de değil. Herkesin kendine göre yayın politikası var. Yayın politikası belirleyici değilim hiçbir yerde. Herkes ne yaptığını benden iyi biliyordur emin ol. Ben kendi yayınımdan mesulüm ve yayınımda da ne konuştuğumu biliyorum. Yani ne konuştuğumu biliyorum, ne sorduğumu da biliyorum. Peki şimdi burada özetle sen diyorsun ki taşın altına herkesin elini koyması gerekiyor, yapması gerekeni yapıyor. Burada bazı şeyler yalnızca karışmasın. Yani ben kendini orada daha doğru ifade etmek istersin diye bunu sana tekrar sormak istiyorum. Şimdi devlet ödesin dedin ama burada devlet dediğim başına aslında bunu söyleyerek girdin, millet. Yani dolayısıyla burada bir şey olacaksa

0: milletin ödemesi gerektiğini düşündüğünü zannetmiyorum üzere. Çünkü en başından beri bunun böyle olmaması gerektiğini anlatıyorsun. Bu yanlış anlaşılabilir. Devlet derken de buradaki yetkili mekanizmayı, organizmayı kastediyorsun. Çünkü burada bizim devletçi izleyicilerimiz de var ve bunu yanlış anlıyorlar söylediğini. Bunun da altını çizeyim. Yani şöyle, devlete karşı bir duruşun olduğunu düşünmüyorum ben senin buradaki mekanizmaya karşı.
1: Belli fonlarda, özellikle para piyasası fonlarından başlayarak riski yatırımcının kontrol etmemesi gereken yerlerde kontrol eksikliği var. Yani bu konuda devletin yükümlülük üstlenmesi gerekiyor. Ha, diğer 7 olan riskli fonun da aslında belli bir noktada şeyini görmesi gerekiyor. Ama burada bir düzen oluşturulması lazım. Yani bu sürecin şunu söyleyeyim ben devlet ödesin derken herkesin parasını ödesin, hırsızlar da diğerleri de bu sistemin faydalanınca kenara gitsin demiyorum. Önce burada bir hasar ziyan tespiti yaparsın. Daha sonra bu sistemin gerçek faydalanıcıları kimler olmuş bunu tespit edersin ve onlardan alırsın. İlk alman gereken o. Yani bu sistemin gerçek faydalanıcıları tespit edilip ilk atıyorum 100 kişi, 1000 kişi, 2000 kişi, 5000 kişi neyse bunlar tespit edilip bunların faydalandıklarının bedeli bir şekilde tahsil edilip ya da bu milletin parasıyla kurulan saltanatlardan elde edilen gelirler, paralar, bunlar hepsi hesap edilir. Devlet kendi zararını bunlardan tasfiye etme yoluna gider ve sonra kalan kısım olursa belli ölçüde kayıpları da bu fon sahipleri vesaire üstlenerek bu iş kapatılır. Ama tamamı da böyle yatırımcıyı da almasaydın kardeşim, bu en kolay, almasaydın bana mı sordun? Yani bu değil. Birincisi bu. İkincisi mesela bir hakkaniyet çerçevesinde hani diyorum ki külfeti, nimete kim katlandıysa külfetine o katlanmalı.
0: Bir de bak şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu arada hiçbir karar merciğinden bana ne almasaydın kardeşim gibi bir ibare yok. Yani sosyal medyadaki yazışmalar bazen bizim algımızın çok önüne geçiyor. Bunu da altını çizmek istiyorum.
1: Biz konuşuyoruz şu anda, söylediğini demiyoruz.
0: Evet, yani hiçbir yetkiliden böyle bir açıklama yok efendim. Bana ne almasaydın kardeşim gibi bir şey söylemedi hiç kimse. Yani sosyal medyadaki algı bizim kendi algımızın önümüzdeki dönemde olacak olayların yani gerçeklerin önüne geçmemeli. Peki şimdi o zaman madem işte o bilinmezlik içerisinde konuşuyoruz, dolayısıyla daha fazla bence bu bilinmezliği taşımayalım Üzeyir. Biz de o bilinmezliğe odun atmayalım her ne kadar iyi niyetli olsak da. Çünkü cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşeli. Bunu çok iyi biliyoruz.
1: Bir süreci görmek lazım. Ama
0: süreci görmemiz gerekiyor.
1: Orada o zaman sadece şunu söyle.
0: Lütfen.
1: Söylediklerimizle beraber. Şu an çıkıp hani sağda solda işte paranızın %90'ı gider, 80'i gider, 70'i gider, oradan para almayı unutun gibi söylemlere de şu an için kulak tıkamak lazım. Yani burada bir hasar tespit çalışması, bu hasar tespitinden sonra bu hasarın bir sigortası olacak mı olmayacak mı bunu görmek lazım. Dediğim gibi tüm paranız belki gelebilir, bazı alanlarda gelmeyebilir vesaire ama bir sürecin tamamlanmasını görmek lazım. Ama bu süreç konusunda da benim en çok karşı çıkacağım şey, açık ve net söyleyeyim, yatırımcıya bana ne kardeşim denmesi. Ben onu baştan söyleyeyim. Yani tarafımı, safımı belli edeyim söyle. Etkim olmayacaktır belki bu konuda ama safını belli etmek de önemli. O açıdan da bunu söylemek de lazım. Çünkü bırakalım hani yapsınlar, yaptıktan sonra bakalım demek de çok geç kalıyor. Evet. Hani bu süreçte yani biz bu mesela fon olaylar, bu süreçler, hisseler, aşırı değerlemeler 2 yıl söyledik, 1,5-2 yıl söyledik, en sonunda bu olaylar oldu. Yarın bir günde farklı mağduriyetler açılmadan biz yine söyleyeceklerimizi söyleyelim de dikkate alan almayan o ayrı bir konu. Ama bunun üzerine çok hassas çalışılması lazım. Yani şu an belki bir karar verilmedi, daha henüz ortada bir şey yok. Evet. Ama böyle saçma sapan fikirler de görüyor ve insanın beyninden dumanlar çıkıyor. Yani tüm fonları aynı hafıza koyalım vesaire fikirleri nereye koyuyorsun abi? Yani para piyasası fonuyla yedilik ya, fonu aynı yere koyarsın.
0: Ya da insanların bir şekilde kendini önemli hissetme isteği, tamam mı? Yani bir tarafta şeyde bunu kendi adına leke sürdürmek istemeyenler de var. Kendini böyle önceleyen de var. Affınıza sığınarak söylüyorum efendim, egosu çok baskın olanlar da var bir şekilde. Böyle ben buradayım, ben biliyorum, ben, o gerçek değil. Sosyal medyada gördüğünüz şey gerçek değil. Gerçek bir süre sonra meydana gelecek. Bize bir karar açıklanacak. Bize bir durum açıklanacak. Bakın biz bu durumdan, o kararlardan hoşlanabiliriz, hoşlanmayabiliriz. İşimize gelir ya da gelmez. Ona göre bizim de vatandaş olarak atacağımız adımlar olacak ya da olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ikisini birbirine karıştırmamak lazım. Yani ne böyle zihni sinir fikirler, sana anlatamam. Görsen o sosyal medyada neler neler. Ama biz bunun benzerini gördük daha önce. Şimdi ben karıştırmak istemiyorum iki olayı birbirine ama gördük. Yani ne fikirler yine havada uçuştu. Ondan sonra ne oldu? Yani bambaşka manzaralarla karşılaştık. Peki şimdi sürem de benim yavaştan dolarken bugün biz nasıl açılacağız? Yatırımcısı borsada neye dikkat etsin? Sonrasına gideceğiz.
1: Vallahi söyle, yani bir endeks değişimlerinin endeks üzerinde pozitif bir etkisi olur diye tahmin ediyorum ama hani bu yeni şirketler, yeni endeks vesaire daha yatışmış bir endeks görürüz diye düşünüyorum. Ama şunu söyleyeyim, mesela Yıldız Pazar'daki şirket sayısı da çok azaldı. Yani sayıyı çok hatırlamıyorum ama 100'e yakın şirket Yıldız Pazar'dan çıktı herhalde. Yani artık ana pazar tarafına geçti. Artık borsada şunu göreceğiz Süheyla. Yeni BIST 100 ve büyük şirketlerimiz ve geri kalan. Geri kalan uzun bir süre kendine gelemeyebilir. Yani çok net söyleyeyim. Geri kalan uzun bir süre kendine gelemeyebilir ve orada çok böyle egzantrik hareketler görebiliriz. Yani bu süreçler adı hiç bulaşmamış şirketlerde bile o endeks dışı kalanlarda ya da ikinci tarafta kalanlarda talebin çok zayıf olduğunu görebiliriz. O tarafta işlem hacmi artık düşer. O tarafta değerlemelerde anomaliler oluşur. Yani şu artçı sarsıntılar, biz bir deprem yaşadık. Yani öyle ya da böyle bu bir depremdir. Finansal piyasalarda yaşanan depremdir. Geçen hafta yaşananlar. Öncüleri vardı, artçıları da olacaktır. Bu artçılar sürecinde maalesef yani bu küçük yan hisseli diyebileceğimiz endeks dışı hisselerde hareketler sert, volatil ve anlamsız olabilir. Çünkü likit de oluşmayacaktır orada. Orada dikkatli olmak lazım ama endeks özelinde, BIST 100 özelinde daha yeni dengeye kavuşmuş. Bugün o hareketleri görebiliriz. Yani ama şu var, yeni endeks değişimleri de ayı söyle, Eylül, Ekim'de başlayacak.
0: Evet.
1: Bugün endeksten çıkan şirketler mesela ciddi manada endeksi baskılayacak. 27 tane şirket endeksten çıkıyor. Bunlar da bunun ceremesini bu endeksi yaşatacak. Yani bir 7-8 gün endeks tarafında negatif durumla karşılaşabiliriz. Yani en azından bugün o fiyatlama etkilerini görebiliriz ama 1 Ekim'den itibaren daha kuvvetli bir endeks görebiliriz. Bugün endekse girme potansiyeli olan, yani listede açıklanan, potansiyel demeyeyim artık, endeks alanında o 27 şirket daha olumlu bir tablo gösterebilir. Şimdi sen şey yapınca baktım ama evet, yani 10. ayın 1'inde olacak. Acaba dedim onu da erken aldılar mı? Keşke erken alsalardı. Bugün itibariyle endeks değişimini görseydik ama 10. ayın 1 itibariyle başlayacak diyor. Yani şuradan çıkarılan 27 hissenin endeksi baskıladığı, endeks dışında duran ama yeni endekse adaylarımız 27 şirketinde daha pozitif bir atmosferin olduğu bir gün geçirebiliriz. Dediğim gibi bu 27 şirketin endeks üzerindeki negatif etkisi muhtemelen birkaç gün daha devam eder Süheyla.
0: Biraz daha biz bu etkiyi görürüz dedim.
1: Aynen. Peki. Diğer şirketlerde de kamunun ne kadar alım yapacağına bağlı.
0: Evet, diğerinde de kamunun ne kadar alım yapacağını görmemiz gerekiyor diyorsun. Peki.
1: Ama 27 şirket az değil, endeksi baskılar yani bugün. Peki. Zaten gerçi hani çıkartmasaydın baskılamıyor muydu diye de bir şey sorabilirsin. Zaten baskılıyordu bu şirketlerin çoğu endeksi. O baskı devam eder biraz daha.
0: Yine bugün de bu şekilde bekliyorum diyorsun özetle. Peki. Üzeyi, sana çok teşekkür ediyorum. WhatsApp'takiler de yine 3 aşağı 5 yukarı aynı konuda yorumlar.
1: Tabii şu an hisse yorumlamanın bir manası yok. Evet. Çünkü yani benim söyleyeceğim de bir kıymet harbiyesi yok burada hisselerle ilgili. O nedenle aynı konuları çevir çevir bir daha konuş olacak yani açıkçası.
0: Peki.
1: Yani müsaade et, ben de kaçayım demek istiyorum.
0: Peki. Gidiyoruz efendim. Hoşça kalın. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı hoş, çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNBE Solutions iş başını sundu.
3: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
11: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg HT'de canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman. Önal, sabah saatlerinden bu yana piyasalarda alıcılı seyir takip ediyoruz. Amerika'da başta olmak üzere küresel çapta tahvili alım gelmesi, faizlerin düşmesi, petrol fiyatlarında 4 gündür geri çekilme. Bugün bir miktar yön yukarı dönse de bir tarafta Trump'ın Xi ile yapacağı temaslar, diğer tarafta Trump'ın elbette İran'la diyaloğa açık olduğunu ilan etmesi, bir yandan da yapay zekaya gelen yine alımlar derken rekorla kapanan Haziran'dan bu yana ilk defa Nasdaq endeksini takip ettik. Benzer bir eğilimi bu sabah Asya'da da izliyoruz. Japonya kapalı kalmaya devam ediyor bu arada. Dolar endeksi de yeni güneyine 100'ün üzerinde başladı. Dipnotunu verelim. Ve Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bu bölümde bana eşlik ediyor. Ziya Bey, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Küreselde tabii biz bu ana eğilimleri izlerken içeride bir miktar kendi haber akışımıza daldık ister istemez. Fon piyasasıyla beraber esasında gelen haber akışları ciddi anlamda tabii ki gündem oluşturdu. Yatırımcıyı ilgilendiren boyutu var. Likidite tarafını ilgilendiren boyutları var. Yine otoritelerin peşi sıra attıkları eşgüdümlü adımlar var. Ama elbette hani gelen bir takım sert tedbirlerde geç mi kalındı serzenişleri de paylaşılmaya devam ediliyor. Bir de bu sabah endeks değişikliklerini de aldık. Epeydir yatırımcının nezdinde BIST 29 diye görülen bir BIST 30'dan bahsediyorduk ki burada özellikle hani destek faktöringin çıkıyor olması belki endekse kredibilite kazandırmak açısından önemli, ama endeks kriterlerinin güncellenmesi de gündeme gelebilir mi? Bu da tartışma konusu olmaya devam ediyor. Şimdi biz farklı boyutlarıyla tabii yayınlarımızda işlemeye çalışıyoruz ama öncelikle sizin hani piyasa ve bankacılık tecrübenizle durumu nasıl değerlendirdiğinizi şöyle bir genel çerçeveyi alalım Ziya Bey isterim. Sonrasında farklı çıkarımlar için ben de size farklı sorular sormak isterim.
1: Öncelikle

0: Günaydın, iyi bir hafta olsun herkese. Zeynep Hanım, bizim kanunlarımız, uygulamalarımız o kadar zayıf değil. Ama mühim olan bunların uygulanabilmesi. Maalesef uygulamalar konusunda biraz geç kalındı, gerekli sürat gösterilmedi kanaatindeyim ben de herkes gibi. Bu şuna benziyor. Bir tren çok zor hareket edip ama çok da zor durdurulan bir makinedir. Bir tren 200 kilometre süratle giderken birisinin çıkıp da rayların üstüne dur demesi o kadar kolay değildir. Önünü alır götürür. Şimdi bu kadar ivme kazanmışken piyasalar bazı uyarıcı seslerin dikkate alınmaması maalesef üzücüdür. Belki bazı çalışmalar yapılıp zamanında bu sıkıntı büyümeden önüne geçilebilirdi gibime geliyor. Ben öyle düşünüyorum birçok yorumcu gibi. O açıdan şimdi geç de olsa önlemler alındı. Bazen maalesef şartların çok olgunlaşması gerekiyor ki bu önlemler alınabilsin. Burada da aynı durumu tekrar yaşadık. Umuyorum en kısa sürede alınan önlemlerle ben burada kalınacağını zannetmiyorum. Başka ek önlemler de herhalde gelir akabinde.
1: Neler olabilir onlar?
0: Bir kere bu tasfiye süreci uzatılabilir. 6 ay bana göre hala daha kısa. Artı bu halka açılmalarda daha titiz davranılması gerektiği bir kez daha ortaya çıkıyor. Maalesef bazı yeteri kadar güçlü olmayan şirketlerin halka açılmasına izin verilmesi, oradaki komitenin belki biraz daha sık eleyip dokuması gibi hafif gibi görünen ama sorunun temelinde yatan konular gündeme gelebilir. Ayrıca gerek SPK gerekse BDDK'nın daha bu tip ve SPK'nın da fonları denetleyici, gidişatı gözlemleyici hani bir watchdog pozisyonuna geçmeleri biraz daha titiz davranmalarını gerektirebilecek bir durum. Çünkü belli ki iyi niyetle hareket edilmiş, beklenilmiş uyarılar dikkate alınır diye ama görüldüğü kadarıyla pek de alınmadan bu hale geldik. O yüzden bunun devamında başka önlemlerin gelmesi de beklenebilir dediğim gibi Zeynep Hanım.
1: Şimdi halk arzları atıfta bulunduğunuz için orayla ilgili hani küçük bir parantez açmak istiyorum farklı sorulara geçmeden önce. Burada ilk çıkarken piyasaya halk arz edilirken bir şirket değerinde yanlış hesaplamalar mı yapıldı da böylesine arşu alaya çıkan değerlemeler söz konusu oldu. Yorumları da çok paylaşıldı. Nasıl görüyorsunuz o bakış açısını?
0: Yani öncelikle bana göre belli bir geçmişi ve büyüklüğü olan firmalara izin verilmeli ve yaptıkları işe de mesela sezonsal çok dalgalı olan bir şirketin bilançosunu halka açmak ne kadar doğru? Belli bir büyüklüğü olmadığı halde o şirketi alıp işte belli endekslere sokmak ne kadar doğru gibi bizim çok temel, çok basit kuralları tekrar hatırlayıp uygulamamızda fayda var Zeynep Hanım.
1: Yani mesela endeks yüze bakıyoruz, 27 hisse değişecek. Yani endeksin üçte biri neredeyse değişecek gibi bir şeyden bahsediyoruz. Yeni endeks değişiklikleri geldiği için söylüyorum, dördüncü çeyrekle alakalı. Yani çok ciddi bir oran herhalde değil mi? Bir ülkenin borsasında işlem gören ana endeksin neredeyse üçte birindeki hisselerin değişecek olması.
0: Doğrudur. Ama bu değişenlerin içinde iyi firmalar da var, bazı çıkartılan firmalar. Bence yılların firmaları faaliyet gösteren işte 94 krizini, 2001 krizini, 2008 krizini, 2018, 19, 23 neyse bütün krizleri atlatan sağlam yapılı gerçek sanayi şirketlerinin buralarda olması gerekirken bunların da bu çıkartılanlar arasında onların da var olduğunu gördüm ben. Herhalde bir bildikleri vardır diye düşünüyorum. Umarım

0: amaçlanan, hedeflenen sonuçlara bu şekilde ulaşılır Zeynep Hanım.
1: Yani yurt dışına bakıyorum, mesela dün Volkswagen hissesi %1,8 düşmüş. Niye? 15 yıldır ilk defa Eurostoxx 50'den çıkacak diye mesela. Hani 50 hisse var içinde, bir tane hisse çıkıyor buradan. Ne bileyim, bu bahsettiğimiz oran hani S&P 500'de 167 hissenin değişmesi gibi bir şey neredeyse. Dolayısıyla enteresan rakamlar bunlar. Şimdi diğer taraftan da tabii yatırımcı bunu nasıl okur? Nereye teveccüh gösterir? Güvenle ilgili ne hisseder? Buna göre parasını nasıl yönlendirir? Burası da tabii 1-2 gündür çok tartışılıyor. Dün Orka Makrofinansal'dan Evren Kırıkoğlu ile beraberdik. Dedi ki bu hesapları yapmak için biraz prematüre bir noktada olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü kim hangi fona hangi seviyeden girdi, yeni yatırımcı mıydı, eski yatırımcı mıydı, eğilimleri üzerinde servet etkisini ne kadar hissetti, bunu çok bilme şansımız şu anda olmadığı için iç talep soğur diye bir şey veya bir güven sıkıntısı yaşanır diye bir çıkarımda bulunmak için erken olduğunu düşünüyorum dedi. Yine Doktor Gül Elif Yıldırım vardı az önce yayında, o da ekonomist, o da diyor ki şu anki tabloya baktığımız zaman çok genele yayılan, aslında bütün ülkeyi topyekun ilgilendiren bir tabana yayılma olmadığı için hani direkt bir iç talep veya işte dolarizasyon vesaire gibi başlıkları açmanın çok doğru olmayabileceğini düşünüyorum. Bilmiyorum siz nasıl yaklaşırsınız?
0: Burada yatırımcı elinde parası olan hala mutlaka vardır. Herhalde daha titiz davranacaktır. Yine hala ciddi kuruluşların yönettiği fonlar vardır. Onlara devam edebilirler. Ancak böyle biraz maceracı görünenlerden reaksiyon olarak, bu insan psikolojisidir, çıkmaları doğaldır. Yine tabii ki mevduat bir anda tekrar prima ürün olabilir. Yine o tarafa kayışlar olabilir bir müddet, bu fırtına durulana kadar. Çünkü böyle fırtınalı, çalkantılı günlerde çok kar etmek yerine, özellikle hani ortalama yatırımcı diyelim, profesyonel olmayanların yapacakları tek şey mevcut varlıklarını korumaktır. Bu bir önlemdir. O yönde devam edebilir. Dolarizasyona gelince bu çok konuşuluyor. Her zaman böyle durumlarda maalesef kimler uyduruyorsa, ben bunu uydurma diyorum, işte dolar artacak, yok dolar devalüasyonu yapılacak diye. Şu anda böyle bir durumda dolardaki herhangi bir aşırı sıçramanın önüne mutlaka geçilir, geçilmesi de gerekir. Çünkü Türk lirası bir olay yaşıyoruz, fonlar Türk lirasıdır. Oradaki krizi de Türk lirasıyla yönetmek gerekir. Tabii bankalara, özellikle para piyasasına 10 kat daha fazla açık piyasa işlemlerine olanak verilmesi piyasada likidite bolluğu yaratacaktır. Haliyle bunun dolara da kaçmamasının engellenmesi gerekir. O açıdan da Merkez Bankası'nın zaman zaman yaptığı satışlar, aman döviz pozisyonu eriyor diye düşünülmemesi lazım. Bir miktarda bu fazla likiditenin sterilize edilmesi olarak da yorumlanabilir ve yorumlanması gerektiği kanaatindeyim Zeynep Hanım.
1: Şimdi burada tabii belli bir getiri arayışıyla bu adresi zaten tercih etmiş yatırımcı belli ki. Dün de yayınlarda ele aldık. Yani %45'lere varan bir mevduat faizinden tatmin olmadığı için, daha fazlasının arayışında olduğu için bir anlamda bu fonlara giren yatırımcı profilinden bahsediyoruz. O yüzden hani herhangi bir şeyden rahatsız olup da hani dolara yönelecek olan risk profiliyle çok da örtüşmüyor bu bahsettiğimiz risk profili. Aslında hani risk profili 7 olan fonlardan filan da bahsediyoruz bunların içerisinde. Onu da belki bir haneye yazmak lazım. Şimdi farklı adımlar beklerim dediğiniz noktada bir kez daha tabii Merkez Bankası'na da dönelim. Çünkü bu fonların içerisinde de elbette sabit getirili enstrüman faslı da var. İçinde borsa bulunduranlar için de en büyük rakip yine faiz olmaya devam edecek önümüzdeki süreçte. Buradan baktığınızda reel getiri adına neler beklemek lazım? Hem TL'nin hani sepet bazındaki performansı, hem de faiz anlamında sunabileceği getiri için.
0: Ya burada tabii yine de tabii ki bu çılgın fonlar diyeyim, çok anormal sıçramalar yaptığı için insanların iştahını kabarttı. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Bunlar aşırı getiri olur mu düşüncesiyle giren kişiler. Ama Bunlar çok da büyük değil. Bunların bir kısmının zaten bence başka fonlarda veya mevduatta paraları da vardır diye düşünüyorum. O yüzden de mevduata yönelmeleri, yatırımcıların eğer borsaya girmeyi düşünenler varsa bir müddet girmeyip bekleyip daha sonra girmek üzere bu diğer para piyasası fonları gibi veya vadeli mevduat gibi diğer enstrümanlara kayarak dediğim gibi bir müddet varlıklarını koruma yoluna gidebilirler. Orada çok fazla getiri birinci öncelik olmayacaktır. Bu bağlamda yani sular durulana kadar çok da fazla getiri peşinde koşacak yatırımcı olduğunu ben zannetmiyorum Zeynep Hanım. Çünkü getiri sağlayalım derken elindekinin bir kısmını yine eksi %10 da olsa, eksi %15 de olsa bir getiri kaybına uğrayabilir. Bu riske girmemeleri büyük ihtimalle söz konusu olacaktır. O yüzden herkes bir sakin, piyasanın sakinleşmesi. Merkez Bankası da bu bence bu ortamı rahat kullanabilir. Faizleri belli bir yerde tutup hatta zaman içerisinde aşağı indirecek önlemleri çok daha rahat alabilir. Dediğim gibi dövize şu anda sizin de özetlediğiniz üzere şu anda öyle bir talep olacağını pek zannetmiyorum. O açıdan da bence Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde atacağı adımlar için de bir anlamda maalesef bu rahatsız ortam ona bir avantaj sağlayabilir. Bunu da iyi kullanabileceklerini düşünüyorum ben Zeynep Hanım.
1: Ne kadar bir manevra alanı var sizce Merkez Bankası'nın hem enflasyon projeksiyonları hem de hani hane halkının enflasyon beklentilerini gözettiğimizde?
0: Şimdi banka bilançoları bize genelde piyasadaki likiditenin ne olduğunu, nerelere gittiğini gösteren önemli göstergelerden biridir. Buna baktığımız zaman hala bir mevduat fazlası var ve bankalar kredilerini ağırlıklı olarak mevduat kaynaklarıyla fonluyorlar. O yüzden de buralarda artış olması durumunda faizlerin biraz daha gevşeyeceği anlamına gelebilir. Tabii şu anda bir likidite krizi var. Herkes para arıyor. O biraz para piyasalarında apide yüksek seyredebilir ama bu bir müddet sonra düşünebilir. Bütün bunlar durulduktan sonra da Merkez Bankası bence atacağı adımlarda eli daha rahat olacaktır diye düşünüyorum. Tahmin ediyorum eğer enerji fiyatlarında diğer enflasyonu arttıracak nitelikteki konular mesela biz bir gıda enflasyonunda bir gelişme biraz fazla bir gelişme olabilir. Taşıma maliyetleri olsun, iklim koşulları olsun. O açıdan eğer oralarda negatif, çok negatif bir durum gelişmez ise Merkez Bankası enflasyonun başının aşağıya inmesini öngörecek bir tabloyla karşılaşırsa herhalde önümüzdeki toplantılarda en az toplamda bir puan indirebilir diye düşünüyorum Zeynep Hanım.
1: Ben de tam size bankaları soracaktım aslında Ziya Bey, siz girizgahı yapmış oldunuz, oradan devam edelim isterseniz. Hem likidite koşulları hem aktif kalitesi hem her zaman konuştuğumuz net faiz marjları, öz kaynak karlılığı, farklı parametreler üzerinden bakacak olursak artık yılın son çeyreğini geri sayarken bankalardan neler beklemek lazım?
0: Bankaların şu anki ortamdan kredilerini arttıramamaktan ki asli görevleri odur, onu yapamamaktan dolayı tabii ki karlarında arzu edilen seviyeler yok. Sermayenin getirisi, sermaye getirileri hala düşük seyrediyor. İşte enflasyon kadar belki yıl sonunda tutturabilirler. O yüzden bu ekonomide oluşturulmaya çalışılan dengelerde en önemli oyunculardan bir tanesi bankacılık sektörüdür. O da orada çerçevesi çizilmiş, belli bir oynama alanı içerisinde hareket etmek suretiyle bu dengeyi oluşturmaya çalıştığı için şu anda bankaların nominal olarak karlılıkları, kar rakamları yüksek görünebilir ama sermayenin getirisine baktığımız zaman çok da öyle aman aman bir durum şu anda görünmüyor. Ben 2025 7 aylık sermaye getirisiyle 2026 7 aylık sermaye getirisine baktığım zaman orada bir düşüş de görüyorum haliyle. Ama sonuçta bankacılık sistemi bu enflasyon politikamızda, enflasyonu kontrol altında tutma politikamızda en önemli mihenk taşlarından birisi olarak duracak. Aktif kalitesine gelince %2 ile %3 arasında değişiyor. Burada tabii satışlar da söz konusu. Ama bunlar hiçbir zaman hepsi kalsa bile bankaların aktif kalitesini o kadar bozacak, etkileyecek bir durumda değil. O açıdan da bankaların hani durumu genel itibariyle baktığımızda iyi durumdadır. İşte kar faiz marjlarında biraz düşüşler yaşanabilir ama önümüzdeki dönemde belki biraz faizlerin gevşemesi halinde bankaların kar marjlarında, faiz marjlarında bir toparlamayı öngörebiliriz. Ama şu anda o kadar geçmiş dönemdeki bir önceki senenin özellikle son çeyreğindeki gibi çok parlak değil. Bunu da zaman içerisinde ben tekrar düzeleceğini bekliyorum Zeynep Hanım.
1: Şimdi bu esnada tabii sanayicinin, ihracatçının farklı beklentiler içerisinde de olduğu bir süreçten geçiyoruz. Her taraftan farklı sesler yükseliyor. Bu talepler ne kadar karşılık bulabilir? Hem kur tarafında belki ihracatçı farklı şeyler istiyor. Hem faiz tarafında sanayici başka şeyler istiyor. Bir taraftan da siz de söylediniz, bankalarda bir hassas dengeyi tutturmaya çalışıyorlar. Burada herhalde kredi verebilmeleri açısından tavanlarda bir esneme beklentisi içine çok da girmemek mi lazım dezenflasyon sürecinde?
0: Zeynep Hanım, yatırım olabilmesi için, çarkların dönebilmesi için şirketlerin bir kere kar marjlarının faizle paralel olması gerekir. Çünkü aldıkları kredinin faizini ödeyebilmeleri lazım. Bir, ikincisi yatırımlara eğer düşünecek olursak bu yüksek faiz oranlarıyla girişimcilerin, sanayicinin yatırım yapması pek mümkün değil. Bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Diğer taraftan ihracatçılar destekleniyor. Bu sefer de dış dünyaya baktığımızda, dış dünyada tablo hepimizin bildiği üzere pek parlak değil. O yüzden yani geneline bakacak olursak dünyadaki gelişmeler, bizim iç gelişmelerimizle de iç içe geçtiği için biz birazcık kendi içimize dönük düşünüyoruz ama dış dünyaya da bakmak lazım. Oradaki olumsuz tabloda bizi negatif etkilediği için bence herkes aslında bir bekle gör durumunda bir. İkincisi bazı sektörler özellikle bu yüksek faiz artı yurt dışındaki talebin azalması sebebiyle başta tekstil olmak üzere sıkıntılar yaşıyor. Bu da bir gerçek. Oradaki işten çıkarmaları işte duyuyoruz ama bu bir değişim. Biz nasıl ki eskiden tişörtü Fransa'dan Almanya'nın elinden aldıysak bugün de başka daha ucuz ve daha kolay yapanlar, maliyetlerini daha düşük tutan ülkeler onlar da bizden alıyorlar. Bu bir döngüdür. Buna göre de bizim girişimcilerimizin önlem almaları veya iş yapış tarzlarını değiştirmeleri gerekecek. Şimdi bunu böyle söylüyorum. Çok kolay bir laf. Beylik laflar bunlar. İşte değiştirelim, teknolojiyi arttıralım falan. O da o kadar kolay değil. Zaman alacak işler olarak görmek lazım. Diğer taraftan kur evet önemli bir faktör ama her şey kur da değil. İşte zamanında gördük kuru çok fazla zıplattığımızda da etkisi ihracata veya içeride iş yapan kuruluşlara etkisi çok o kadar da aman aman olmamıştır. O yüzden öngörülebilirlik bir, ikincisi maliyetleri enflasyonu aşağıya çekemediğimiz müddetçe bu şikayetler devam edecektir Zeynep Hanım.
1: Şimdi bir yandan siz de söylediniz, yurt dışında tabii görmezden gelemeyiz. O tarafa geldiğimizde işte jeopolitik tansiyon deyince petrol fiyatlarının 100 dolardan çok da uzaklaşmadığı, genelde de üstünde kalmayı tercih ettiği birkaç haftayı geride bırakıyoruz. Bir yandan tahvil küresel çapta, bilhassa uzun vadeli tarafta ciddi satıldı. Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'ya kadar her tarafta, ama biz tabii Amerika'nınkine daha çok bakıyoruz. Çünkü o borçlanma maliyetinin üzerine CDS'i koyuyoruz. İşte ülke risk priminin üzerine bir de şirket risk primini koyup buradan özel sektör borçlanmalarındaki maliyetlerle ilgili çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Hem emtia tarafındaki durum böyleyken, hem borçlanma maliyetleriyle ilgili çok bir aşağı yönlü hareketlilik öngörülmezken bu risklere ne kadar hazırlıklıyız?
0: Buna dünya da hazır değil. Biz de kısmen hazırız. Neden ben kısmen diyoruz? Çünkü biz devamlı krizlerin içerisinde boğuşan ve yaşamaya çalışan, buna da bir bağışıklık kazanmış bir ülkeyiz, ama dünya buna o kadar hazırlıklı değil. Sonuçta ben şunu görüyorum, bu mevcut durumun devam etmesi halinde bir nebze dünya büyümesinde yavaşlama olacaktır. Başta Batı ekonomileri olmak üzere Avrupa zaten büyümekte çok zorlanıyor. Amerika'nın da büyümesi yavaşlayabilir. Bu da beraberinde bir durgunluk getirebilir. Burada korkutucu olan, bu durgunluk dönemi içerisinde bahsettiğiniz faktörlerden dolayı, başta enerji olmak üzere, işte enerji dediğimiz zaman tabii işte hep işte taşımacılık, lojistik aklımıza geliyor, ama o petrol ürünlerinden, petrolden çıkartılan bir sürü kimyevi madde, ürün var. İşte gübre sanayinde kullanılıyor, kimya sanayinde, kozmetik sanayinde, her yerde kullanılıyor. Ben size şöyle bir rakam vereyim. 2006'da, bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın rakamlarıdır, dünya petrol talebinin %70'e yakını ulaştırma sektöründen gelirken 2026'da bu %40'lara düşmüş durumda. Demek ki talebin çoğunluğu başka sektörlerde, işte kimya, kozmetik gibi ürün sektörlerde kullanılmakta. İşte bizim bütün plastik ham maddeler petrol ürünlerinden yapılmakta. Dolayısıyla her yere etkilediğinden, yani ham madde fiyatı diyelim buna, bu bir stagflasyon getirebilir. Yani şu anda ben, belki çok erken bunu konuşmak için, bazen erken konuştuğunuz bir şeyin değeri olmuyor, ama bence kulak içinde tutmakta, akılda tutmakta fayda var. Sanki bir stagflasyona doğru adımlar atıyoruz. Ne zaman ki bu Ukrayna, Rusya ve İran problemi çözülür, gemilerin geçişine izin verilir, yakıt olayı çözülür, o zaman enflasyonda, dünya genelindeki enflasyonda, dolayısıyla Türkiye'deki enflasyonda da bir baş aşağı durum söz konusu olabilir. Ama şu anda riskler hep yukarıya doğru görünüyor Zeynep Hanım.
1: Peki bu çizdiğiniz tablo içerisinde gerçekten de piyasanın beklediği kadar faiz artırımına gidebilir mi gelişmiş ülke merkez bankaları?
0: Şöyle bir şey, çok ters bir görüştür bu. Amerika Merkez Bankası faizleri yükselterek ekonomiyi yavaşlatma, dolayısıyla özellikle petrolü olan talebi aşağıya çekmek suretiyle dünya petrol fiyatları üzerinde bir etki yaratabilir. Böyle bir şey de olabilir, bunu da görebiliriz. Çünkü şu anda Amerika'nın büyümesi fena gitmiyor. Sebebi de özellikle de imalat sanayini kendi içerisinde yapmaya çalışmasından kaynaklanıyor. Artı göçmen konusunda aldıkları önlemler sebebiyle işsizlik oldukça düşük seviyelerde, ki normal seviyelerinde bence olabileceğin düşük seviyede seyrediyor. Böyle bir durum söz konusu. Avrupa için konuşacak olursak, orada zaten bir yavaşlama söz konusu. Asya ülkelerinde ise şu anda biraz büyüme daha canlı gibi görünse de, Batı ekonomilerindeki yavaşlamaya paralel onlarda da biz ileride daha düşük büyüme seviyeleri görebiliriz. O yüzden de önce bir faiz artışları söz konusu olsa da ileride daha sonra düşürmek zorunda kalabilirler Zeynep Hanım. Çünkü dediğim gibi bu şartlar devam ederse bir stagflasyon söz konusu. Yani çok tuhaf ama şöyle şöyle olursa artabilir, böyle böyle olursa artmayabilir gibi tuhaf bir ikilemde bulunuyoruz şu an için Zeynep Hanım.
1: Bir taraftan biz tabii bütün bunları

0: Takip ediyoruz. Diğer tarafta dediğiniz gibi bu hafta önemli bir takım jeopolitik gelişmeler olur mu diye de izleyeceğiz. Bir tarafta Trump bugün Pezeşkian'la görüşecek büyük bir ihtimalle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmaların ardından. Bir yandan da Trump ve Xi zirvesi var. Ayın 24'ünde gerçekleşecek. Öncesinde başta yapay zeka olmak üzere ortak çalışma grupları iletişim hatlarının açık kalması yönünde olumlu sinyaller verdiler. Neler beklemek lazım gerçekçi bir bakış açısıyla dersiniz Trump Xi zirvesinden? Piyasa biraz kendini aşağı bir
1: imsarlıkta
0: mı sizce?
1: Burada çok kolay hemen bir pozitif sonuç çıkmayabilir. Dediğiniz gibi biraz fazla iyimserlik söz konusu. Ama hiç olmazsa görüşmelerin devam etmesi durumun aşırı derecede vahim olmadığını gösteriyor. O açıdan belki bazı konularda ufak tefek uzlaşılar olabilir. O da biraz dünyayı rahatlatabilir. Ben burada konuşmadığımız bir konuya girmek istiyorum. Bir dikkat çekmek istiyorum. Şu anda İran'a çok sert yaptırımlar geliyor Amerika'dan. Bunları görüyoruz ve yaşıyoruz. Aynı şekilde Rusya'daki yaptırımları daha da sıkılaştırma yoluna gidiyor ve bunlara mal satan ülkelere gümrük tarifelerini %100'lere çıkartmak gibi düşünceler ve konu laflar ortada dolaşıyor Amerika tarafında. O açıdan enerji konusunda İran ve Rusya'ya çok bağımlı olan Türkiye için çok hoş bir tablo arz etmiyor bu genel durum. Biz şimdi bu fon piyasası, borsadaki dalgalanmalardan dolayı bu konulara pek fazla eğilmediğimizi görüyorum. Ama bence önümüzdeki en büyük sıkıntı bizim enerjimizin çok büyük bir çoğunluğunu sağlayan Rusya ve İran'a gelecek olan yaptırımların Türkiye'yi nasıl etkileyeceği, enerjimizin çoğunu aldığımız Türkiye'nin Amerika ve Batı dünyasıyla olan ilişkileri, ihracat özellikle ve ithalat konusunda, ekonomisini çevirme konusunda nasıl bir zorlukla karşılaşacağını bence düşünmemiz lazım. Bence Türk diplomasisinin önündeki en büyük sınav bu olacaktır Zeynep Hanım. Türkiye acaba bu konularda muafiyetler tanınacak mıdır, tanınmayacak mıdır? Geçmiş dönemde vardı ama aynı konunun aynı şekilde devam edip etmeyeceği şu anda özellikle de benim açımdan soru işaretidir.
0: İzleyeceğiz. Çok teşekkür ederiz Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bugün yayınımıza çok değerli katkılarınız için. Kısa İyi bir yayınlar. Reklam arası. She's got me like na na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique.

0: Let's mess around. Bloomberg ET Radyo. Bloomberg ET Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Biz Ziya Kurt'la sohbet ederken küresel piyasalardaki son durumda var mıydı bir değişiklik? Bunu da Bloomberg ET Asya temsilcisi Sadık Aymaz Pekin'de takip etti.

0: Sadi tekrar günaydın. Son buluşmamızdan bu yana var mıdır piyasada bir değişiklik?
1: Zeynep var diyeyim hemen böyle dost doğru hafif negatif menfi anlamda söyledim var diye. Neyi kastediyorum? Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii bir yarı iletken rallisi vardı. Özellikle Meta kaynaklı, Meta'nın Muse ajanından kaynaklı. O rüzgar Asya kıyılarına, Asya Pasifik kıyılarına da vurdu. Örneğin Kospi'de %2 aşan kazançlar vardı. Yine SK Hynix gibi, MediaTek gibi, Samsung gibi böyle data merkezi ya da yapay zeka temalı hisselere baktığımızda %3, 4, 5 hatta 9, 10 civarında kazançlar vardı. Fakat Zeynep neden değişiklik var dedim. Çünkü öğleden sonra seanslarındayız. Kapanışa doğru gidiyoruz. Kospi örneğin bir ara neredeyse kazançlarının tamamını verdi. Aynı şekilde Şangay'a baktığımızda Şangay'da ve Shenzhen'de de öğleden sonra seanslarında belirgin bir irtifa kaybı var. Kazançlar tamamen verilmese de neredeyse tamamen törpülendi. Tabii 1-5-10 dakika oldu. Bakalım Zeynep en son en güncel halinde. Ayrıca şöyle ekrana bakıyorum. Belki ekrandan da anlayabiliriz. Yine Hong Kong'da da baktığımızda %1'in üzerinde kazançlar vardı. Orada da kazançların çok büyük bir kısmını geri teslim etmiş durumda. Şöyle notlarıma bakıyorum. Bazen hatta kelimeler not aldım Zeynep. Mesela Besant demişim, Greer demişim. Dün Besant üzerinde duruyorduk. Daha ziyade Hazine Bakanı ve Çinli mevkidaşı Hu Lifan konuştu diyorduk. Hangi gün için söylüyorduk? Bir önceki gün pazar günü için ama pazartesi günü tabii Amerika'nın pazartesi diye de ayrıca bir not düşün. Dün de maliye ve ticaret sanki daha fazla ağırlıktaydı. İki taraf heyetler arası görüşmelerde bulundular. Tabii piyasanın aklında şu da var. Bir sonraki ayda Kasım ayında ticaret ateşkesinin süresi doluyor. Acaba ipuçları arar mıyız diye hem Amerikan tarafına hem Çin tarafına sordular ama şu an için o cepheden bir haber yok. Kötü bir haber de yok. Kötü görüşmeler tıkandı ya da tansiyon yükseldi diye bir taraftan da bunu takip ediyoruz. Tabii Xi Jinping ve Donald Trump görüşmesi dedik, zirvesi dedik. Xi yarın ya da yarın Çin saatiyle, Çin zaman dilimiyle yarın diyelim yola çıkıyor. Perşembe günü Amerikan zaman dilimiyle Beyaz Saray'da olacak. Tabii hem baş başa hem heyetler arası görüşmeler var. Hem akşam yemeği var. Akşam yemeğinde iş adamları da olacak. Çin tarafından örneğin BYD'nin başkanı orada olacak. Amerika tarafında zaten saymak da bitmez ama Sam Altman mesela yapay zeka tarafından yemeğe katılacak. Dario diyeceğim Zeynep. O tabii katılması zor. Çin'le arası çok iyi değil. Dolayısıyla o listenin dışında yapay zeka da bu arada tabii ki Çin-Amerika arasındaki görüşmelere konu oldu. İki taraf bir mekanizma üzerinde de anlaştı gündemin yoğun konularından bir tanesi. Şöyle bakıyorum başka neler var diye. Altın tarafında bir not almışım Zeynep. 1000 tonu aştı sene başından bu yana. Geçen senenin tamamından daha fazla. Neden? İki sebebi var aslında. Bir altın fiyatlarındaki çekilme özellikle tabii bir rekorlar serisi vardı. Daha sonra çekildi. O çekilme için ithalata dönüştü. Bir de hep konuşuyoruz. Çin parası değerleniyor. Birim daha az parayla aslında daha çok altın ithal edebiliyorlar. Bir sebebi de bu. Yine Yeni Zelanda diye bir not düşmüşüm. Para politikası tarafından Yeni Zelanda'dan haberler var. Tabii hep bunu söylüyorum. Çok uzakta bir ülke, küçük bir ülke gibi görünüyor ama yüzdesinden büyük bir ağırlığı var. Nerede ağırlığı var? Gelişmiş ülkeler merkez bankaları sınıfında bir ağırlığı var. Orada da Merkez Bankası Başkanı'ndan bir uyarı geldi. Petrol fiyatları yükseliyor. Enflasyon tarafında risk arz ediyor dedi Zeynep.
0: Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadi Kaymaz, çok teşekkürler.

0: Ve az önce Ziya Kurtal'a sohbete buradan başlamıştık. SPK'nın tasfiye kararı sonrasında süreç nasıl işleyecek? Ziya Bey'de belki 6 ayın yetmeyebileceği bir senaryoda tasfiye kararı alınan fonlar için bu milletin uzatılabileceği ile ilgili bir öngörü paylaşmıştı. Süreçle ilgili dün de yayınlarımızda Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu vardı. Hangi noktalara temas etti aktaralım, ardından yatırım bülteninde tekrar buluşalım.
1: Sabah açılışında bu hisseler taban yaparak başlıyoruz. Birkaç zaman da böyle devam edebilir. Orada olan biten şu, tamam bunlar bu fonlarda ama bu hisseleri dışarıdan alanlar da var. Çünkü bir ara piyasa tam kelimenin tam tabiriyle oyun piyasası olmuştu. İnsanlar burada normal hisselerde para kazanmadıklarını düşünerek, ki 3 yıldır haklılar da. Orada da bir aksiyon, bir dinamizm olduğu için oraya yönelmişlerdi. Şimdi bu taban olan hisselerin bir kısmında böyle pozisyonlar var ve bir kısmının da kredili olduğunu varsayın. Tabii şimdi taban taban aşağı gelirken o hisseler teminat tamamlama çağrısı oluyor. O zaman da varsa o pozisyonları taşıyanların başka teminatları, onlar nakde çevriliyor. Cuma günü muhtemelen bunu yaşadık. Bugün sabahına da öyle başladık. Ama bu türbülansın içinde bu hikaye de bitecek. İş sadece ondan sonra bu fonların tasfiyesi ve o tabii ki varlıkların satışına kalacak. Oradaki o varlıklar, o hisse senetleri, özellikle de az evvel tanımladığım türden olanlar bir müddet daha muhakkak sıkıntı yaratacaktır. Çünkü bir taraftan da başka gelişmeler oluyor yine bu şirketlerle ilgili. Öyle olunca da süreç fon tasfiyesinde bazı grup varlıklar için uzun olacakken bazıları için hızlı olacak.
2: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festivale sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
4: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
5: PTR. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net, Sigortam net.
6: Reklam. Bloomberg HT Radyo.

0: Yatırım bülteninden günaydın. Ben Zeynep Erataman Önal. Hemen şöyle bir piyasa açılışı öncesi bilinmesi gerekenleri turlayalım beraber. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bloomberg için bir makale başlığı var. Öncelikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkı kaldırılmalıdır şeklinde Bloomberg için Cumhurbaşkanı Erdoğan bir makale kaleme aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan son yıllarda dünyanın tanık olduğu salgınlar, enerji krizleri, tedarik zinciri kırılmaları ve bölgesel çatışmalar gibi trajedilerin dünyanın karşı karşıya olduğu krizlerin çözümünü birkaç başkentin iradesine bırakmanın bugünkü gerçeklerle bağdaşmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Asya'nın ekonomik ağırlığı artarken Afrika'nın potansiyeline de dikkat çekti. Gelişmekte olan ülkelerin de kendi önceliklerini daha yüksek sesle dile getirdiğini aktardı. İngiltere tarafında ise Başbakan Andy Burnham'dan açıklama var. Suudi Arabistan tarafının kendilerine ulaşmak suretiyle askeri destek talep ettiğini dün New York seyahati esnasında gazetecilere yaptığı açıklamalarda ifade etti. O da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta. Dolayısıyla buradan mesajlar paylaşıyor. Savunma Bakanı ile Dışişleri Bakanı'nın tavsiyesi üzerine dün gece savunma amaçlı havadan havaya yakıt ikmali talebini kabul ettim şeklinde bir değerlendirme verdi. Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarının artması ve üslerin bulunduğu Yemen'de daha fazla bölgeyi ele geçirmesinin ardından Riyad hem Amerika hem de İngiltere'den askeri destek talep etmişti. Avrupa Merkez Bankası deyince karşımıza enflasyon uyarısı çıktı. Baş ekonomist Philip Lane'den geldi değerlendirme. Enerji maliyetlerindeki yükselişe vurgu yaptı. Daha önce öngörülenden daha uzun süre yüksek enflasyonla baş başa kalabiliriz diyor. Sadece petrolden değil gazdan da ikinci bir fiyat artışı dalgasına tanık olduklarını söyledi. İkinci enerji fiyat artışı dalgasının daha yüksek ve kalıcı bir enflasyona yol açmasını ardından 2027'nin ortalarından itibaren hedefe doğru geri çekilmeyi bekliyoruz şeklinde öngörüsünü aktardı. Fed'e döndüğümüzde bugün New York ve Richmond Fed başkanlarından açıklamalar gelecek. Öncesinde ise dün San Luis Fed Başkanı Musalem konuştu ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedefine ulaşması için ilave faiz artışlarının gerekebileceğini söyledi. Enflasyon üzerine daha fazla politika sıkılaştırması yapılmadığı takdirde 18 ay sonrası için enflasyonun %2 hedefte olmasından ziyade önemli ölçüde yukarı kalması olasılığını öngördü. Dün de Chicago Fed Başkanı Goolsbee yine kalıcı şekilde eğer enflasyona hasar veriyorsa arz şokları buna tepkisiz kalmanın merkez bankaları için doğru olmayacağının altını çizmişti. Bu notları aktardıktan sonra hemen bir de veri ajandasıyla devam edelim. Bugünün veri ajandasına döndüğümüzde TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte hazırladıkları tüketici güven endeksi saat 10.00'da bizimle olacak. Aynı zamanda Euro bölgesinin tüketici güveni Eylül verisini de saat 17.00'da alacağız. Arada bir de 14.30'da Türkiye'de reel sektörün döviz borcu Temmuz verisini izleyeceğiz. Veri ajandası dışında ise tabii ki hem yerel Fed başkanlarının konuşmaları var hem de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan gelecek mesajları takip edeceğiz. Burada hem Trump'ın konuşması hem de bir taraftan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian'la görüşmesi bekleniyor. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap edeceğini hatırlatın. Ve buradan devam edelim. Piyasanın dinamikleriyle ilgili yine yorum almaya Fortuna Capital CEO'su Doktor Altuğ Özaslan bu sabah bizimle birlikte. Altuğ günaydın, hoş geldin yayınımıza. Şimdi fon çalkantısı ile ilgili olarak tabii konuklarımızdan görüşler alıyoruz. Seni de şüphesiz sosyal medyadan takip edenler bu konudaki öngörülerini veya önerilerini diyeyim mutlaka izliyorlardır. Ama sosyal medyada aktif kullanıcı olmayanlar için ben bir kez daha sormuş olayım sana. Önce bir genel çerçeveyi çizelim. Gelinen nokta itibariyle fon düzenlemelerini ne kadar yeterli buluyorsun? Önümüzdeki süreçte farklı tedbir öngörülerin var mı? Önce bunu sorayım. Az önce Ziya Akkurt'la beraberdik örneğin. Dedi ki 6 ay olan tasfiye sürecinin uzatılması belki söz konusu olabilir. Belki SPK, BDDK nezdinde çok daha yakın marka arz söz konusu olabilir piyasalar açısından. Bir de halka arz süreçlerinde artık biraz daha arkası dolu anlamda belki nitelendirebileceğim daha yıllardır işte biraz daha tecrübelenmiş, biraz daha ne iş yaptığı, nerelerden kar ettiği çok daha iyi bilinen, daha iyi tanınan şirketlerin halka arzının gelmesi cesaretlendirilebilir minvalinde bir yorum paylaştı Ziya Bey. Ne dersin, mevcut tedbirleri sen ne kadar yeterli buluyorsun? Farklı tedbirler sence yolda mı?
1: Günaydın Zeynep, öncelikle iyi yayınlar. Şimdi belki çerçeveyi bir baştan çizmek gerekiyor.
0: Lütfen.
1: Yani şunun altını çizmem lazım. Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu'nun mevzuatı, yani 6362 sayılı kanun, bence normal şartlar altında bugün yaşananlar dahil bunlara engel olmak açısından gayet yeterli, gayet kapsamlı bir kanun. Burada mevzuatta, kanunda ya da tebliğde majör değişikliklerin dün de olması gerekmiyordu. Bence yarın da olması gerekmiyor. Tabii ki zaman içerisinde insanoğlunun gelişimine de uyum sağlamak açısından minör değişiklikler ya da rötuşlar her zaman eşyanın tabiatı gereği içinde vardır. Burada bence asıl problem denetleme ve regülasyon. Bizim ülke olarak bundan sonra eğilmemiz gereken konu bu tip bir durumun bir daha tekrarlanmaması açısından denetleme mekanizmasını ve regülasyonların doğru çalışması ve kontrol edilmesi. Belki de denetlemeyi denetleyecek bir mekanizma kurulması gerekiyor. Ya da piyasayla regülatör arasında köprü olacak bir kurumun, piyasa profesyonellerinden oluşan bir kurulun, bir danışman kurulunun kurulması, bu kurulun SPK'ya sermaye piyasalarında olanlarla alakalı, işte örnek veriyorum, iki haftada bir toplanıp bilgi vermesi, bunu yazılı olarak vermesi, SPK'nın burada 30 gün içerisinde onlara cevap verme zorunluluğunun olması gibi arada köprü olacak belli şeylerin kurulması gerekir. Bunun dışında dediğim gibi bence mevzuat dün de çok yeterliydi, yarın da çok yeterli. Şimdi işin bugünkü durumuna gelince bundan sonra ne olurla alakalı bir yorum yapmaktan ben açıkçası vicdani olarak imtina ediyorum. Çünkü sebebi şu, bence ne olduğu hala şu anda arkada tam olarak, en azından finansal olarak ya da hesap olarak bunun hesabı yapılıyor. Kamu tarafının da %100 herhangi bir yol planında emin olduğunu düşünmüyorum. Onlar da sonuçta görevlendirilen iki tane kurumdan gelen bilgileri değerlendiriyorlar. Aynı zamanda bence piyasada yapılan yorumlar ve çözüm önerilerini de ben dikkate aldıklarını biliyorum. Buna da eminim yani. Sosyal medyada yazılanların da belli bir kısmını, yapıcı olanları dikkate alıyorlar. Ama burada sonuçta işin iki tarafı var. Bir taraf mağdur edenler, bir taraf mağdur olanlar. Şimdi bir de hani bizler gibi işin içerisinde, hani buralarda olmayıp da bu topun içine girmeyip de bunu önceden söyleyenler, işte öngörenler ya da uyaranlar var. Ama bu insanlar taraf değil. Yani bu işin tarafı değilken mağdur olanları beklentiye sokacak, pozitif ya da negatif yönlendirebilecek bir yorum yapmak bana çok doğru gelmiyor. Bu yüzden işin bu kısmından ben hep imtina ediyorum. Burada Ziya Bey'in de altını çizdiği husus önemli. Yani tasfiye sürecinde 6 ay yeterli olmayabilir. Olur olmaz ben bunu bugünden bilmiyorum. Ama şöyle, bence önemli olan hikaye şu. Tasfiye ile ödemelerin vadesini öpüşecek mi zaman içerisinde, yoksa öpüşmeyecek mi, bunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Belki de kamu otoritesi inisiyatif alıp ödemeleri önceden yapıp burada kuracağı bir, işte SPV dediğim, benim önerim de böyleydi, bir özel amaçlı fon itibariyle ödemeleri yapıp ondan sonra bunu burayı borçlandırıp tasfiye artı bu işte dahli olan kişilerin yurt içi ve yurt dışındaki mal varlıklarıyla bu borcu kapatacak bir araç kurabilir. Böylece mağdurların mağduriyeti daha kısa sürede giderilir. Ama hani tasfiyenin süresinin uzamasının mağdurlarla ilişkisi ve buradaki zamansallık kısaltılır. Bu artık mağdur edenlerin problemi olur. O yüzden dediğim gibi bu işin iki tarafı var. Mağdur edenler ve mağdur olanlar. Bunun dışındaki herkes dışarıda izleyicidir, profesyoneldir, yatırımcıdır, bireydir vesaire. Ama burada yorumları yaparken ya da çözüm önerilerinde bulunurken dediğim gibi mağdur olanlar tarafına da empati yapmak, onları yanlış yönlendirmemek ya da negatif ya da pozitif herhangi bir beklentiye de sokmamak gerekiyor. Bu yüzden dediğim gibi işin o kısmından ben de imtina ediyorum Zeynep.
0: Şimdi izleyicilerimizden Sedat Saygılı'nın bir sorusu var. Diyor ki taban taban giden hisselerin marjları serbest bırakılsa hem fiyat dengelenir hem de tasfiye süreci hızlanmaz mı diye bir öneriyle gelmiş izleyici. Ne dersin?
1: Şimdi tasfiye süreci benim en azından gördüğüm satış olarak başlamadı hisse senedi tarafında. Buradaki satışların başka sebepleri var. Biz yeni bir mağdur yaratıyoruz. Ben bununla alakalı da birkaç gündür, yani geçen hafta herhalde Perşembe Cuma'dan beri bunun altını çiziyorum. Şimdi konu olan hisse senedi sayısı diyelim ki 30, 40, 50 tane. Ama 130 tane hisse burada 4 işlem günüdür, 5 işlem günüdür tavan oluyor. İşte bunun sebebi bu hisselerin bir kısmının bu kurumlar tarafından halka arz olmuş olması ya da işte bir kısmının bu kurumların işte diğer fonlarında çok ufak da olsa, %1 de olsa, %3 de olsa yer alması. İşte satışların bir kısmı bunu frontlayanlar, bir kısmı kredili hesaplar, bir kısmı kredili hesapların öz kaynak yetersizliği sebebiyle ve esen satışlar. Ama işin özeti şuraya geliyor. kabaca 900 bin yatırımcının olduğu işte konuşuluyor bu 131 tane fonda. 9 bin yatırımcının işte fon mağduriyetinin yanında biz birkaç yüz bin tane de fon mağduriyeti, yani fonlar sebebiyle mağdur olmayan ama normal hisse yatırımcıları tarafında yeni bir mağduriyet yaratıyoruz. Sağ olsun kamu otoritesi Ziraat üzerinden büyük ihtimal Türkiye Varlık Fonu ile piyasaya destek vererek, likidite sağlayarak büyük hisseler üzerinden piyasayı rahatlatıyor. Ama diğer tarafta ayrışan ve ciddi bir şekilde zarar eden, bu konuda hiçbir dahli olmayan, suçu olmayan çok ciddi bir hisse yatırımcısı güruh var. Tabii hani burada kurunun yanında yaşın da yandığı bir setup'a doğru gidiyoruz. Bunun olmaması gerekiyor. Marjın açılması konusuna gelince, biliyorsun biz %10 marja, hafızam beni yanıltmıyorsa, Covid döneminde geçtik. Bizim 6 senedir neden eski marjaya, %20 marja dönmediğimiz en önemli soru işaretlerinden bir tanesi. Türkiye'de halka arz furyasının bu kadar arşa çıkması, insanların halka arza para girmek için hani kumar oynar gibi girmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi zaten halka arzların tavan tavan gitmesi. Marj %20 olsaydı, eskisi gibi %10 olmasaydı, bu halka arzlar böyle olmayacaktı. Aynı zamanda manipülasyonun arkasındaki en temel sebeplerden bir tanesi marjın hala %10 olarak kalmasının devam etmesi. Ve örnek veriyorum, işte dün biliyorsun endeks değişiklikleri geldi. BIST 30'da...
0: Şimdi ben de onu soracaktım.
1: İki konuyu da bağlayayım. BIST 100'de 26 tane endeks değişikliği oldu. Tarihin en yüksek değişikliği. Yıldız pazarla ana pazar arasında da işte ana pazardan da yanlış bilmiyorsam 120-130 tane hisse düştü. Şimdi burada o zaman şunu sormak lazım. Bu hisseler, bu endeksler alınırken neden alındı?
0: Şimdi bir de virgül koyayım istiyorum Altuğ. Bir son dakika var. Belki sen de yorumuna katmak isteyebilirsin bu bilgiyi diye iletmek istiyorum. BIST 50 endeksinde bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacak. Son dakikası var ekranda. Onu da ekleyeyim.
1: Tamam. Teşekkürler Zeynep. Şimdi burada da bu değişikliklerin ve bu olayların hepsi biliniyordu. Bu kadar zamandır zaten bu önlemlerin neden alınmadı? En başta çerçeve çizdiğim gibi denetim ve regülasyonun doğru çalışmaması. Bundan sonra artık geçmişi, hani o oldu, bu oldu, hata bunda diye şu anda konuşmanın çok bir önemi yok. Biz önce bugünkü enkazı kaldıralım, mağdurların mağduriyetini giderelim. Ondan sonra zaten bence...

0: sistemine karşı ciddi bir güven erozyonu oldu. Yani burada 90 tane kurum var. İşte 15 tanesini aktif olmayan varsayarsak 7-8 tanesinin içine dahil olduğu, 70 tanesinin hiçbir suçunun olmadığı bir ekosistem. Son bir hafta 10 günde yaşananlar sebebiyle çıkışlar artı değer kaybı itibariyle 1,1 trilyon TL, yani kabaca %11-12 küçüldü. Ve burada hiçbir suçu olmayan kurumların, büyük kurumlar dahil, para piyasası fonlarından geçen hafta 1-2 günde olsa önemli ölçüde çıkış oldu. Neden? İşte bu sisteme ve ekosisteme olan güvensizlik. Esasında portföy yönetim şirketi ekosistemi Türkiye'de sermaye piyasaları açısından çok önemli bir ekosistem. Biliyorsun yani sermayeye ulaşmak açısından, şirketlerin büyümek için yatırım yapmaları açısından önemli bir ekosistem. İçeride aynı zamanda hane halkının tasarruflarını değerlendirmesi, uzun vadeli yatırım ortamı açısından önemli bir ekosistem. Bir yabancılar da geliyor burada, son dönemde PPF aldıklarını gördük. Trade sebebiyle yabancının da dönem dönem kullandığı bir araç olarak önemli bir ekosistem. O yüzden çözüm önerileri dahil, kamu otoritesinin üreteceği çözümler dahil, alınacak bütün çözümlerin, yapılan bütün yorumların ve analizlerin bence temel dayanağında şunun olması gerekiyor. Birincisi, bugünü çözerken erozyona uğramış portföy yönetim şirketi ekosisteminin daha fazla erozyona, vade içerisinde uğramaması önemli önceliklerden bir tanesi olması gerekiyor. Yani evet, bir şey yaparken başka bir şeyi bozmamak. İkincisi de mağduriyetlerin hızlı giderilmesine. Ben de istiyorum. Sonuçta bu ülkenin vatandaşıyım. Benim etrafımda da mağdur olmuş bir sürü insan var ya da çok kötü hikayeler duyuyorum. Dün de negatif bir haber düştü. Doğruluğunu bilmiyorum. Burada telaffuz etmeyeyim. Bu tip olayların da olmasını istemeyen bir birey olarak bunu hızlı giderilmesi gerekiyor. Ama hızlı giderilirken bir hukuki garabet doğmaması, çözüm önerilerinin ve analizlerin de hukuki garabete sebep olacak şekilde olmaması gerekiyor. Hı hı. Çünkü bu sefer de kamu otoritesi de yıllarca belli davalarla uğraşır. Bu davalar yarın başka konulara ne yazık ki örnek teşkil edebilir. O yüzden çok ince bir çizgide, hı hı, gidiyoruz. Çok böyle bıçağın üzerinde yürüyoruz. Yapılan yorumları, çözüm önerilerinin buraya gelmesi gerekiyor. Ez cümle arkadaşın söylediği gibi marjın bence yeniden hızlı bir şekilde %20'ye gelmesi gerekiyor. BIST 50 için biraz önce gene aptik kuralı, yani şu anda zaten flow'un aktığı yer. Burada bir crowding out oluyor BIST 30 ve BIST 50 içerisinde. Burada shortlayan, hani bugün çok olur mu bilmiyorum. Olursa da hani yorulabilir. Hani piyasa etkisi ve yapıcılık olarak dediğim gibi bence şu anda taban taban giden hisselere bir şekilde müdahale olması gerekiyor. Bu Ponzi akımına uğramayan, burada dahli olmayan hisseler için. Çünkü çok ciddi bir hisse yatırımcısı mağdurları yaratılıyor. O yüzden hani dediğim gibi bence önemli hikaye burası şu anda.
1: Fortuna Capital CEO'su Doktor Altı Özaslan, çok teşekkür ederiz bize ayırdığın değerli vakit için. Soru çoktu ama süremiz bitti diyelim ve kısa bir reklam arası verelim.

0: reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
0: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de seleklerinle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Ve bu hafta herkesin gözü New York'ta, burada ciddi anlamda temaslar sürdürülüyor. Bir tarafta tabii jeopolitik tansiyon boyutunu izliyoruz belki, ama diğer tarafta da bu işin bankacılık boyutu da var. Konuyla ilgili Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını New York'ta yanıtladı. Detaylarını paylaşalım röportajımızda.
1: New York'tan herkese merhabalar. Birleşmiş Milletler toplantıları New York'ta başladı ve bu çerçevede aslında iklim haftası etkinlikleri de başladı, devam ediyor. Biz Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten'le birlikte hem buradaki toplantılarda olup bitenleri hem de biraz Türkiye'de yaşananları değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi bu toplantılar bizim için önemli çünkü özellikle Antalya'da düzenlenecek olan COP31 öncesinde biraz daha altyapıyı görebilme, tartışılan konularla ilgili tarafların görüşlerini alıp biraz da oradan çıkabilecek mesajlar için gerçekten bir hazırlık yapabilme imkanı tanıyor. Şu ana kadarki toplantılarda neler ön plana çıktı, neler konuşuldu? COP31 çerçevesinde bunu oturtarak biraz yorumlayabiliriz.
2: Evet. Burada hafta boyunca çok fazla ikili toplantılar olduğu gibi bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da aslında Murat Kurum Başkanlığı, Bakanımızın Başkanlığı'nda COP31 lansmanı yapıldı. Ben ilk kez bu binada böyle bir aktivitenin içerisindeyim. Çok rahat görülüyor ki herkes bu konuda çok heyecanlı. Bütün ülkelerden katılımlar vardı ve fikirler vardı. Ama bence bakanımızın verdiği temel mesaj diyalog. Çünkü jeopolitik ortamı biliyorsunuz. Diyalog çok çok önemli, gitmek istediğimiz yer doğrultusunda. Uzlaşı ve bunları aksiyona çevirebilmek. Çünkü Paris toplantısından beri, anlaşmasından beri baktığınız zaman ciddi bir ilerleme var. Ama yapılabilecek çok şey var. Aslında bunun altı çizildi. Bu anlamda da fikirler alındı. Dediğiniz gibi COP31'de çok, iki hafta boyunca çok fazla konu, panel ve toplantılar olacak. Ama liderlerin belli bir noktaya gelmesi çok çok önemli. Ben ilk kez katılıyorum buradaki toplantılara. Bu hafta zaten aslında Birleşmiş Milletler'in toplantıları var. Öyle bir döneme denk geldiği için de politik liderler de burada. O anlamda çok iyi bir fırsat. Hem COP31'in lansmanını yapmak ve bilgi vermek için, bilgi almak için ilk adımı diyebiliriz. Çünkü çok da süre kalmadı. Çalışmalar hızlanacak doğrultuda.
1: COP31'in icracı bir COP olması planlanıyor.
2: Çok
1: dolayısıyla en doğrusunun buralarda eyleme geçirebilecek bir deklarasyonun belki ortaya konulabildiği bir COP olması. Yani zaten COP'lar arasında en önemli özellik hani hem lider sayısı, katılan lider profili, evet, hem de gerçek bir somut çıktı olup olmadığı, icraata dönüşme potansiyeli olan bir COP var önümüzde. Ama nasıl gördünüz buradaki havayı?
2: Bence oraya doğru gidiyor. Heyecan çok fazlaydı. Temel hedeflerin altında alt hedefler de konmuştu. Örneğin elektrikleşme anlamında, yani enerji tüketiminin ne kadarı temiz enerjiden gelecek konusunda %35'ler 2035 yılı itibariyle bunları oluşturmak, böyle bir hedefe koşmak vardı ve bunun alt bacakları ve aksiyonları konmuştu. Bunların hepsi üzerinde çok konuşulacak ve belli bir aksiyon listesine dönüştürülecek. Herkesin imza attığı bir dokümana dönüşmesi çok çok değerli. Bazı COP'lar çok başarılı oluyor bu anlamda. Bundan önceki en başarılı arkadaşlarımızın değerlendirmesi doğrultusunda diyebilirim ki Dubai'deydi. O zamandan beri ciddi gelişmeler vardı ama bunun özellikle Türkiye'nin konumunu da düşününce hemen hemen her sektörde çok iş yapıyoruz. Biz de birçok yerde öncü olabileceğimiz ve bilgi birikimi de çok fazla. Onun için buradan çok heyecanlı sonuçlar alabileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda hepimizin sorumluluğu ileriye dönük çocuklarımıza bırakacağımız daha iyi bir dünya bırakmak ve ülkemizin rekabetçi konumunu daha da güçlendirmek. Çünkü sürdürülebilirlik yatırımı olmadan, emisyon hacimlerini düşürmeden, onlarla beraber maliyetleri ve teknolojiye yatırım yapmadan gelecekte rekabetçi olamayız.
1: Yani gelecek nesiller, işin biraz daha doğa tarafı, iklim tarafı, bunların hepsi üzerine konuştuğumuz riskler ama Türkiye gibi ülkeler için aslında enerji açığı bulunduğundan dolayı hayati, yani bizim, evet, açımızdan sürdürülebilirlik entelektüel bir tartışma olmanın ötesinde bir an evvel eyleme geçmeyi gerektiren bir, aynen, altyapı taşıyor. O nedenle COP31'in Türkiye'de olabilmesi bence kendi adımıza da çok önemli ve çok değerli. Toplumsal bilinirlik ve farkındalığın, evet, öne çıkarılması için de, yatırım altyapısının buraya sevki için de önemli olacak. Siz o tarafı nasıl görüyorsunuz? Yani hem bu konudaki bilinci hem de aynı zamanda işletmeler tabii biraz Avrupa'daki regülasyonun zorlamasıyla bu tarafa doğru evrildiler ama geldiğimiz, evet, nokta fena da olmadı gibi görünüyor.
2: Yok, kesinlikle. Yani bugün konuşulan aksiyonlardan biri, Sayın Bakanımızın da altını çizdiği örneğin eğitim tarafı. Yani Ben bunu çok fazla üzerinde detaylı düşünmediğim bir alan ama aslında eğitimden başlıyor. Çocukların eğitiminin parçası, daha önemli parçası yapabilmek, o bilinci yaratabilmek çok çok önemli. Sektörlere girince durum çok farklı. Yani bugün biz çimento, demir çelik gibi yerlerde dünyada 5. 8. sıradayız. Birçok sektörde çok ileri durumdayız ama teknoloji bilinirlikleri yeterince iyi değil. Birçok farklı teknolojiler geliyor. Biz BBVA olarak ve Garanti BBVA olarak buraya çok yatırım yapıyoruz. Hangi teknoloji bize gerçekten rekabetçi bir ortam yaratır, sektörlerimizi geliştirebilir? Bu anlamda danışmanlık vermeye çalışıyoruz. Çünkü bunlar hepsi çok ciddi yatırımlar. Bazen de çok implementasyonu vakit alan yatırımlar. Türkiye'nin rekabetçiliğini sağlarken aynı zamanda ileriye dönük teknolojiyi değiştirmek, geliştirmek ve daha da ileriye gidebilmek ve emisyonu aşağı düşürebilmek çok çok değerli. Bu da aynı zamanda bireylerde olduğu gibi şirketlerde de bilinci artırmaktan geçiyor. Biz COP31'de biliyorsunuz Global Master Bankayız, ortaklarındanız. 3 tane master şirketin, biri banka olarak. Ve biz burada çok fazla yabancı müşterimiz de gelecek. Bu çok çok değerli. Aynı sektörde dünyanın her yerinden şirketlerin o alanda neler yaptığını birbiriyle diyalog içerisinde konuşmaları da çok çok önemli. Çünkü dünyanın diğer ucunda yapılan bir yatırımın da nelerin iyi gittiği, nelerin daha iyi gidebileceğini öğrenmek çok çok değerli. O anlamda da bence hem Türkiye'nin geldiği konumu göstermek açısından hem de bizim sektörlerimizi daha iyi ileriye götürmek açısından da çok çok önemli. Bir de biliyorsunuz sınırda karbon düzenlemesi var. Onun için her halükarda önümüzdeki dönemde bunlar çok çok değerli olacak, bu alandaki bilinçlik.
1: Elbette bu 2035'te %35 elektrifikasyon hedefi son derece önemli ve buradan çıkabilecek deklarasyonda eğer buna yer verebilirsek bu çok belirleyici olacak faktörlerden biri. Siz kendi adınıza banka olarak COP31'deki etkinliklerde neler yapmayı planlıyorsunuz? Onu da alayım, ondan sonra biraz tabii daha ki Türkiye ekonomisine dönelim.
2: Biz büyük bir delegasyon olarak katılıyoruz. Dünyanın her yerinden müşterilerimiz gelecek. Biz 26 ülkede bankacılık yapıyoruz BBVA olarak. Dolayısıyla birçok müşterimiz buradaki panellerimize gelecekler. Aynı zamanda aktif bir şekilde COP31'e katılacaklar. Bu süre içerisinde, 2 hafta süre boyunca biz 70'e yakın panel ve toplantı serisi oluşturduk. Hem müşterilerimiz için hem de farklı sektörlerden, kamu olsun, sosyal çevreden insanları davet ederek dünyanın her yerinden bu tür temaları her alanda, bu 10 tane temadan bahsetmiştim COP31'de. Onun altında 70 tane bizim belirlediğimiz alanlarda da toplantılar yapıp bu diyaloğu oluşturmayı düşünüyoruz. Öyle bir amacımız var. Yani çok yoğun geçecek bizim açımızdan. Şu anda ciddi olarak ekipler, biz büyük bir delegasyon olarak New York'tayız. Davetlerimizi yapıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Çok verimli bir COP31 olsun diye Türkiye için.
1: Peki, geçiyorum buradan biraz Türkiye'de olup bitenlere. Son dönemde yaşanan önemli gelişmeler var ve sermaye piyasasında hakikaten çok tartışma yaratan Türkiye'de biraz hemen hemen herkesin gözünün önünde olan şeylerdi ama şu an itibariyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in söylemiyle sorunlu olan kısmın karantinaya alındığı, dolayısıyla daha sağlam temeller üzerinde yoluna devam edebilecek bir sermaye piyasası ve yatırım fonu piyasasına dönük çeşitli önlemler alındı. Merkez Bankası'nın likidite önlemleri özellikle ilk 1-2 gün içerisinde çok önemli ve çok değerli bir vazife ifa ettiği gibi görünüyor. Siz bankacı gözüyle baktığınızda bu süreçteki kriz yönetimini nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani şöyle, yakın vadede biliyorsunuz SPK'nın yayınladığı değişimler vardı. Bazı yönetmelik mevzuat değişikliği. Bu aslında kurumsal yönetim anlamında yapılan değişikliklerdi. Bunların bir uyum süreci var. Bakarsanız bu alanda 7 tane kurumla alakalı aksiyon alındı. Ve bakanımızın bahsettiği üzere orayla karantina altına alınmış oldu. Bu bir dönüşüm süreci o anlamda. Ama sektörün genel geri kalanında hala çok sağlıklı bir fon yönetimi süreci var, devam ediyor. Bu kısa vadenin ötesine geçtiğimiz zaman orta vadede, uzun vadede bu değişimler aslında çok sağlıklı bir yapıyı oluşturmak anlamında da önemli. Fon piyasası, hisse senedi piyasası bir ülkenin yönetimi anlamında, finansal yönetimi anlamında ve çeşitlilik anlamında çok çok değerli. O açıdan da bence iyi bir dönüşüm oluyor kurumsal yönetim anlamında. Bunun sıkıntıları var kısa dönemde. Kriz yönetimi anlamında altını çizdiğiniz şey, Merkez Bankası başta olmak üzere bütün kritik kurumların,
1: BDDK'nın da
2: BDDK'nın
1: çok
2: önemli aldığı aksiyonlar var. Bir tanesini söylemek gerekirse, biliyorsunuz Merkez Bankası çok hızlı bir şekilde hemen bono alım sürecini hızlandırdı. Değişik bonoları kapsam altına aldı. Ve genel olarak da bizim ülkemiz, biz gelişen bir piyasadayız. Dünyanın her yerinde bugün biliyorsunuz faizler yükselmiş durumda. Merkez bankalarının hızlı aksiyon alması, bu tür kurumların hızlı aksiyon alması önemli. Biz bu alanda daha tecrübeliyiz. Çok hızlı hareket ettiğimizi görüyoruz bir sıkıntı olduğu durumda. Yine çok hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Ben başarılı buluyorum sıkıntı oluştuktan sonraki aksiyonları.
1: Peki bankacılık sektörünün genel gidişatını da biraz sorayım. Çünkü tabii volatilitenin bu kadar yüksek olduğu ortamda aslında işlerin iyiye gittiği bir son çeyrek. Daha sonrasında birinci çeyrekte ilk iki ay da iyi gidiyordu her şey. Fakat savaş da bütün tabloyu değiştirdi. Evet. Bankalar açısından da hem marjları bozan hem aslında karlılık beklentilerini çok önemli ölçüde negatif etkileyen bir yansıma buldu. Bunun toparlanması ne zaman olabilir? Yani üçüncü çeyrek yine ikinci çeyreğe paralel gitti gibi görünüyor. Ama özellikle yılın son çeyreğinde faiz indirimi de geldiği için acaba hem marjlarda biraz daha iyileşme hem bilançolarda biraz daha toparlama, aktif karlılığında biraz daha toparlama beklenebilir mi son çeyrek için?
2: Evet. Ya bu sene tarihsiz bir durum. Savaşın çıkması Mart ayında bizi çok etkiledi. Enerji açığı çok olan bir ülkeyiz doğal olarak. Ama yine de burada da hazinenin, bakanımızın aldığı aksiyonlar çok değerliydi. Bu enflasyona tam olarak yansıtılmadı. Neden? Bizim bütçe açığımız %3'ler civarında. Birçok ülkenin %6 civarında. Yani onların başına geldiğinde aksiyon alabilecekleri yer yok. Onun için enflasyon anlamında daha kontrollü bir ortamdayız. Enflasyon aşağı geliyor ve çok hızlı aşağı gelmiyor. Ama dediğim gibi petrolün çok artmasının negatif etkilerini görüyoruz. Dünyada faizlerin, tarifelerin artmasının etkilerini görüyoruz. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o ilk iki aydaki heyecanımız aşağı gelen faizler hemen devam edemedi. Orada bir ara verdik. Ama şimdi tekrar son politika faizi, etkili politika faizi ya da repo faizinin aşağı gelmesiyle beraber dediğiniz gibi bir rahatlama oldu marjlarda, çok az da olsa. Ama gerçek etkisini, çünkü bunlar bizim maliyetlerimize belli bir vadede yansıyor, daha aşağı gelmesiyle son çeyrekte biraz daha iyileşme görmeyi umuyoruz. Ama kolay bir yıl değildi. Biz bankacılar faizin düşmesini seviyoruz. Bir an önce düşerse bizim açımızdan da müşterilerimiz açısından da daha iyi oluyor.
1: 2027 için öngörülerinizi de birazcık almak isterim. Çünkü bir tarafta tabii normal şartlar altında faizin aşağı gelme beklentisi kuvvetleniyor. Eğer savaş sönümlenirse, mesela petrol fiyatı işte 100 doların altına doğru gidiyor. Evet. Orası biraz daha iyiye doğru giderse bu belki hızlanabilir ama sonuçta faiz patikasının aşağı doğru olduğu, biraz daha sanki şu anda iç talep kısıldı, enflasyonda biraz daha iyi görme potansiyeli sanki biraz daha arttı gibi görünüyor. Yani iyimser taraftan bakarsak bunlar, ama zorlayıcı taraftan bakarsak da aktif kalitesinde biraz bozulma var. Yani gerek bireysel tarafta gerek ticari tarafta bir miktar bozulma var. Bu ikisi arasındaki dengede nasıl görüyorsunuz 2020'yi?
2: Evet, biraz önce bahsettiğinizdeki o aktifteki bozulma bankaların marjlarını yiyen bir kalem. Yani 3. 4. çeyrekte onları daha çok göreceksiniz maalesef. Çünkü hani yüksek faiz ortamı ve jeopolitik riskler ya da yavaşlayan Avrupa ekonomisi gerçekten Türk ekonomisini etkiliyor. Ve yurt dışında artan faizler. Biz sene sonuna doğru bir 100 bips daha

0: politikada minimum aşağı geleceğini öngörüyoruz ama gelecek sene de kolay olmayacağını öngörüyoruz doğal olarak. Ben pozitifim çünkü bizim ekonomimiz gerçekten çok dirençli. Her türlü ortama, etrafımızda biliyorsunuz birçok savaş var. Petrol fiyatları çok yukarıda. Bu dinamikleri anlamak da çok zor. Yani hani bundan 10-15 sene önce böyle bir petrol akışında böyle bir durgunluk olsaydı, arz aşağı gelseydi 20 milyon varil, petrol fiyatları herhalde 150-200 dolar olurdu. Ki herhalde oraları görmüştü bir ara, 140 dolarları işte, vesaire. Evet. Dolayısıyla
1: 147 yanlış değilse.
0: Evet, evet, çok, evet, 147 bir rakam. Ben de 140 küsur hatırlıyorum. Dünyadaki dinamikleri anlamak şu ortamda çok zor. Onun için datayı takip etmek ve yaşamak gerekiyor. Onun için önümüzdeki seneyle alakalı konuşmak özellikle yalnız Türkiye özelinde değil, dünyanın etkileri çok fazla. Mesela Çin'in daha fazla stok taşıması ve petrol fiyatlarının çok yukarı gitmesine izin vermemesiyle beraber buna benzer kaç tane şey oldu. Suudi Arabistan'ın boru hattından tutun da arz talep dengesini çok dengeleyebildi. Dediğim gibi çok daha yukarıda bir petrol fiyatı görebilirdik. Biliyorsunuz yapay zeka ile alakalı birçok gelişim var. Dünyanın sermaye piyasası birbirine çok ilintili. Bunun etkileri olacaktır. Ama Türkiye özelinde bakarsak bence dediğim gibi kurumlarımızın aksiyonları, bakanlarımızın aksiyonları, Hazine Bakanımız başta olmak üzere ve diğer kurumlarımızın bize bir güvence veriyor. Yani ne olursa olsun o yönde enflasyon aşağı gelişinde, faizin aşağı gelişinde bir umut veriyor. Reel faiz çünkü az değil. Ama datayı da görmek gerekiyor enflasyonun anlamlı bir şekilde aşağı gelmesini. Dolayısıyla ben umutluyum genel olarak ama her zaman belirsizlik var. O belirsizlik içerisinde yaşıyoruz. Onun için çok net bir şey ifade edemiyorum size. Şöyle olur diyemiyorum.
1: Anlıyorum. Bir de şunu sorarak bitireyim. Dünyada da yeni bir faiz patikasına gelindi.
0: Evet.
1: Yani şu anda enflasyonda da başka bir yerdeyiz. Hemen hemen her yerde faiz artırımının ön plana çıktığını görüyoruz. İşte Fed'den 3 tane daha faiz artırımı beklentisi. Avrupa Merkez Bankası'ndan 4.
0: Evet.
1: İngiltere Merkez Bankası'ndan 5. Japonya yeni faiz artırdı. Yani dünyada da paranın fiyatının yükseldiği, enflasyon yüksek kaldığı için dış kaynak bulma maliyetinin arttığı bir ortamla karşı karşıyayız. Bu ortamda Türkiye'nin durumunu ve dış finansman kanallarını nasıl görüyorsunuz? Siz de Türkiye'ye özellikle dışarıdan önemli kaynak getiren bankalardan bir tanesiniz. Evet. Nasıl görüyorsunuz borçlanma tarafını?
0: Ya, öncelikle BBVA Türkiye'ye en büyük yatırım yapmış yatırımcı, yurt dışı yatırımcısı ve pozitif bakmışızdır bu anlamda. Birkaç kaleme bakmanız gerekiyor. Biraz önce söylediğim %3 bütçe açığı, düşük bir bütçe açığı daha aşağıda gelebilirdi depremlerden, deprem etkilerinden dolayı bu seviyelerde. Bu bizim için birinci güvence. Bu arada bireysel borçluğa baktığımızda %10 civarında, dolayısıyla o da gerçekten düşük ve toplam borçluğa baktığımız zaman ekonomide GDP'nin bir oranı olarak dünyanın en düşük oranlarından biri. Dolayısıyla biz sermaye piyasalarına gittiğimiz zaman gerek bankalar, gerek hazinemiz, gerek farklı vesilelerle gittiğiniz zaman her zaman para bulabiliyorsunuz. Bu önemli bir güvenceler bizim için. Rezerv de bildiğiniz üzere en yüksek seviyelerine gelmiş durumda. Aslında bizi koruyan birden fazla etken var böyle bir ortamda. Ama dediğiniz gibi yani Japonya'nın olmadığı kadar yüksek faizleri benim çocukluğumda hatırladığım faizlerde şu anda Amerikan hazine kağıtları. Dünyada bir enflasyon var. Bu enflasyonu tetikleyen politik kararlar da var. Yani Japonya o kadar tüketim toplumu değildi, daha tüketim toplumu gibi. Bunların etkileri bizim üzerimizde var ama biz kendimize odaklandığımız zaman aslında bizim için herhangi bir belirsizlikte, ben hep öyle bizim bankacılığımız için de öyle söylerim, ileri tahmin etmek çok zor. Savaşları tahmin edemediğimiz gibi bir ayda biteceğini düşündüğümüz bir savaş kaç aydır devam ediyor ve bunun etkilerini yaşıyoruz. Ortam ne olursa olsun siz yeterince kendinizi koruyacak eylemlerde ve korunaklı bir şekilde ilerlemeye çalışırsanız ondan en az etkileniyorsunuz ve ilerlediğiniz politikada da ilerlemeye devam ediyorsunuz. Enflasyonun çok yüksek oranlardan buraya kadar gelmesi başarı kolay değil. Buradan aşağı inmek daha zor. Onu da yaşayacağımızı düşünüyorum önümüzdeki sene inşallah.
1: Mahmut Bey çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: bizlerle ederim, birlikte Mike. Olduğunuz ve sorularımızı yanıtladığınız için. Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten'le birlikteydik. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Reklam. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasıyla yine devam ediyoruz efendim. Ben Zeynep Erataman Ünal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la birlikte ekranınızdayız. Bekir, günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Zeynep, hoş bulduk.
0: Şimdi sabah saatlerinden bu yana tabii fon piyasasının yansımalarını aktarmaya devam ediyoruz. Gelen regülasyonlar, farklı beklentileri var mı konuklarımızın, mevcut göstergeleri, etkileri neler olabilir? Hem yatırımcı, hem bankalar, hem sistem ve makro çerçeve üzerinden anlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan da endeks değişiklikleri geldi. Detaylarını seninle bugün genişçe konuşmaya çalışacağız. Bir de yine ekranı yeni açanlar için söyleyelim. BIST 50 endeksinde bir sonraki duyuruya kadar açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı, yani aptik kuralı uygulanacağını takip ettiğimiz bir son dakika paylaştık. Onu da yine bu yayına girerken bir kez daha hatırlatalım. Şimdi dün neleri fiyatladık, bugün neyi fiyatlarız, bir konuşalım.
1: Konuşalım. Yukarı adım kuralını bir kısaca üstünden
0: lütfen
1: geçelim. Bir orada belki bilmeyen, çok fazla bilmeyen yatırımcı vardır. BIST 50 endeksi içerisindeki hisse senetlerine açığa satış yapabiliyor yatırımcılar. Bu açığa satış yaparken de fiyat kademesi, yani bir hisse senedinin fiyat kademesi, en son işlem görmüş iki fiyat kademesinden yüksek olana açığa satış yapabilirsin diyor bu yukarı adım kuralı. O ne amaçla yapılıyor? Fiyatı aşağı doğru inen hisse senetlerinde direkt açığa satışı, alış kademelerini yaparak fiyatın daha hızlı düşmesine neden olmaması için yapılıyor. Evet, yine üst adıma, üst fiyata, yani en son işlem görmüş fiyatlardan aşağı doğru düşen hisse senedinde üst kademedeki fiyata açığa satışı yapabilir ve eğer ki oradan satılırsa açığa satışı gerçekleştirmiş olabilirsiniz, ama düşen fiyatı daha böyle aktif kademelere vererek daha hızlı düşmesini engelleyen bir çalışma olduğunu söyleyebiliriz yukarı adım kuralının. Şimdi düne geldiğimizde BIST endeksi 12.895 puan, yani 13.000 altından gelen tepki alımlarıyla, özellikle BIST 30 hisselerine gelen tepki alımlarıyla toparladığını gördük. Burada kamu alımlarının da büyük oranda, özellikle büyük hisse senetlerinde, kamu hisselerindeki alımlar, banka hisselerindeki alımlarla endeksi desteklediğini söyleyebiliriz. BIST endeksi günü %0.4 yükselişle tamamlarken 13.337 seviyesinden BIST 30 endeksinin yükselişi %1.29 oldu. Dolayısıyla buradaki ayrışma, hele de BIST 30'un BIST 100'den ayrışması devam ederken BIST 30'un BIST 100 dışı küçük hisse senetlerinden ayrışması da tarihi yüksek seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Son bir haftada küçük hisse senetlerinde taban serilerinin devam ettiğini gördük. Özellikle bazı fonların yoğunlaştığı hisse senetlerindeki sert düşüş devam ediyor. 15. 16. taban olan hisse senetleri var dün itibariyle. Ve bunlarda bu taban serilerinin önümüzdeki günlerde de kolay kolay çözülmeyeceğini söyleyen analistler var. Mesela katılım evi hissesinin 70 liradan 20 liraya düştüğünü bu süreçte gördük. Odin hisse senedinde her hafta neredeyse %40'ın üzerinde bir değer kaybı oluyor. 15. tabanı ne oldu? Yani 300 liralardan 50 liralara düşen hisseler vesaire. Buradaki küçük hisse senetlerindeki sert düşüş devam ettiğini görüyoruz. Peki
0: biz tümden bir sözü arındırdığımızda da aslında o sert düşüşü resmetmek daha kolay oluyor,
1: evet,
0: tabii.
1: Yani bu senin şu anda ekrana getirdiğin tümle 100 arasındaki fark.
0: Evet.
1: Tümle biz tüm, yani biz 100 dışındaki küçük hisse senetleriyle biz 30 arasındaki fark çok,
0: evet,
1: daha inanılmaz
0: muhakkak
1: boyutta.
0: Tabii.
1: Burada 2025'in Nisan'ından beri en düşük seviye olan bu ikisi arasındaki oranı hesaplayıp bakıyoruz. BIST 30 ile BIST 100 dışındaki hisse senetlerinin 3.7'ye gerilediğini görüyoruz. Bu 5 seviyelerin üzerine çıkmış bir orandı. Şimdi burada BIST 30 içerisinde bir de şeyi düşündüğümüz zaman destek finans faktöring etkisi var bu arada. Destek finans faktöring dün BIST 30 endeksini 80 puan falan aşağı çekti taban olduğu için. Bu 7. tabanın olduğu için. Yani o da olmasaydı, eğer destek finans faktöringi de ayırmış olabilseydik, bu ayrışma çok daha yüksek olduğunu görebilecektik. Şimdi zaten endeks değişikliklerini konuşacağız. Orada destek finans faktöringi BIST 30, BIST 50, hatta BIST 100'den de çıktığını takip ettik. BIST 30'a Türk Metal girdi. Onu kısaca hemen ilk etapta söyleyelim. BIST 100'de ise çok yoğun değişiklikler var. Şimdi geldiğimiz noktada dün Koç Holding, BİM, Aselsan, Astor gibi hisse senetlerindeki yükselişler endeksi yukarıya taşıyan en önemli faktörlerdi. Dediğim gibi destek finans faktörü BIST 30'u aşağı, BIST 30'u ve V100'ü aşağı çeken faktördü. Ama çoğunlukla BIST 30 içine baktığımızda düşen çok sınırlı hisse senedi olduğunu, geri kalan hisse senetlerindeki yükselişlerin etkili olduğunu görüyoruz. Burada kamu alımlarının diğer alımları da peşinden sürüklemeye başlamasıyla eğer bu mümkün olursa BIST endeksindeki toparlanma eğilimi devam edebilir. Ancak dengelenme sürecinin tamamlandığını, bittiğini söylemek için henüz çok erken. Yapılan değişiklikler, getirilen düzenlemelerin hisse senetli fiyatlamalarına, hukuki süre devam eden hukuki süreçlerin de yine hisse senedi fiyatlamaları üzerinde ana belirleyici olması beklenebilir. Bunlardan ari olan, yani bunları dışında kalacak hisse senetleri ise bunlarla ilgili hiçbir şüphenin olmadığı bir işte kamu kamu pay piyasaları. Onun dışında işte zaten büyük holdingleri şimdiye kadar ki devam eden temel olarak sağlam, güçlü olan firmaları bu tip endişelerden uzak bir şekilde fiyatlamalara geçebilir. Bundan sonraki süreçte dün düşen petrol fiyatları bugün biraz toparlanma eğiliminde, oranın ne yöne evrileceği, Rusya'daki Rusya-Ukrayna, aşağıda da işte İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gelişmelerin ne yöne evrileceği, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'daki temasları, bunlar piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabilecek gelişmeler. Bu fon rehberinden sonraki bu içerideki dengelenmeye bir de bunları ekleyerek bakacağız. Hmm. Gerçekten borsa yatırımcısının ve sermaye piyasaları profesyonellerinin işinin oldukça zor olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, yurt dışından devraldığımız hava da esasında çok pozitif değil. Hani yapay zeka hikayesini bir kenara koyacak olursak. Bu arada bugün temettü ödemesi olan şirketler var. Ellerinde bu hisseleri bulunduranlar için yine onları da bir söyleyelim. Tava ve Limanları, Maçkolik ve Gıpta Ofis tarafında bugün temettü ödemeleri gerçekleşecek diye anlıyoruz. Çok kısa bir iki şirket haberi var. Onları da verelim. Garanti Bankası için sınırını negatif demişti Rahat Yatırım. Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmayı uzlaşma yoluyla sonlandıracağı belirtiliyor bankanın. Bu kapsamda 1 milyar 548 milyon TL'lik bir idari para cezası ödeneceği açıklandı. Aksa Enerji tarafında Kayseri'deki 10 megawatt kurulu güçlü Fatih depolamalı yine GES projesi için TSKB ile ilk yılı geri ödemesiz 11 yıl vadeli 10 milyon euro tutarında bir kredi sözleşmesi imzalandığını görüyoruz. Batı Çim tarafında şirketin %90 bağlı ortaklığı Batı Liman, liman işletmelerinin Lidya Yeşil Enerji kaynaklarıyla planlanan birleşme işleminden beklenen stratejik, operasyonel ve finansal faydaların sağlanamayacağı değerlendirilerek vazgeçildiği yönünde bir açıklama var. Doğan Holding'de iştiraki Daiichi Elektronik'in halka arz amacıyla esas sözleşmesinin sermaye piyasası mevzuatına uyumlu hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçişi SPK tarafından onaylandı. Dün de son dakikası vardı. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir değerlendirme var. Vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlardan hukuk önünde hesap sorulacak, mağdurların haklarının takipçisi olacağız diyor. Bu son dakikayı da yine aktarmış olalım sizlere. Türk Altın İşletmelerinde Kaşköy ve Karapınar altın üretim projeleri kapsamında toplam 16 milyar 519 milyon TL tutarında yapım, nakliye ve müşavirlik işlerinin ihale edilmesine karar verildiği açıklandı. Bir de jeoteknolojide pozitif bir haber akışı var. Azerbaycan'ın enerji şebeke işleticisi Azer Enerji ile 250 MW saat kapasiteli batarya enerji depolama sisteminin finansman dahil anahtar teslim kurulumu için EPCF modeliyle 58,6 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamış. Projenin bir yıl içinde devralınması, bataryaların grup şirketi RIP Battery tarafından da üretilmesi planlanmaktadır deniyor. Gelelim endeks değişikliklerine. Evet. Şimdi önce bir BIST 30'dan başlayalım. Destek finans faktöring çıktı.
1: Evet. Bir Sayın Adalet Bakanı'nın açıklamaları da devam ediyor burada. Senetlerinin.
0: Onu da söyleyeyim. SPK, evet. Katılım Evim Tasarruf Finansman Destek Holding ve Hedef Holding paylarındaki işlemlere ilişkin yeni dalga operasyon gerçekleştirdi diyor Adalet Bakanı Gürlek. Borsa açıldı. Endeks değişikliklerini şimdi ele alacağız ama önce bir rakamları da verelim. %0,76'lık bir aşağı yönlü hareket, yani 101 puanlık değer kaybıyla 13.236 puanda endeks güne başladı. 33 hisse artıda, 52 hisse ekside, 15 hisse ise yatay bir performansa yöneldi. buradan kırılımlarla devam edecek olursak bakalım hangi endeks nasıl hareket etti. Mali endeks geldi öncelikle ekrana. %2,32 sanayi endeksi %0,93 kadar kırmızı bir ekranda. Bu arada banka endeksi %0,10 kadar yeşil ekranla karşımıza geldi. Dolayısıyla endekslerde farklı yönlere hareket var. Yine hizmetler tarafı %0,91, turizm %1,27 satıcılı. Ulaştırma endeksi de güne %0,08'lik bir eksiyle başladı. Kurlar tarafında 100.30'lara yakın seyreden bir dolar endeksi olduğunu takip ediyoruz. Yine dolar TL cephesinde 48.82.02 seviyesi, euro TL'de ise 55.99.58 seviyeleri kotasyonda son duruma işaret ediyor. Bakan Gürlek İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheliden 14'ü yakalanarak gözaltına alındı diyor. Hemen buradan borsaya dönelim. Türk Anadolu Metal, Türk Altın İşletmeleri, Astor, İş Bankası C hissesi, Enerya. Puan bazlı katkılarda ilk 5'inde karşımıza çıkarken baskılarda endeksten çıkacağını BIST 30 tarafında ve yine BIST 50 tarafında da yüzde de aynı şekilde takip ettik. Destek Finans, Katılım Evim, Işıklar Enerji, Ral Yatırım ve Kuyumcu Kent hisseleri ilk 5'inde. Yüzdesel bazda en çok yükselen %8,5'un üzeri primle Türk Anadolu Metal oldu. TUKAŞ, Türk Doğal Enerji, Reader Teknoloji, Gürsel Turizm ilk 5'inde en çok yükselenlerde yer alırken düşenlerde Işıklar Enerji'de %10, Ral Yatırım'da %9,99 değer kaybıyla yeni gün başladı. Katılım Evim, Pacific Reji, Odin Solutions yine %9,97'nin üzerinde değer kaybeden hisseler. %9,9'un üzerinde değer kaybeden hisse sayısı bu sabah 14. Bunların önemli bir kısmı tabii endeks yüzden çıkacağı açıklanmış olan hisseler. Hemen şöyle endeks değişikliklerini bir turlayalım. Epeydir BIST 30 için BIST 29 deniyordu yatırımcı arasında. Biz de bunu seninle işlemiştik. Destek Finans'ın çıkacağını görüyoruz BIST 30'dan. Bu arada Bakan Gürlek, suçtan elde edilen kazancın izi sonuna kadar takip edilecek. Mağdur vatandaşlarımızın haklarının korunması için gereken tedbirler uygulanacak diyor. Bir yandan da Adalet Bakanı'ndan son dakikaları Bekir'in söylediği gibi izlemeye devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Endeks diyelim, endeks 100'ün 3'te 1'ine yakını değişecek.
1: Evet, yani bunlar çok ciddi bir değişiklik, tarihi bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkati çeken endeks kriterlerinde bir değişiklik yapılmadı, pazar değişikliği yapıldı. Pazar kriterlerinde yapılan değişiklik birçok hisse senedinin yıldız pazarın dışında kalmasına neden oldu. Yıldız pazarın dışında kaldığı zaman, bildiğimiz gibi yıldız pazar, ana pazar ve alt pazar gibi 3 tane ana pazarımız var Borsa İstanbul'da. Yıldız pazarın dışında kalan hisse senetleri BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksi içine giremiyorlar. Dolayısıyla endeks içinde de bu anlamda önemli bir değişiklik oldu. BIST 30'a baktığımızda, evet sevgili dostumuz Işık Ökten'in BIST 29
0: Şuada günaydın ortaya, diyelim buradan izliyor bizi, evet, sağ olsun.
1: BIST 29 savunu ortaya atması çok tutan bir şeydi piyasada. Destek Finans faktöringi dışarıda bırakıldığında hesaplanması gerektiğini sektör oyuncuları da, profesyoneller de ifade ediyordu. Dolayısıyla bunu artık dışarıda bırakmış olduğumuzu görüyoruz. Peki bunun yerine Anadolu Metal geliyor, Türk Anadolu Metal. Dolayısıyla burada artık BIST 30 endeksinin benchmark özelliğini oldukça güçlendiğini söylemek mümkün. BIST 100 endeksine baktığımız zaman burada senin de bu sabah İlk yayının başından beri konuştuğumuz, hatta günlerce konuştuğumuz taban serisi devam eden bazı fonların yoğunlaştığı hisse senetlerinin BIST 100 endeksinden de çıkmış olmasını sektör temsilcileri oldukça pozitif karşıladılar. Ama yine de şöyle baktığımız zaman BIST 100'e girenler ve içinde olanlarla benchmark olma özelliği anlamında BIST 30'un bundan sonra çok daha yüksek sesle söyleneceğini ve konuşulacağını söylemek yanlış olmaz. Şimdi burada pazar değişikliklerinde ne geldi? En önemli kriter aslında likidite konusunda ve öz sermaye konusunda yapılan değişikliklerin buna neden olduğunu görüyoruz. Yıldız pazardaki değişikliklerde volatilite kriteri, yani oynaklık kriteri, ATR dediğimiz işte gün içinde oynaklığı ölçen bir indikatör vardır. Onun da kullanıldığını görüyoruz. Bu ayrıca öz sermaye kriterlerinde de değişiklik yapıldığını ve hatta bazı önemli kriter getirildiğini bu konuda görüyoruz. Likidite kriteri eskiden çok basit bir şekilde yine pazar hesaplamasında vardı. Burada 1 milyon TL işlem hacminin günlük bazda oluşacak ortalama fiyattaki farkını, mutlak değerini ortalama mutlak değerini alıyordu. Yeni sistemde gerçekleşmiş işlem hacminden ziyade emir defterindeki 1 milyonluk emirin pozisyonun maliyetinin ne olacağı, oynaklığının ne olacağı, gün içindeki hareketinin en düşükle en yüksek arasındaki farkların neler olacağı kapsamlı bir hesaplamaya gidilmiş. Bunu sağlayamayan, burada medyanın üzerinde kalan, belli büyüklüklerin üzerinde kalan hisse senetlerinin artık yıldız pazarda yer alamayacağı ifadeleri kullanılmış. Burada yeni volatilite filtresinde standart sapma ve ortalama gerçek ağırlık dediğimiz işte bu ATR indikatörünün kullanıldığını görüyoruz. Burada bir sıralama yapılıyor. %10'luk dilimde bulunan, en yüksek değerlere sahip %10'luk dilimde bulunanlar diğer kriterleri karşılasa bile yıldız pazarın dışında bırakılıyor. Pazar değerlendirmelerinin artık böyle süre olarak da böyle 1 yıl ve 2 yıl içerisinde olması kararlaştırılıyor. Ayrıca mesela kotasyon halka açılır açılmaz yıldız pazarda işlem gören hisse senetleriyle ilişkin mesela burada da düzenlemeler yapılmış. Halka arz edilen payların piyasa değeri eskiden 2 milyar liranın üzerinde olanlar yıldız pazarda olurken şimdi bu 4 milyar liraya çıkartılmış. Ana pazarda olması için ise önceden 500 milyon liraydı. Bunun da 1 milyar liraya çıkarıldığını görüyoruz. Bu halka arz edilen kısmın piyasa değeri bundan sonra çok daha fazla konuşulacak gibi görünüyor. Bunun dışında halka arz edilen kısımların pazar piyasa değerinin 5 milyar liranın üzerinde olması da burada yıldız pazar kotasyon başvurularında öne çekilecek gibi görünüyor. Bunu sağlayamayan başvurularında kabul edilmeyeceği, yıldız pazara kabul edilmeyeceği kotasyon yönergesindeki değişiklikte yer alıyor. Şimdi burada ne getiriyor?

0: getirdi. Bu bize çok böyle spekülatif olarak fiyatları yükselen, dolayısıyla gün içinde gördüğü işte eskiden, yani eskiden dediğim yani bu fon rehberinden önceki bu işte manipülatif denebilecek işlemlerde ne görüyorduk? Bütün seans boyunca düşüş yönünde hareket eden bir hisse senedi, o fonun değerini yüksek gösterilmesi için seansın sonunda %5, %8 hatta %10'lara varan şekilde fiyatının yükseltilmesiyle fonların değerinin suni olarak yüksek gösterilmesine neden olan işlemlerle karşılaşıyorduk. Bunlar artık direkt olarak oynaklığı, volatiliteyi artıracağı için ATR, gün içi ATR'yi artıracağı için pazardan çıkma şartını da beraberinde getireceği için burada artık bu hisse senetlerinde bu işlemlerin yapılamayacak olduğunu görüyoruz. Yapılırsa da işte dediğim gibi pazardan çıkartılıp endeksten çıkartılacak. Dolayısıyla oldukça önemli bir madde. Borsa İstanbul'u herhalde getirdiği bu düzenlemelerle en azından mesela şey de gelebilir diye konuşuyorduk. Subjektif değerlendirme de acaba gelebilir mi? Bir komite oluşturulabilir mi? Buna şimdilik ihtiyaç kalmamış gibi görünüyor ama yine de böyle bir şeyin getirilmesi Borsa İstanbul bundan sonraki süreçte belki düşünebilir. En azından bu kriterleri sağlayan hisse senetlerinden işte atıyorum 100 taneden burada 120 tanelik bir sıralama yapıp o komite bu 120'den 100 seçebilir. Dolayısıyla bu komitenin bu subjektif değerlendirmesiyle çok daha böyle doğruları yansıtan, tabana yayılan bir endeks konumuna getirilmiş olabilir. Ama şu anki itibariyle endekse giren çıkanlara baktığımız zaman konuştuğumuz sektör profesyonelleri de Borsa İstanbul'un yaptığı bu kriter değişikliklerinin, pazar payı değişikliklerinin oldukça pozitif olduğunu söylediklerini duyuyoruz, görüyoruz. Bundan sonraki süreçte de artık Ekim ayından itibaren başlayacak bu yeni değişiklikler. Borsanın açılışında endekse girenlerin pozitif yönde evet. etkilendiğini,
1: Türk Anadolu Metali hemen gördük mesela.
0: Çıkanların da şu an için negatif etkilendiğini görüyoruz. Burada peki şöyle bir şey var. Bu destek finans faktörü mesela BIST 30'dan çıktı. Ancak fiyat işlem olmadan taban taban serisine devam ediyor. BIST 100'de de öyle. Dolayısıyla BIST 100'ü ve BIST 30'u takip eden borsa yatırım fonları ve pasif fonlar bu konuda bir zorluk yaşayacaklar. Bunu gidermek için muhtemelen buradaki ağırlıkların azalmasıyla yeni giren hisse senedini ekleyip bir süre için en azından içerisinde BIST 30'u değil BIST 30'dakini yeni BIST 30'u ekleyip eskisini çıkaramadan bir süre yoluna devam etmek zorunda kalacaklar. Çünkü işlem olmuyor, taban taban gidiyor. BIST 30 içerisinde olduğu için sizin fonunuzda bulunan bir hisse senedini satamayacaksınız yerine yenisini almak için. Ama dediğim gibi ağırlıkları düştüğü için buradan çıkartıp çıkartmadan da diğerini eklemek zorunda kalabilirler.
1: Bu arada TÜİK ve Merkez Bankası'nın birlikte hazırladığı tüketici güveni endeksi de geldi. Ağustos ayında 90,8 iken Eylül'de %1,3 artışla 91,9 oldu. Tabii verinin toplanma tarihleri ne kadar bu fon piyasasına ilişkin değişiklikleri içeriyordu onu bilemiyorum şerhini düşelim ve piyasa masasını bugün de böylece noktalayalım efendim. Hoşçakalın.

0: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TL.
1: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Eylül'ün son günlerine doğru yaklaşıyoruz. İçeride gündem maddelerimiz belli, dışarıda özellikle stratejik ve askeri zemindeki konular yine ön plana çıkmış vaziyette. Dünya ve Türkiye'de bu dalgaların içerisinde yol almayı sürdürüyor. İçeriye baktığımız zaman açılışın üzerinden çok kısa bir süre geçti. Şu an itibariyle 13.330 puanla ifade edebileceğimiz BIST 100'de hemen karşınıza gelir gelmez önce negatifteydi, sonra pozitife döndü. Çok sınırdan da olsa 340'a doğru, 13.340'a doğru hareketlendiğini izlediğimiz bir endeks var. Bununla beraber benzer görünümlerle ama BIST 30'un bir miktar daha yukarı yönlü hareketlilikte öne çıktığı dakikalar 22 Eylül 2026 tarihi itibariyle şu anda piyasalarda bize yolu gösteriyor. Dolar TL'ye baktığımda bugün dün 48.80'lerle haftayı başlatmıştık. En azından yatırım kulübünün başladığı dakikalarda 48.82'nin üzerine geldiğini görüyoruz. Euro TL'de 56 seviyesinin üzerindeydi. Bir miktar altına inme çabası içerisinde. Bunun sebebi elbette ki Euro Dolar paritesinden de anlaşılabileceği üzere Euro Dolar'da 1.15'lere yakınsama durumundan 1.14'lere doğru çekilme eğilimi. Bununla beraber CDS'imizin 240'ın üzerine geldiğini söylemiştik. 220'leri 30'ları aşışını takiben 240'ları aştıktan sonra en azından buralarda durduğunu söylemek mümkün. 243'te şu an 2-10 yıllık gösterge tahvillerimizde bir miktar daha yönün aşağıya döndüğünü söylüyorduk. Bugün de şu an itibariyle 2 yıllıkta %39,91, 10 yıllıkta da %34,99'u görüyorum. Dışarıya baktığımızda ise altın ve gümüşte dün uzun mesailerimiz vardı. Son yayınım benim 18-15-19 arası yayında. Özellikle ons altın ve gümüşteki dalgalanmanın bir miktar daha ikisi içinde negatif tarafa döndüğü cümleleriyle sona ermişti. Ons altında 4.320 dolara kadar çekilindiğini görüyorum şu an. Gümüşte de 65,5 doların gerisine gelindi. Keza gümüşte %1'in üzerinde şu an düşüş var. Bitcoin'i son günlerde yukarı yönlü hareketlilikleriyle izliyorduk. Ocaktan beri gelmiş olduğu yukarı yöndeki yeni seviyelerini 2026 özelinde konuşur durumdaydık. Bugün o da %2'ye yakın düşüyor ama sene boyu tahmin ediyorum ilgilisinin çokça aklında kalan seviyelerin üzerinde 85.400 dolarlarda spot dolar endeksi 100'ün üzerinde seyrini sürdürüyor. ABD 10 yıllıkları 5'in altında ama %4,96'lar civarında karşımda duruyor. Bununla beraber Asya açılışları da bugün pozitifti. Avrupa'da dün ve bugün bir miktar daha endeks bazında risk iştahına işaret eden görünümler var diyerek 2 dakikalık hızlı bir özetin ardından hemen gidelim Nurol Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'a. Murat Bey hoş geldiniz. Detayları sizden dinleyelim.
2: Günaydın Çağlar Bey, siz gayet güzel özetlediniz esasen ama kısaca ben bir küresel taraftan bahsetmek istiyorum. Çünkü bütün projektörler geçtiğimiz haftadan beri zaten iç piyasayı aydınlatıyor.

0: ve bugün de önemli değişiklikler var gerçi ama küresel tarafta risk iştahının zaten güçlü kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle Amerika'da teknoloji hisseleri öncülüğünde endekslerin tarihi yüksek seviyelere yakın seyrettiğini görüyoruz. Burada bence önemli olan hisse senedi piyasası ile faiz piyasasının bir miktar ayrışması. Çünkü Fed tarafında beklentiler yeniden şahin bir noktaya geldi. Piyasa artık Ekim toplantısında da yeni bir faiz artırımını fiyatlamaya başladı. %55'e çıktı bunun oranı. Bunun ilk etkisini metallerde görüyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi güçlü performans gösteren metaller bu faiz artırım beklentilerinin artmasıyla bir parça daha baskı altına girdi. Dolayısıyla global tarafta önümüzdeki dönemde büyüme görünümü kadar Fed faiz patikasının da riskli varlıkların yönü açısından belirleyici olacağını düşünüyorum. İçeriye döndüğümüzde ise bence haftanın açık ara en önemli gelişmesi Borsa İstanbul'un açıkladığı endeks ve pazar değişiklikleri. Burada gerçekten oldukça sıra dışı bir tablo var. BIST 100 kapsamında toplam 27 hisse değişiyor. 2027 yılında pazar kriterlerinin yeniden düzenlenmesinden bu yana gördüğümüz en kapsamlı değişikliği yaşıyoruz şu anda. Asıl önemli olan BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'ün yeniden piyasanın gerçek anlamda gösterge endeksleri olma niteliğinde güçlenmesi. Çünkü yeni yapıda yalnızca şirketin piyasa değerine veya işlem hacmine bakılmıyor olacak. Şirketin finansal yapısı, öz kaynak büyüklüğü ve hisse fiyatındaki volatilite de pazar kriterleri içerisinde önemli hale giriyor. Yani eğer volatilitesi belli bir kriterin üzerinde yüksek olan bir hisse senedinin finansal yapısı güçlüyse bile endeksten çıkması söz konusu olacak önümüzdeki değerlendirmelerde. Dolayısıyla çok büyük, hatta operasyonel olarak çok başarılı bir şirket olmanız tek başına yeterli olmayacak. Bu da doğal olarak BIST 30, BIST 50 ve BIST 100'de de dahil olabileceğimiz yatırım evrenini de değiştirecek. Bunun iki tane önemli sonucu olacak benim açımdan. Birincisi, BIST 100'ün piyasanın genelini temsil etme kabiliyeti artacak. Yani yatırımcı BIST 100'e baktığında gerçekten büyük, likit ve belirli finansal kriterleri sağlayan şirketlerden oluşan daha sağlıklı bir gösterge görecek. İkincisi ise pasif fon akımları. Çünkü BIST 30, 50 ve 100'ü takip eden fonlar ve borsa yatırım fonları yeni kompozisyona uyum sağlamak durumunda. Dolayısıyla 1 Ekim'e yaklaşırken endekse giren ve çıkan hisselerde önemli portföy ayarlamalarını görebiliriz. Bu da ister istemez piyasada bir parça daha dengesizliğe neden olabilir önümüzdeki 10 gün içinde. O nedenle önümüzdeki birkaç işlem gününde sadece şirket haberlerine değil, bu endeks değişikliklerinin yaratacağı teknik para akımlarını da yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Herkese iyi seanslar diliyorum.
1: Teşekkür ediyoruz sunmuş olduğu kıymetli notlar için Ural Portföy Genel Müdür Yardımcısı Murat İman'a ve hızlıca gidiyoruz Bull Market'e baş ekonomisti As Sağlanoğlu Selen'le sohbetimiz için araştırma masasına. Evet, araştırma masasında Bloomberg ET baş ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'le yine bugün birlikteyiz her yatırım kulübünde olduğu gibi. Aslı, aslında yine bizim dün haftayı başlatırken konuştuğumuz üzere yoğunlaştığımız konular var ama bununla beraber de sürekli ajandada rutinine alıştığımız gelen konular da var. Rutin olarak üzerine konuşsak da detayında bazı farklı bugünlerde bahsedebileceğimiz bir takım noktaların olduğu şeyler var ama istersen ilk önce tüketici güveniyle başlayalım. Bu salgından itibaren dün özellikle sanayi üretim ve kapasite kullanım oranları başta olmak üzere anlamlı şeyler sunuyor demiştik. Lakin bir noktadan sonra da sanki bir salınım içerisinde daha kısa süreli zaman dilimlerinde toplanan yanıtların bize bir şeyler söylediği bir seri haline geldi. Son rakamlar neler söylüyor bizlere?
2: Evet, Eylül Tüketici Güven Endeksi geldi biraz önce Çağlar. İlginç bir şekilde aslında oldukça yükselen bir veri var burada. 91.9 ile bir önceki 90.8 seviyesinden yükselmeye devam etmiş gibi gözüküyor. Tüketici güveninde iyileşme devam ediyor gibi gözüküyor. Bu 2018'den beri neredeyse en yüksek rakam diyebiliriz. Dolayısıyla özellikle de alt kalemlere baktığımız zaman işte tüketim, dayanıklı tüketim malına harcamalar yapma düşüncesinde ciddi bir iyileşme görüyoruz. Onun dışında genel olarak hane halkının maddi durum beklentisinde gelecek 12 aylık dönemde, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisinde hepsinde bir iyileşme varmış gibi gözüküyor. Bu aslında biraz değişik de bir veri, yani 2018'den beri en güçlü veri olması da bu ortamda biraz aslında dikkat çekici, takip etmesi gereken bir veri. Biz 16'sında Bloomberg HT'nin kendi tüketici güven endeksini açıklamıştık. Burada aslında şunu görmüştük. Tüketici güveninde bir miktar yavaşlama, eğilim tarafında da bir miktar yavaşlama. Çünkü şunu dikkate almak gerekir. Özellikle bu geçen haftadan beri finansal piyasalarda yaşanan çalkantı ekonomik aktiviteyi daraltıcı, iç talebi daraltıcı. Aynı zamanda da tüketici güvenini de aslında tüketim eğilimini de kısıtlayıcı bir açısı var. Çünkü gerçekten buradan zarar gören çok da yatırımcı var. Aynı zamanda hisse senedleri piyasasında da etkileri oldu. Dolayısıyla biz finansal koşullara baktığımız zaman aslında bu, yani Ağustos'a göre Eylül'ün biraz daha daraltıcı olduğunu görüyoruz. İşte nerede bu iyi, dün de seninle konuşmuştuk, biraz daha gevşeyici yönde adımlar atıldı. Ağustos'un sonundan itibaren ağırlıklı ortalama fonlama oranında bir miktar iyileşme olmuştu. Bunun da kredi faizlerine belli oranda yansıdığını görmüştük. Bunun pozitif bir kötü güveni üzerinde etkisi olmuş olabilir ama son bir haftada yaşanan gelişmelerde aynı zamanda burayı daraltıcı ve olumsuz yönde etkileyici olduğu diye düşünmek lazım. Dolayısıyla buradaki tüketici güven endeksi bugün açıklandığında biraz temkinli yaklaşmak lazım diye düşünüyorum.
1: Hani o salgından sonra söylediğimiz aslında kısa vadeli değişimler, senin de biraz önce söylediğin gevşeyici para politikası örneği. Tabii tek bir örnek değil, birçok örnekli aslında buralara yansıyor. Bir de rezerv konusu var. Biz rezervleri belki veri ve ne diyelim daha kritik zamanlarda değerlendiriyoruz ama sanki uzun süreli ya da biraz daha böyle dönemsel olarak, periyodik olarak baktığımızda da bir takım haber akışları ya da gelişmeler sonrasında rezervler de çok şey söylüyor.
2: Evet, yani özellikle şu dönemde rezervleri de yakından takip ediyoruz. Birkaç sebepten takip etmeye başlamıştık zaten. Özellikle fonlama oranındaki gerileme sonrasında bu yurt içi yerleşiklerin portföy tercihlerinde bir değişiklik yapacak mı diye Ağustos'un ortasından beri aslında takip ediyoruz. Orada çok ciddi bir anlamlı bir değişiklik yaratmadığını görmüştük rezervler özelinde. Bunun dışında da özellikle geçen haftaki işte finansal piyasalardaki çalkantının etkisiyle rezervlerde bir miktar hareketlenme oldu. Bunu takip ediyoruz. Şimdi Perşembe günü açıklanacak olan 18 Eylül tarihli rezerv rakamlarına ilişkin günlük bilançodan aldığımız bazı hesaplamalar var. Buna göre brüt rezervlerde yaklaşık işte 4.2 milyar dolar aslında tam olarak bir düşüş olmasını bekliyoruz. Bu da brüt rezervi 174.5 milyar dolara kadar getirebilirmiş gibi gözüküyor. Bu bizi Temmuz sonundaki brüt rezerv seviyesine geri götürüyor aslında. Burada şu etki de var. Altın fiyatları geçen hafta yaklaşık %1 civarında arttı. Dolayısıyla aslında altın fiyatı artışından 1 milyar dolar civarında yukarıya yönlü bir itici hareket de oldu. Buna rağmen bu düşüş yaşadık. Bu düşüşün arkasında da özellikle Perşembe ve Cuma günleri bu işte fon piyasasına ilişkin finansal piyasalara üzerinde yarattığı baskı nedeniyle oluşan rezerv hareketi var. Perşembe yaklaşık 5 milyar dolar kadar bir döviz satışı olduğunu hesap ediliyor. Cuma günü de yaklaşık 2 milyar dolar kadar. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman yaklaşık geçen hafta 7-7,5 milyar dolar kadar bir döviz satışı yapılmış olduğunu hesap ediliyor. Bilanço verilerine baktığımız zaman. Şimdi bu ne kadar kalıcı olacak, önümüzdeki dönemde bunu göreceğiz. Bir kere şu herhalde olumlu, Perşembe günü, ilk Perşembe günü biraz daha yüksek bir rezerv etkisi yaratmış gibi gözüküyor. Cuma günü bu etkinin yavaşladığını, aslında devam etmediğini, daha normalize olduğunu görüyoruz. Büyük ihtimalle bu haftaki ve göreceğimiz verilerle de bugün de saat 2.30'da pazartesi günkü veriyi göreceğiz. burada da daha bir normalleşmenin devam ettiğini görüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü orada Merkez Bankası'nın attığı likidite adımları oldukça etkili oldu. En azından tahvil piyasasına üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz mesela normalleştirme adına. Dolayısıyla rezerv hareketleri

0: defa kontrol ediyoruz ama şimdilik oradaki etki geçen haftaki fon hareketlerindeki etkiyle sınırlı kalmış gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde bakacağız.
1: Grafiği bulamadım sen konuşurken de, yanılmıyorsam şu an itibariyle zaten birkaç kere ya bu ana yaklaştık ya bu anı gördük. Yanılmıyorsam toplam merkez bankalarında altının şu anki seviyesi tarihsel olarak en yükseğinde diye bu hafta içerisinde bir grafik gördüğüme eminim ama sen konuşurken bulamadım.
0: Yani bizde altın de yani aslında bakınca yani bizdeki 175, olarak, yaklaşık 175 milyar dolar brüt rezervin 100 milyar dolar kadarı altın rezervinden oluşuyor. Burada yani oldukça tarihsel olarak da yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor bizim rezervlerin içinde de altının payı. Tabii bu fiyat hareketlerini de beraberinde getiriyor. Sonuçta altın fiyatındaki düşüş ve yükselişler burada bir volatilite yaratıyor. Ama yani sonuçta yani tabii 5000 doları gördüğümüz zamanlarda oldu altın fiyatında. Burada daha yüksek altın rezervi seviyesi gördüğümüz seviyeler oldu. Ama bu seviyelerde 100 milyar dolar civarındayız ve görece oradaki ağırlığı altın rezervlerinde devam ediyor. Altının toplam içindeki ağırlığı devam ediyor.
1: Bakalım ne konuşacağız merkez bankaları ve özellikle rezervlerle ilgili sene sonuna kadar. Çok teşekkür ediyoruz. Bu markete baş ekonomist Aslı Avranoğlu Seren bizlerle birlikteydi. Bir araya gideceğiz şimdi. Kapak girdikten sonra aranın ardından da devam edeceğiz yatırım kulübüne.
2: Öncelikli yayın.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kan krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
2: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 112
8: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırım kulübü devam ediyor. Yatırım finansman strateji ve yatırım danışmanlığı müdürü Seda Yalçınkaya Özer bizlerle. Seda hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Herkesin hakikat olarak öğrenmek istediği tek bir büyük resim var tahmin ediyorum ki şu an. Ve bunun etkisiyle de endeksler ve Borsa İstanbul şekilleniyor. Bugün sabah açılışına baktığımızda gördüğümüz ve geçtiğimiz çarşambadan itibaren gördüklerimiz var ama bu durumun tırnak içerisinde normal işlemler ve normal yukarı ya da aşağı yön patikasına evrilmesi ne kadar süre alır senin baktığın yerden gördüğün ne?
1: Süreyi açıkçası söylemek çok zor. Zaten SPK'da süreyi 3 aydan 6 ayı uzattı. Şimdi aslında ben bu konuyu şöyle okuyorum biraz da. Bizim piyasamızı iyi tanımak lazım. Bizim piyasamızda olan yatırımcıyı da biraz iyi tanımamıza gerek var. Ya Çağlar, sen de biliyorsun, geçmişte jeopolitik riskin olduğu ülkeden daha çok satıldığımız, borsamızın daha çok satıldığı dönemlere şahit olduğumuz süreçler geçirdik. Dolayısıyla şu anda içinde bulunduğumuz süreç direkt bize dokunan ve aslında likidite anlamında, belirsizlik anlamında da piyasanın içsel sürecini tetikleyen, pozisyonları da tetikleyen bir durum. Dolayısıyla düzenleme açısından 3 aydan 6 aya uzatılması bir süre veriyor bize. Ve burada bir piyasa sıkışıklığını ya da çok doğrudan güçlü satışları engellemesini destekleyen bir düzenleme bu. Bu açıdan okunulduğunda olumlu aslında. Ama bunun yatırımcı tarafından bakıldığında, yatırımcı tarafına geçtiğimiz zaman halen daha piyasada belirsizliği ve panik satışların tek başına bu düzenlemeler tetikler mi, durdurur mu? Bunu söylemek açıkçası biraz zor. Dolayısıyla bu açıdan işte halen daha hangi satıştan, hangi zamandan yatırımcı kendi lehine bu durum dönecek, bunu bilmiyor. Dolayısıyla bugün de baktığımız zaman geçtiğimiz iki gün boyunca biraz daha kamu destekli adımların oluştuğunu görmüştük. Ziraat Bankası tarafından, kamu tarafından destekli alışların olduğunu gördük. Bu da panik satışlarının karşılanması açısından olumlu. Yani biz uzun ve orta vadede biraz daha güven tesis etmek ve işte Borsa İstanbul iç kalitesini arttırmaya odaklanırken kısa vadede likiditeyi kaçırmamamız gerekiyor. Bu nedenle burada süreden daha çok şu andaki iç durumun düzenlemelerle birlikte nasıl devam edeceğini ve ne kadar kalitesinin artacağını odaklanmanın ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Hem yatırımcı tarafından bakmak, çünkü bu tarafta çok ciddi bir boyut var, ciddi bir kitle var. Fonlarda oluşan büyüklük, yatırımcı sayısının da büyüklüğü açısından da konuşmak gerekiyor. Diğer tarafından da borsanın kendi düzeni açısından ve ileride oluşturacağı güven açısından. Dolayısıyla bu süre değil, biraz daha kalite odaklı ve şu anda kısa vadede en önemli konunun da ben likidite olduğunu düşünüyorum.
0: Peki şimdi şöyle bir ne diyelim, yakın tarihe baktığımızda mesela ben 2018-19 ki 2018 kur açısından çok hareketliliğin olduğu bir dönemdi. Şu anki olayla aynı değil ama yine likidite işin merkezinde olduğu için tırnak içerisinde hiç konuyla direkt alakası olmayan hisse senetlerinin satış yediği, endekslerin de düştüğü bir dönemi hatırlıyorum. Bu belki dışsal etki diye niteleyebileceğimiz bir süreç ya da mekanizmanın sadece borsa ayağı ile ilgili değil birçok kısmıyla ilgili bir şey. Şimdi bir takım kavramları konuşuyoruz. Bu kavramlar ekseninde sen işte likiditeye işaret ettin. Aslında temel olarak tarihsel, sadece Türkiye ile ilgili de değil. Likidite dünyada bu vakaların hep en önemli yerinde başroldedir. Bunlarla direkt ilintisi olmayıp borsada kendi portföyü olan ya da normal bambaşka yatırım fonlarında hisse ağırlıklı olarak olanlar ister istemez şunu düşünüyor. Ben şimdi elimde tutmalı mıyım bunu? Çünkü bölgesel gelişmeler de var ve bundan dolayı da endeks ya da hisseler düşebilir. Yoksa işte kirasını ödeyecek olan var, ev alacak olan var. Bir şekilde o parayı nakde dönmek isteyenler, ihtiyacı için kullanmak isteyenler var. Dolayısıyla ben sana normalleşmeyi sorma sebebim de buydu. Bunu öngörmek zorken insanların yapabileceği en makul, en rasyonel şey ne?
1: Sakin kalmak. Yani burada söyleyebileceğimiz aslında en önemli şey bu. Şimdi bunu söylemek tabii ki kolay ama yapmak çok da kolay değil. Şimdi senin söylediğin çok önemli bazı cümleler var Çağlar. Ve yatırımcı gözüyle de baktığımız zaman aslında tabii bu 2018 krizini biraz daha bu taraftan ayrıştırmak gerekiyor. Bir örneklem açısından söylediğini ben biliyorum. İkisi birbirinden bir tık daha farklı. Yani burada yatırımcı işte onu aslında anlatmaya çalışmıştım ben. Birbirini tetikleyen de bir içsel pozisyonlanma ve fon güvensizliği oluştuğundan dolayı burada çıkışların da bu tarafta oluşmaya başladığını, diğer fonlardan da oluşmaya başladığı gibi bir büyük bir risk var. Dolayısıyla bu da bir domino etkisi şu anda hani bunu bu şekilde ifade etmeyelim ama yaratma riski de oluşuyor ki geçmiş dönemlerde tetikleyen bazı hikayelerde görmüştük. Şimdi bu açıdan yatırımcının yapması gereken şey ezberden konuşmamak ama gerçekten bunun doğru olduğunu söylediğimiz bazı uyarılarımız oluyor. Mesela şu anda BIST 30 hikayesinde BIST 30'a ve biraz daha yoğunlaşmanın daha fazla olduğunu BIST 30 dışında ve özellikle burada bir de biliyorsun endeks değişiklikleri de oluştu. Burada oluşan bazı ufak değişimlerde geride kalan hisselerde hikayesi olan ama geride kalan hisselerde bir miktar fırsat da yaratabilir. Dolayısıyla burada hissenin BIST 30 ağırlıklı olmasına ve biraz daha artık bu önemli. Bilançonun kendi nakit akışının, bilanço kuvvetinin olduğu hisselerde olmasına, daha büyük hisselerde olmasına fayda olacağını düşünüyoruz. Tabii ki yatırımcının kararlarını sosyoekonomik açıdan okumak tabii ki mümkün. Yani burada daha fazla kar elde etmek, biraz daha güvenli taraf gibi görmek, bunlar oldukça insani ve olası şeyler ama şu anda bir sonraki yapılacak adımda biraz daha likiditesi kuvvetli olan ve bilançosuna odaklanacak şirketlere bakmakta fayda var. Burada tabii ki bir borsadan çıkış yapan bir yatırımcı kitlesi de olmuş olabilir. Bu taraf için de daha güvenli tarafın mevduat olduğunu söyleyeyim. Daha sakin kalmak, biraz daha o panik ile hareket eden ve biraz daha o zararı çıkarmaya çalışan, hırsla hareket eden bir yapıdan da bence uzak durmakta fayda olur. Bunu biraz daha yatıştırmakta fayda olur. İnsan psikolojisi çünkü kaybettiğini geri almak ister. Kaybettiğini daha yüksek kaldıraçlarla bazı pozisyonlarda yapmak ister. Yani kaldıraçlı işlemler için şu anda krizli işlemler için çok uygun bir ortam olduğunu söylemek zor ki bugün de zaten bazı düzenlemeler geldi. Biliyorsun BIST 50 açığa satış yukarı adım kuralı geldi. Yani bu tamamıyla açığa satışı yasaklamadı ama amaç burada satışın hızını biraz daha kesmek. Dolayısıyla bu gibi önlemlerin geleceği bir piyasa var. Biraz daha sakin yaklaşmak ve önlemlere odaklı olmak daha iyi olabilir görüşündeyim. Bir de bu endeks düzenlemesi olacak. Bu da açıkçası zamanlama açısından da biraz değişimi getirmesi açısından iyi olabilir görüşündeyim. Biz tamamıyla şu anda işte biliyorsun bizim bir tarihimiz var 29 Kasım. Dolayısıyla burada endeksin sağlıklı ilerleyişine odaklanacağımız bir yapı olmalı. Ama belirsizlik var mı? Var. Zamanı yayıldı mı? Evet yayıldı. Dolayısıyla bu da yatırımcının bir miktar küsmesinin neden olduğunu söylemek de mümkün tabii. Bu borsanın kendisinden değil ama işte oluşan farklı kesimlerin bir miktar fon üzerinden ilerleyişinden kaynaklı olarak.
0: Peki Seda, en çok hangi soru tipi geliyor? Yani mesela endeks düzenlemeleri dedin. Bu mevzular geçtiğimiz çarşambadan önce olmadan bu aslında Nisan Mayıs'tan beri belki de yorum olarak kanalımız başta olmak üzere fonların performansı, hisselerin performansı anlamında direkt ya da dolaylı yoldan ima da edilen, söylenilen bir şeydi. Hani bunlara dönük yatırımcı mesela kurumlara ya da sizlere ne soruyor? Şu endeks düzenlemesinin Kasım'daki takvimin bilincinde miydi? Getirilerin tabii ki ön planda olması doğal olarak çok doğal ama bu işin sürdürülebilirliği vesairesi gibi konular soru olarak geliyor muydu size?
1: Tabii şimdi yatırımcı nezdinden değil de genel olarak bir görüş anlamında konuşmak gerekirse biz kendi aramızda bunları zaten aslında yayınlarda da zaman zaman dile getirdiğimiz bir süreçti. Fakat önemli olan şey piyasa akışının olumluya doğru ilerlemesi. Dolayısıyla burada MSCI'nin açıklaması keskin bir cetvel gibi. Dolayısıyla buradaki düzenlemenin adım atılıyor olması. Evet, adımlar çok sert ve çok birdenbire ve çok yoğun bir şekilde geldi. Ve halen daha sürüyor aslında, bir değil mi, haberlere baktığımız zaman gözaltı haberleri okuyoruz, işte bir sürü bugün düzenlemeleri okuyoruz. Dolayısıyla bu tarafta bir hareketlilik söz konusu. Ama yatırımcının odaklandığı şey daha çok hani getiri tarafıdır elbette ki. Ama getiriden ziyade biraz daha hani bugün ne yapalımdan çok ileriye yönelik yatırım kararlarıydı. Dolayısıyla bunun da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz. Biz de doğru yönlendirmelerle yatırımcıyı beslemeye devam edeceğiz. Ama şunu söylemek mümkün. Tematik bazı hikayeler de oluşuyor. İşte mesela petrolün şu anda 100 seviyesinin üzerine, gerçi bir miktar geri çekildi ama halen daha çok hızlı bir şekilde 100 seviyesinin üzerine atabilecek risk ortamında bu prime sahip bir piyasa olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık jeopolitik riski sadece jeopolitik risk ve geçiciliğini yabana atmaktan ziyade bir yapısal makroekonomik risk olarak da okumak gerekiyor. Bunu öncelikli olarak makroekonomi üzerinde, ki bunu çok net bir şekilde merkez bankalarının faiz patikalarını etkilediğini gördük. İşte faiz artırımları gerçekleşti iki tane oyun kurucu merkez bankası tarafından. Dolayısıyla burada petrol fiyatı tematik bir hikayede getirmiş. Rafineri üzerinden biz bunu yaşadık. %50, %60 bazı hisselerde yükseliş getirirken, bazı hisselerdeki maliyet işte ulaştırma açısından, hava yolu açısından bir miktar baskı yarattı. Dolayısıyla hem şimdi yatırımcı temanın ne tarafta olduğuna ve hikayenin ne tarafta olduğuna, hangi hisseleri, hangi sektörleri besleyeceğine odaklanacak. Hem Türkiye'nin kendi bir hikayesi var. Bu da Merkez Bankası üzerinden dezenflasyonist sürecin sürmesi ve Merkez Bankası'nın para politikasını yönetmesi. Bu da dışsal koşulları da biraz bağlanmış durumda. Dolayısıyla bunun getireceği bir ön hazırlık, işte bir faiz indirimi olursa o zaman geride kalan, çünkü şöyle söyleyeyim, iskontolu zaten aslında bu fon düzenlemesi olmadan önce endeksin yılın başından bu yana getirisi yaklaşık olarak işte %23, %25 düzeyindeydi. Ve endeksin altında, endeksin üzerinde değil de yılbaşından bu yana götürü sağlayan ya da endeksin altında olan çok fazla iskontolu sektör vardı. Tabii ki bunların içerisinde çarpanları elimine ederek, seçiciliğimizi ortaya koyarak hisselerde de ciddi anlamda iskontolar vardı. Ve bu satışla birlikte, bu baskılarıyla birlikte aslında orada iyi olan, iskontolu olan ve makroekonomik hikayeden sonra daha da güçlenebilecek hisselerin performans açısından iskontosu artmış durumda. Bunu da dikkate almak gerekiyor. Önümüzdeki dönemde tüm sürecin birbirine girdiği, belki de bazı hisseler açısından ya da sektörler açısından da fırsat yaratacağı bir sürece doğru yavaş yavaş ilerliyoruz görüşündeyim.
0: Peki bir iki dakikamız kaldı ama orada da şunu sormak istiyorum. Bir müddettir salgından itibaren özellikle hisse senedi yatırımcısı her ne kadar bakiye dağılımı son derece tartışmalı olsa da sayı artıyor ama bakiyeler sürekli belirli bir azınlığın üzerine toplanıyor diye konuşmuştuk. Aynı şekilde fon tarafında da büyük bakiyeli çok büyük olmayan küçük bir kesim elde tutulan varlıkların çok büyük bir kısmına sahipti. Ama öyle ya da böyle sayı artıyordu. Buradan sonra anlamlı olarak hem hisse hem fon yatırımcı sayısının değişmesini bekler misin?
1: Evet, burada kesin bir değişim olmasını beklerim. Bir değişim olur, zaten aslında şu anda da bir değişim var. Bunun daha kaliteli tarafı gitmesini tercih ediyoruz. Dolayısıyla yatırımcının psikolojisinin burada biraz daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Bence sakin kalmayı, çok fazla buhranlı olan dönemleri atlattığımız bir piyasa dönemi oldu. Ve biz bunları hep yaşadık. Ki jeopolitik risk tarafından da oldu, içsel taraftan da oldu, dışsal şok tarafından da oldu. Ve dolayısıyla piyasa hep sürekli bir aslında düzlem üzerine çıktı, bir yol buldu. Bu da yol bulunacak bir durum. Dolayısıyla yatırımcı açısından kalitesi, piyasanın kalitesi açısından yatırımcının da sakin kalıp düzenlemelere odaklanmasında ben fayda olduğunu düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Seda Yalçınkaya Özer'e kıymetli yanıtları için. Ve programın sonunda piyasalara tekrar göz atalım. 10 çeyrekte başladığımızda 13.300 puanın biraz üzerinde olduğumuzu söylemiştim. Diğer endekslerde de bir miktar yön yukarı gibiydi açılışı takiben çok kısa süre içerisinde. Tabii şu anki tablo da gün içerisinde değişim gösterebilir ama özellikle ulaştırma haricinde BIST 30, BIST 100 bankacılık sınayının negatif tarafa geçtiğini görüyorum an itibariyle. Bununla beraber gümüşteki satışlar, altındaki satışlar dışarıda ons bazında bir miktar daha derinleşmiş gözüküyor. 22 Eylül saat 10.50 itibariyle zaten program boyu konuştuk. Borsa İstanbul'da ülkenin gündeminde malum konular var. Dışarıda izlediğimiz hareketlilikle beraber de her ne kadar askeri konular biraz daha ön planda olsa da Brent ve WTI'de geri çekilmeler bugün noktaya erişmiş olsa da tekrar yönlerini yukarı çevirmiş olsa da Brent petrolde 101 dolar, WTI'de Amerikan tipinde 97 doları görüyorum ama ons altın ve ons gümüşte düşüş bir miktar daha ön plana çıktı. Gün içerisinde bakalım seyir nasıl değişecek. Noktayı koyalım burada. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildiriyor. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Reklam.
1: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Teorisi programına hoş geldiniz. Elif Can Sabah var yanımda. Merhaba Elif.
2: Merhaba Mehmet.
1: Bugün yine yurt dışından gidiyoruz. Ben aslında biraz niş bir konu gibi duruyor ama aslında genel makroekonomi ve para politikasını etkileyen Amerika'daki ofis piyasasına biraz bakacağım. Oradaki özellikle temerrüt oranları çok artmış. Bunun hem para politikasının sonucu hem de para politikasını etkileme potansiyeli var. Onlara bakacağım. Sende neler var?
2: Ben de yine Amerika tarafından, Wall Street tarafından devam edeceğim. Meta'nın yeni çıkarttığı Ajan yapay zeka modeliyle beraber birazcık hisse performanslarında değişimler gördük dün akşam. Onlardan bahsedeceğim.
1: Kulağım başlayalım.
2: Başlayalım.
1: Evet, az önce söylediğim gibi Amerika'da ticari gayrimenkul piyasası oldukça büyük bir piyasa ve para politikasından hem doğrudan etkilenen hem de para politikasını etkileme potansiyeline sahip bir piyasa. Bir süredir açıkçası bu grafik tablosunda da konuşuyoruz. Amerika'da faizler, özellikle uzun vadeli faizler çok hızlı bir şekilde yukarı gitti. 10 yıllık Amerikan tahvil faizleri 5,3'lerde şu anda ki bu uzun zamanda 2007'den beri görülen en yüksek seviyeler. Amerika'da faizlerin bu hızla yukarı gitmesi gayrimenkul piyasasında hem konut tarafında hem de ticari gayrimenkul tarafını doğrudan etkiliyor. Amerika'da bizden farklı olarak konut kredileri ve gayrimenkul kredileri hem konutta hem bireyselde hem de ticaride bizdeki gibi daha kısa vadeli ve sabit faizli olmak yerine daha uzun vadeli ancak değişken faizli gerçekleşiyor. Yani konjonktürel olarak bu faiz değişimleri halihazırda alınan kredilerin ödemelerini ciddi şekilde etkileyebiliyor ve bu da temerrüt oranlarına çok hızlı bir şekilde yansıyabiliyor bizim aksimize. Birazdan bizimkileri de göstereceğim. Bizde gayrimenkul piyasası o kadar hızlı tepki vermiyor para politikalarına. Amerika'da doğrudan bir tepki görüyoruz. Burada iki farklı gösterge var. Bir tanesi Amerika'daki ticari gayrimenkullerin, bunun içerisinde AVM'ler de var, bunun içerisinde üretim tesisleri de var. Tamamında temerrüt oranları, yani kredilerin geri ödenmeme oranları. Burada %12'ye yaklaşan bir oran görüyoruz. Yani %8'e yaklaşan bir oran görüyoruz. Orada nispeten daha sakin bir sayı var. Ama sadece ofis özelinde baktığımızda neredeyse rekor seviyeye çıktığını, %12'lere geldiğini, 2008 finansal krizindeki seviyelerin dahi üzerine çıktığını görüyoruz. Buradaki temel sebepler neler? Aslında birkaç yapısal sebep ve birkaç konjonktürel sebep var. Yapısal sebep zaten hepimizin malumu 2020'deki pandemiden sonra ofisten çalışma oranı azaldı. Türkiye'de bu belki o kadar çok gerçekleşmemiş olabilir ama Amerika'da ve Avrupa'da ofisten çalışmaya birçok şirket dönmedi ve bu yüzden ofis arzı devam etmesiyle birlikte ofisteki boşluk oranları arttı. Yani ofiste doluluk oranları düştü. Amerika'da ülke genelinde bir veri yok ama bazı şehirlerde %40'a varan boşluk oranları var ki bu da yatırımcıların aslında o kredileri geri ödemesine mantıksız kılıyor. Birçok yatırımcı kirayı veremediği için ofis sahip olduğu ticari gayrimenkulün kredilerini ödemekte zorlanıyor ya da ödememeyi tercih ediyor. Bu da gördüğümüz gibi %10'lara ve %12'lere varan bir temerrüt oranı doğuruyor. Bu ne olabilir bunun sonucu olarak? Aslında Amerikan Merkez Bankası faiz artırdı. Önümüzdeki dönemde daha fazla faiz artışları da yapacak ama gayrimenkul piyasası bu kadar hızlı bir şekilde kötüleşirse ve bu bireysel tarafa, yani konut tarafına da yansırsa bu faiz artışlarını yapmak konusunda

0: konusunda eli eskisi kadar rahat olmayabilir Amerika Merkez Bankası'nın. Hızlıca Türkiye'ye de geçeyim. Türkiye'deki durumda. Türkiye'de ofis tarafında Amerika'ya benzer bir durum yok. Ofis arzı sınırlı da olsa devam ediyor ve bu arzın sınırlı artmasıyla birlikte talep de devam ediyor ve dolayısıyla Türkiye'de ofis doluluk oranları %10'un altına gelmiş durumda. Bu veride uzun zamandır görülmeyen seviyeler. %20'ler 2016-2020 arasında %20'li seviyeler var ofis doluluk oranlarında. Daha sonra bunun o oranların hızla gerilediğini ve 2026'nın ilk yarısı itibariyle %10'un altına geldiğini görüyoruz. Ancak burada baktığımızda arzın bu talepten daha düşük artmasıyla birlikte fiyatların yükseldiğini ve özellikle kira fiyatlarının, ofis kiralarının son dönemin en yüksek seviyelere çıktığını görüyoruz.
1: Hemen ben devralıyorum Wall Street tarafından. Çünkü Wall Street tarafına baktığımızda da dün özellikle çip hisselerinde yukarı yönlü hareketlerin 5. gün üst üste yukarı yönlü hareketler sergilediğini gördük. Ama dünkünün spesifik bir nedeni vardı. Çünkü özellikle Philadelphia yarı iletken endeksinden savaş döneminde sıklıkla bahsettik. Güçlü kalan sektörlerden bir tanesi olması sebebiyle alt kırılımlarında çip hisselerini barındırması onu bu noktada bir miktar daha 2026'nın ayrışan endekslerinden bir tanesi yapmıştı. Fakat grafiğimizde gördüğümüz özellikle 16 Eylül'den itibarenki yükseliş serisi son 5 güne ait yükseliş serisini temsil ediyor ve dün %4.3 yükselerek aslında Meta'nın yeni tanıttığı yapay zeka ajanıyla beraber bir miktar daha yükseliş serisinin ivmelenmesine şahit olduk ve burada aslında Muse'un bizim için önemli olmasının ana nedenlerinden bir tanesi, piyasanın bu kadar olumlu karşılamasının ana nedenlerinden bir tanesi de aslında klasik bir yapay zeka yardımcısı gibi değil de arka planda bir ajan olarak çalışması, bir veri ajanı olarak kişilere yardım etmesi, çoklu görevlerin üstesinden gelebilmesi oldu. Aslında Eylül ayında ABD tarafında kullanıma başlayan bu uygulamanın dün artık geçen hafta sıklıkla lansmanıyla beraber sıklıkla üzerine konuştuğumuz Apple'daki App Store üzerinden zirve noktalara gelmesi bir miktar daha kullanıcıları, yatırımcıları bu tarafa çeken ana unsurlardan bir tanesi oldu. Ki biz burada Meta'nın artık dünkü seansta %11'lik yükselişine ve 192 milyar dolarlık kendine piyasa değeri eklemesine şahitlik ettik. Sadece Meta tarafı etkilenmedi buradan. Genele yayılmış çip hisselerini özelinde genele yayılmış bir yükselişten söz ediyoruz. Keza burada AMD'nin %10 yükseldiğine, Intel'in %12 yükseldiğine ve Arm Holding tarafındaysa %17 yükselişlerin eşlik ettiği bir Philadelphia yarı iletken endeksi görüyoruz. Burada tekrar söylememde fayda var. Bir miktar daha biz burada Eylül başında aşağı yönlü hareketleri takip etmiştik. Teknoloji hisselerinde veri merkezlerine yapılan yatırımların gelen bilançolarla beraber aslında geri dönüşü olacak mı olmayacak mı şeklinde. Fakat geldiğimiz noktada şu an güvenin bir miktar daha tazelendiğini, özellikle bu Meta tarafında kullanacak, Muse tarafında kullanacak ajanlardaki CPU çiplerinin yatırımları tarafında ciddi bir güven tazelenmesi görüyoruz. Ne kadar sürecek biz de takip edeceğiz ama bunun en önemli yansımasını aslında Meta'nın ikinci büyük müşterisi konumunda olan AMD tarafında gördük. Çünkü AMD tarafında %10 üstünde bir yükseliş takip ederken piyasa değerinde hemen bir sonraki grafiğimizde göstereceğiz. 1 trilyon doların üstüne taşıdı ve burada Nvidia gibi şirketlere eşlik eden bir hal aldı. TSMC gibi şirketlere eşlik eden bir piyasa değerine ulaştı. Ve bu noktada aslında çip sektöründe biz az sayıda 1 trilyon dolar seviyelerinde bir sektör hareketi takip ederken AMD'nin de bunlara eşlik ediyor olması AMD için oldukça önemli hareketlerden bir tanesi diyebiliriz. Ne kadar sınırlı olduğu düşünüldüğünde hareketlerin, burada oluşan hareketin, dün akşam itibariyle burada oluşan hareketlerin önemli bir sektör açısından önemli bir gelişim olduğunu vurgulamamız gerekir. Ve burada aslında biz son zamanlarda sıklıkla üzerinden bahsettiğimiz halka, OpenAI'nin ve Anthropic'in halka açılmasından, ki biz burada sert hareketler görmüştük. Özellikle geçen hafta itibariyle OpenAI'nin halka arzının 2027'ye ertelenme haberiyle beraber SoftBank tarafında, yatırımcıları tarafında ciddi hareketler görmüştük. Bu tarafta bir miktar daha analistler ve uzmanlar bu Meta'nın yeni oluşturduğu platformun negatif yansımasının OpenAI ve Anthropic özelinde görebileceğimizi söylüyorlar. Biz de tabii ki de takip ediyor ve o piyasalara yansımalarını analiz etmeye çalışıyor olacağız Mehmet, ama şu an geldiğimiz noktada piyasanın bir miktar daha kendini tazelediğini, önümüzdeki süreçte yapay zeka tarafına olan güveninin tazelendiği günler geçirdiğimizi söyleyebiliriz.
0: Teşekkürler Elif.
1: Teşekkürler.
0: Evet, grafik görüntüsünün sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere.
2: Emlak Katılım Portföy sundu.
3: Bloomberg HT Radyo.

Bloomberg ET ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akgün. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, bu haftaya bakıldığında haftanın ikinci işlem gününde içeriden birçok veri akışı gelirken dışarıda ise teknoloji iyimserliğinin olduğu bir haftanın ikinci gününe merhaba demiş bulunmaktayız diyelim ve detaylar için araştırma masasına gidelim.

0: Bizler araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'e şükürdü. Mehmet merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Merhaba Lara.
0: Mehmet, şimdi bakıldığında haftanın ikinci işlem gününde bir teknoloji imserliği küresel piyasalarda aslında biraz daha aktivitesini arttırmış durumda. Fakat riskli varlıklara bakıldığında kripto para piyasasında major kripto para birimi Bitcoin geçtiğimiz hafta %5'e varan bir değer kazanımı yaşamıştı. Dün bakıldığında da haftanın birinci işlem gününde bu değerin de üzerine çıkan bir kazanımla ilk işlem gününü kapattı. Peki devamı nasıl olacak? Şu an nasıl bir performans var? Notlarından detayları dinleyelim dilersen.
1: Evet Alare, şöyle bir piyasadaki sinyallere baktığımız zaman orası da biraz daha boğa yürüyüşünün önümüzdeki süreçte ne kadar devam edebileceğine ilişkin sinyaller barındırıyor. Ama ben şöyle bir istatistiklerle devam etmek istiyorum ki hali hazırda piyasa değerine baktığımız zaman Bitcoin tarafının, hatta biraz daha evreni genişletip kripto para piyasası evreninin piyasa değerine baktığımız zaman orası da 3 trilyon dolara aşmış gibi gözüküyor. Grafiğimizi ekrana alabilirsek bu tarafta hali hazırda Scott Bessent'ın ABD tahvillerine ilişkin geri alım programı açıklamasının ardından buradan itibaren biraz daha resme baktığımız zaman ki sert yükselişin o tarafta biraz daha hız kazandığını görüyoruz. Yaklaşık 740 milyar dolarlık bir piyasa değeri üzerine eklediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla şöyle bir iştaha baktığımız zaman dün hali hazırda bu tarafta teknik göstergelerin olumlu bir performans çizdiğine ilişkin yorumları aktarmıştık. Bunun dolayısıyla biraz daha piyasa değeri büyüklüğü açısından da kendini hissettirdiğini görüyoruz. Bir diğer kendini hissettiren boyutta özellikle bu taraftaki açık pozisyonlar. Açık pozisyonlar grafiğimize baktığımızda ise orası da yaklaşık toplam açık pozisyon büyüklüğüne baktığımız zaman 160 milyar dolar seviyesini aşan bir açık pozisyon büyüklüğü var. Bunun da şöyle bir 6 Ekim'in başında geçtiğimiz yıldan bahsediyorum. Kripto para piyasasında Bitcoin'in 125 bin dolara uzandığı ve rekor gördüğü zirve seviyesinde hemen özellikle bunun arkasından geliyor açık pozisyon sayısının yüksekliği. Dolayısıyla Ekim 2025'ten bu yana buradaki 160 milyar dolarlık açık pozisyonlar yakından takip ediliyor diyebiliriz. Öyle bir şöyle bir aslında yükselişin ana gerekçelerine baktığımız zaman burada hali hazırda sen yayının başında teknoloji imserliğinden bahsettin. Dün Nasdaq Bileşik Endeksinin rekor zirvelere gittiği bir fiyatlamayı yakından takip ettik. Bu tarafta Meta gibi aynı zamanda çip şirketleri ki belki Philadelphia Yarı İletken Endeksinin tamamı içinde bunu söyleyebiliriz. Ciddi değer kazanımları ile birlikte genel risk iştahının açıklığı Bitcoin piyasasına belki ciddi bir derin parantez açmamızı gerektirdiğini söyleyelim. Ama şöyle bir geçtiğim özellikle dün öğle saatte

0: de bu tarafta açık pozisyonların, kısa pozisyonlardan bahsediyorum, tasfiyeleri 400 milyon dolara ulaşmışken hali hazırda dün tamamında 920 milyon dolar çerçevesinde kısa pozisyonun tasfiye edildiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla hali hazırda yükselişe pozisyon alanların yanı sıra bu açık pozisyonların da hızlı bir şekilde kapatılması da fiyatı 87 bin dolarlar çerçevesine ulaştırdı ki şöyle bir baktığımız zaman 87.381 dolara kadar yükselen Bitcoin de bugün dünkü yükselişlerin ardından bir miktar realize çabalarını o tarafta yakından takip ediyoruz. Önümüzdeki sürece ilişkin Bitcoin ya da kripto para piyasasına ilişkin yapısal kırılganlıklar hali hazırda giderildi mi? Yoksa geçtiğimiz hafta Senato'dan geçmediğini gördüğümüz Clarity Act yasası tarafında da nedenli bir adım atılacak önümüzdeki süreçte düzenleyiciler tarafından? Kripto para piyasası yatırımcıları da bu gelişmeleri yakından takip edecek diyelim. Ama hali hazırda şöyle bir bilgi daha vermemiz gerekirse, özellikle kapanan açık pozisyonlardan bahsettik. ETF girişlerinden bahsettik ki ETF girişlerinde de ciddi bir gelişme yaşandı. Biz Perşembe ve Cuma günü Bitcoin tarafında ETF'lere yaklaşık 593 milyon dolarlık bir giriş gerçekleştiğini görmüştük. Bu rakam CoinDesk verilerine göre dün itibariyle 1 milyar dolar seviyesine yaklaştı. 998 milyon dolar çerçevesinde tek günlük giriş. Bu da tüm zamanların en büyük 9. girişine tekabül ediyor kripto varlıklar açısından. Dolayısıyla ETF'lere de bir miktar daha giriş olduğundan bahsedebiliriz Alara.
1: Şimdi Bitcoin tarafına bakıldığında 85.500 dolar bandında bir fiyatlanma hareketi var ve bir geri çekilmenin de bu sabah saati performansta hakim olduğunu seninle konuştuk. Şimdi dışarıda böyle bir hareketlenme varken biraz da içeriye beraber bakalım Mehmet. Çünkü Borsa İstanbul tarafında pazar kriterleri değişti. Peki bizim için ne anlam ifade ediyor? Detayları biraz da senden dinleyelim bu alanda.
0: Evet. Evet, dün itibariyle özellikle buradaki pazar değişikliklerini yakından takip ettik ki 1 Ekim 31 Aralık tarihinde geçerli olacak değişiklikler geldi. Değişikliklerde ciddi revizyonlar var. Belki de uzun süredir görmediğimiz ki 27 şirket çerçevesinde BIST 100'de bir değişiklikten bahsediyoruz Alara. Bu ciddi bir değişikliğe tekabül ediyor ve belki de bundan daha ilginci değişen kriterler. Şöyle bir baktığımızda yıldız pazar için artık öz sermaye volatilite kriterlerinin getirildiğini söyleyelim ve likiditesi 1 milyon TL'lik işlem defterinde yaratacağı maliyet üzerinden ölçülme hesapları ve bir miktar daha volatilitenin ATR olarak da tarif ettiğimiz iki yöntemle hesaplanacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla en yüksek volatilite dilimindeki %10'luk grup yıldız pazar dışında tutulacak önümüzdeki süreçte. Şöyle bir endeks değişikliklerine baktığımız zaman BIST 30'da özellikle destek finans faktöringin çıkarıldığını gördük. Onun yerine Türk Anadolu Metal Madenciliği'nin dahil edildiğini söyleyebiliriz endekse. Şimdi teker teker burada özellikle saymak bir miktar daha zaman alabilir ama BIST 50'de de yaklaşık 6 değişikliğin gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Biraz önce söylediğim gibi BIST 100'de de toplamda 27 değişiklik var. Bu tarafta köklü değişikliklere gidildiğini zaten bahsetmiştim. Fiyatlamalara bakacak olursak ise özellikle bugün BIST 100 tarafında Türk Metal tarafının hali hazırda bu haber akışıyla birlikte BIST 30 endeksine dahil edilme haber akışıyla birlikte ciddi bir yukarı yön oluşturduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun genel anlamda iyimserlik yaratmadığını da eklemek lazım ki Borsa İstanbul 100 ana endekste hali hazırda negatif bir açılış gördükten sonra daha sonrasında pozitif tarafa geçmeye çalışan endeks görüntüsü vardı ama seansında en azından öğleye kadarki olan işlemlerde ciddi volatil geçtiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla endeks değişiklikleri fonlardaki tribülans derken bir miktar daha sanki endeks bugünden yarına volatiliteye maruz kalmaya devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ve diğer taraftan da küresel varlıkların, küresel risk iştahında yurt içine olası etkileri, şu anda ciddi bir etkisini göremesek de olası etkilerini o tarafta yakından takip edeceğiz. New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde bugün özellikle Donald Trump'ın bir konuşma yapması bekleniyor. Buna istinaden İran Cumhurbaşkanı'nın da bu toplantılara katılması ve gündemde yapacağı açıklamaların bir miktar daha gündemde kalması bekleniyor önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla TL varlıklarını biz hali hazırda konuşmaya devam ederken küresel tarafta da rekorlar ve belki de yapay zekanın yukarıya doğru ittirmiş olduğu hisse senetlerini de yakından takip ediyoruz.
1: Mehmet, çok teşekkürler değerli katkıların için diyelim.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Sektörler arasındaki son performansları konuşmak ve beyaz eşya tarafındaki yeni aktiviteyi detaylandırmak üzere konuğumuz stüdyomuza bizlere eşlik ediyor. Kendisi Beyaz Eşya Perakendecileri Derneği Başkanı Emre Aptik. Emre Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhabalar Ali Hanım, hoş bulduk.
0: Emre Bey, şimdi bakıldığında son verilerde ilk kez aylık verilerin geldiğini gördük. Daha güncel verilerin de gelmediği bir ortamdan geçiyoruz. Fakat sizinle beraber tüketici güveninde gelmişken, biraz daha yukarı yönlü bir performansla bu güvenden bize iyimserlik sağlamışken gelecek verileri konuşmakta fayda var diyelim. Tüketici güveni 8 yılın zirvesine çıktı bu sabah saati gelen verilere bakıldığında. Eylül'de %1,3 artarak 91,9 seviyesini aldı ve mevcut maddi durum tarafında bir geri çekilme varken gelecek maddi durum beklentisinde yukarı yönlü bir seyirinde olduğunu rakamlar bizlere gösterdi. Biraz da rakamları yukarı yönlü iten tarafında gelecek beklentilerdeki iyimserlikten kaynaklı olduğunu gördük. Peki sizin sektörünüze böyle bir iyimser beklenti var mı diye sorayım. Çünkü TÜKBES verilerine bakıldığında Temmuz'da %6'ya varan yukarı yönlü satışlarda bir artış vardı. Fakat İlk 7 aya bakıldığında yine %6'ya varan bir geri çekilme oldu. Yani aylık ve 7 aylık bazda bir tezatlık olduğunu görüyoruz. Peki önümüzdeki aylarda son çeyrekte bir iyimserlik, bir toparlanma öngörüsü şu an pazarda hakim mi?
1: İç pazar Temmuz'da %6 büyüdü ama sektör yılın genelinde %6'lık bir küçülmeye gitti. Çünkü yılın genelinde çok ciddi bir şekilde satış adetlerimiz düştü. Biz burada nelere takıldık? Biz burada satış yaparken tüketiciye finansman konusunda çok büyük problemler yaşadık. Tüketicimiz bizim ürün grubumuzda özellikle taksitle alakalı çok ciddi talepleri mevcut. Hane gelirine baktığınızda tüketici ilk önce kira, diğer eğitim giderleri vesaire, bu tarz giderlerde önceliği aslında alıyor. Beyaz eşya sektörüne ayırdığı bütçe birazcık daha zayıftı. Ama bu son verilerden sonra tabii şimdi o dayanıklı tüketimle alakalı bir veri TÜİK'in açıkladığı veride dayanıklı tüketimin içinde sadece beyaz eşya yok, diğer dayanıklı tüketim ürünleri de var. Ama buradaki olumlu tabloyu cebimize koymamız lazım. Ve biz bunu nasıl iyileştirebiliriz? Aslında ona da bakmamız lazım. Tüketicinin gelir dağılımını daha rahat yapabilmesi için, çok daha bu ürünlere ulaşabilmesi için bizlerin de finansman olarak tüketiciye fayda sağlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Burada özellikle bizim banka komisyonlarımız çok yüksek. Tüketici burada, biz tüketiciye taksit yapma konusunda çok zorlanıyoruz.
0: Bu sınırın yukarı yönlü aşılmasında çok kez talepte bulunmuşsunuz. Programlarımızda yer ettik, evet, aslında bu konuya ve sizin dışınızda tüketici elektroniği sektörü de aslında burada taksit sınırlamasının kaldırılması gerektiğinin altını çiziyor. Peki sizce bu sene içerisinde böyle bir adım sektör bekliyor mu ve bu taksit sayılarının ne kadarlık bir sınırlama aşılması gerekiyor ki sektörde biraz daha canlanmanın olduğunu rakamlar bizlere göstersin?
1: Aslında Eylül ayında alınan bazı politik kararlarda finansal olarak bir rahatlama ve bunun da rakamlara sirayet ettiğini görüyoruz.
0: Orta vadeli programın açıklanmasından bahsediyorsunuz,
1: evet,
0: değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Beklentilerin biraz daha projeksiyon, evet, çizmesi iş dünyasına.
1: Evet, dolayısıyla buradaki hemen rakamlara yansıdığını da görüyoruz bu olumlu tablonun. Biz de bu olumlu tabloya aslında sektör olarak da ayak uydurmak istiyoruz. Dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir adım olmadı ama bundan sonra biz bu konuda umutluyuz. Kesinlikle taksit sayılarının artacağından ve komisyon oranlarının minimal seviyelere çekilerek
0: sektörü canlandırması. Peki taksit sayısı kaça artmalı? Komisyon oranların hangi bir seviyeye çekilmeli sizce? Beklenti şu an genel kanı nedir?
1: Ya, tüketici şu anda mağazaya geldiğinde minimum 12 taksit istiyor kesinlikle. Ama bunu isterken de tabii ki de bunun vade farkına da katlanmak istemiyor. Dolayısıyla bunu peşin fiyatına minimum 12 taksitle almak istediği için sektörün en önemli ihtiyacı şu anda minimum 12 taksit ve komisyon oranlarının aşağıya çekilmesi. Bunların birisinin yapılması çok büyük bir etki

0: yaratmayacaktır. İkisi beraber yapıldığında tüketici çok daha rahat bir şekilde ürünümüze ulaşacaktır.
1: Peki bu ortamı biraz daha detaylandırdığımızda Emre Bey, yüksek faiz ortamı devam ediyor. Tabii hem Bloomberg ETI anketine bakıldığında hem yabancı kurum beklentilerine bakıldığında yıl sonuna doğru bir veya iki tane faiz artışı olabileceği de beklentiler doğrultusunda fiyatlanmaya başlamış bulunmakta. Alım gücünde bir zayıflama olduğunu da rakamlar talepteki soğumadan kaynaklı bize gösterdi. Şu an tüketiciler bir erteleme talebinde mi bulunuyor, yoksa daha uygun fiyatlı ürünlere doğru mu bir kayış gösteriyor sizce?
0: Daha uygun fiyatlı ürünlerde bir talep mevcut, ama tüketicimizin de mevcut konfor alanından çıkmamakla alakalı da bir durumu da mevcut. Dolayısıyla aslında tüketici konforundan vazgeçmek de istemiyor. Ama bu konforlu ürüne çok daha geniş vadeyle sahip olmak istiyor diyebiliriz.
1: Şimdi tabii tüketiciyi konuştuk ama üreticiyi de konuşmakta fayda var diyelim. Birleşmiş Markalar Derneği'nin bir anketi açıklandı. Ankete bakıldığında bu ankette mağazaların %47'si önümüzdeki ayda yeni mağaza açma planı kuruyormuş. Fakat %20'ine bakıldığında ise mağazalarda biraz daha küçülmeyi, istihdamla biraz daha daralmaya gitmeyi planlıyormuş. Peki beyaz eşya sektöründe hangi tarafta yer alıyor? Sizce burada yatırımlar daha ölçekli bir şekilde mi ilerliyor son çeyreğe doğru? Yoksa biraz daha kısıtlamaya, daralmaya giden firmalar var mı sektörünüzde?
0: Mağazalar açısından baktığımızda çok fazla kapanan mağaza sayısı mevcut değil. Ama sıkı para politikasıyla beraber zor durumda olan az da olsa beyaz eşya bayisi tabii ki de oldu ve kapanan da oldu. Burada bu bayilik sistemini destekleyici finansal çözümlerin de üretilmesi gerekiyor. Bugün Türkiye beyaz eşyada ihracatta çok kuvvetli, ama bu ihracatı iç pazarın gücüyle beraber yaptığını, yarattığını, geleneksel bayilik sistemiyle beraber büyüttüğünü kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Çünkü burada beyaz eşya 2023'ten size bir örnek vereyim. 2023'te ihracat %10 düşmüşken iç pazar %14 artmıştı ve bu kesinlikle bizim üretim adetlerimize, istihdamımıza kesinlikle negatif bir etkisi olmamasına sebep olmuştu. Yani biz bunu defalarca söylüyoruz. İç pazar her zaman beyaz eşya sektöründe dengeleyici bir unsurdur. Geleneksel bayi teşkilatının bulunduğu iç pazarımız yaklaşık 10 bin tane bayiden bahsediyoruz. Yaklaşık bir mağazada 4 kişi çalışsa 40 bin kişilik bir istihdamdan bahsediyoruz.
1: Şu anda buna benzer bir tablo var diyebilir miyiz? Tabii ki burada Temmuz ayında %6'ya varan iç satışlarda bir artış vardı. 7 aya bakıldığında farklı bir tablo var. Fakat ihracatta ve üretimde ilk 7 aya bakıldığında bir geri çekilme yaşandığını da gördük. Üretimde bakıldığında %15 ve ihracatta %19'a varan ilk 7 ayda beyaz eşya sektöründe gerileme kaydedildi. Peki sizce bu sürecin devamı olacak mıdır? Daha derin kayıplarla bu tabloyu, bu yılı kapatmayı öngörür müsünüz? Ve yılın başından bu yana sizinle çok kez konuştuk. Fiyatlara bir yansıma yapılmadı fakat maliyetlerimiz arttı demişsiniz. Yılın son çeyreğinde maliyetlerin fiyatlara daha çok yansıdığı bir ortamla karşı karşıya kalabilir miyiz?
0: Son iki senedir beyaz eşya sektörü ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele konusunda görevini tam olarak yerine getirmiştir. Çünkü yıllara baktığımızda yıllık TÜİK'in açıkladığı enflasyonların çok daha altında, neredeyse yarı yarıya bir zam oranıyla son iki yılı geçirdik. Bu yıl da benzer bir tabloyla aslında ilerliyor. Beyaz eşya sektörü bu konuda, yani özellikle burada beyaz eşya bayileri de sermayenin eridiği bir noktada elini taşın altına koyduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki süreç zamların da beklentilerle doğru orantılı şekilde geleceğini düşünüyoruz. Burada tabii ki de biz enflasyonla mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu sektör bunu yapmaya devam edecektir. Burada bizlerin en az kayıpla bu yılı kapatmasını planlıyoruz.
1: Peki. Emre Aptik, çok teşekkürler. Değerli katların için diyelim. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz.
0: Sağ olun. Çok teşekkürler.
1: Değerli izleyenler, Fokus'ta şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
2: Öncelikli yayın.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu Fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor diyelim. Fakat özel bir röportajımız olduğu için bu röportajda Fokus'u noktalayacağız değerli izleyenler. BBVA Global Sürdürülebilirlik Direktörü Tony Balabriega, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un New York'ta Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 lansmanının ardından Bloomberg HT Genel Yönetmeni Açıl Sezer'in sorularını yanıtladı. Bir dinleyelim ve Fokus'u noktalayalım.
1: New York'tan herkese bir kez daha merhabalar. New York'ta Global İklim Haftası başladı ve bu hafta boyunca Birleşmiş Milletler nezdinde düzenlenen birçok organizasyon var. Biz de bu organizasyonların ana ortağı olan BBVA'nın Global Sürdürülebilirlik Direktörü Tony Balabriega ile birlikteyiz. Tony, thank you very much for being with us today.
2: Tony, bu röportaj için çok teşekkürler. Benim için bir keyif. Şimdi öncelikle küreselleşmenin geçmişi ve İklim değişikliğiyle başlamak istiyorum. 4-5 yıl önce çok farklı konuları tartışıyorduk. Örneğin yenilenebilir enerji, net sıfır, bunlarla ilişkili hedefler ve aynı şekilde bunların finansmanını konuşuyorduk. Ama şimdi yeniden fosil yakıtlara döndük ve fosil yakıtlara yönelik yeni yatırımların nasıl yapılacağını artık çok daha fazla konuşuyoruz. Peki ne değişti? Önemli bir konu bu. Elbette küresel konjonktür değişti. Yeni bir döneme girdik. Jeopolitik gelişmeler sistemin yapısını yeniden şekillendirdi. Artık birbiriyle rekabet eden önceliklerimiz var. Yani mesele sadece iklim değil. Satın alınabilirlik, enerji güvenliği, ticaretin rekabet gücü, dayanıklılık, dirençlilik, bu gibi detaylar da söz konusu. Dolayısıyla temel eğilimin artık fosil yakıtlara geri döndüğünü ya da böyle bir dönüş olduğunu ben söylemezdim. Tabii ülkelerin öncelikleri farklı, dönüşüm hızları farklı. Bunları birlikte görmemiz lazım. Ortamın temel özelliği artık parçalanma ve bununla beraber gelen belirsizlikle volatilite. Tabii bütün bunlara rağmen müşterimizin dönüşümüne yardımcı olmak açısından hala büyük fırsatlar olduğunu da düşünüyoruz. Yani yatırım döngüsünü durduramazsınız. Bunu ekonomik gerekçeler belirler. Teknoloji de bugün çok hızlı ilerliyor. Dolayısıyla bazı ülkelerde fosil yakıtlara belli bir ölçüde geri dönüş görseniz de bir diğer tarafta da ekonomik gerekçelerin yatırımları yönlendirdiği çok sayıda ülke var. Kullandığınız en önemli kelimelerden bir tanesi, hatta kilit noktadaki kelime, dönüşüm oldu. Dünyanın farklı bölgelerinde savaşlar yaşanıyor. Enerji güvenliği öncelik haline geldiğinde de yine meselenin özü dönüşüm oluyordu, ama küreselleşmiş bir dünyada bu hedeflere doğru ilerlemek daha kolaydı. Ayrışmanın ve bölünmenin yaşandığı bir dünyada aynı yolu izlemek kolay olur muydu, olmaz mıydı? Evet, dünya değişti ve söylediğim gibi farklı ülkelerde artık hedefler farklı, talepler, beklentiler yine çok farklı. Tabii sermayeyi tahsis edeceksek müşterilerimizin de bu dönüşüm sürecinde karşı karşıya kaldığı riskleri daha iyi anlamamız lazım. Bazı detaylar da bize bu noktada katkı sağlıyor tabii. Burada dönüşüm riskinden değil, fiziki risklerden de bahsediyoruz. Kurumsal müşterilerimizin ve diğer kuruluşların giderek ısınan bir iklim ortamında karşı karşıya olduğu fiziksel riskleri anlamamız lazım. Ama yine de durdurulamayacak bir yatırım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Tabii teknolojiye göre de farklılıklar var. Bazı teknolojiler artık çok büyük ölçekte uygulanmaya hazır. Mesela Bloomberg Def'in hesapladığı yatırımların yaklaşık %90 ila 92'si yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve benzer temel teknolojiler etrafında yoğunlaşıyor. Tabii zorluk emisyon. Burada diğer teknolojiler nasıl finanse edecek bunu? Bu da önemli. Geçiş finansmanı da önemli. Zaten yeşil finansman yerleşmiş noktada, ama bankaların ve kurumların emisyon azaltmanın zor olduğu sektörlerde dönüşüme yardımcı olması gerekiyor. Burada da aslında değişim getirecek teknolojilere yatırım yapmak lazım. Finansal detaylar ve finansman ihtiyaçları çok ciddi değişti. Daha önce küreselleşmenin hakim olduğu dönemde yeşil yatırımlara finansman sağlamayan bankalar adeta cezalandırılıyordu. Ama sonrasında bankalar, finans kuruluşları önceliklerini değiştirdi. Hatta değiştirmek zorunda kaldı. Bazı Amerikan bankaları örneğin bu alandaki ittifaklarından ayrılmak durumunda kalmıştı. Ve şimdi özellikle de kısa süre önce yaşadığımız İran Savaşı sonrasında rota değişmesi gerekti. Dolayısıyla fosil yakıtlara daha da fazla yatırım yapma zorunluluğu doğdu. Son 5 yılda yaşanan değişimleri düşününce önümüzdeki 5 yılda neler olabilir, neler değişebilir? Bankalar tarafında gördüğümüz şey şu aslında, bu alandaki ittifaklardan biri ortadan kalkmış olsa da bankalar iklim etkisini karar alma süreçlerine dahil etme konusunda ciddi ilerleme kaydetti. ABD bankaları da dahil. Bu bilgileri karar alma süreçlerimize nasıl dahil edebileceğimizi öğrendik. Bence bu köklü bir değişim oldu, dönüştürücü de oldu. Söylediğim gibi bu durum her ülkenin kendi koşullarına bağlı. Ama burada temel nokta şu, bankalar olarak bizim görevimiz esas olarak finanse ettiğimiz emisyonları azaltmak değil, müşterilerimizin emisyonlarını azaltmalarını finanse etmelerine yardımcı olmak. Yani burada bir ödün durumu olduğunu düşünmüyoruz, bir ödün verilmiyor. Güvenli bir geçiş planına sahip müşterilerimizin yatırım yapmalarına ve karbonsuzlaşmalarına yardımcı olabiliriz. Büyürken karbonsuzlaşabiliriz. Biz bu dengeye böyle bakıyoruz. Söylediğim gibi bölgeye göre, ülkeye göre değişiklik gösteriyor bu durum. ABD için farklı bir durum söz konusu. Ama Avrupa'da fosil yakıtlara bağımlılığı azaltmak, yenilenebilir enerjiye depolamaya ve elektrik şebekelerine yatırım yapmak en önemli öncelikler. Asya'da ise fosil yakıtlara bağımlılığın azaltılması gerektiğine ilişkin çok net sinyaller var. Yani önümüzde farklı dönüşüm yolları var. Küresel bankalar olarak bu ortamda akıllıca hareket etmemiz gerekiyor. Bizim temel yaklaşımımız müşterilerimize bu dönüşümde nasıl yardımcı olabileceğimiz. Karbon ayak izlerini gerçekten azaltmak ve bu yeni ekosistemde rekabetçi olmak isteyen müşterilerimize bunu gerçekleştirmeleri için yardımcı olmak istiyoruz. BBVA konusunda gerçekten takdir edilmesi gereken detaylardan bir tanesi de bu konuda rotasını hiçbir zaman değiştirmemiş olması. Yeşil dönüşümün gerçekten güçlü bir savunucususunuz. Sürdürülebilirliğe büyük önem veriyorsunuz ve 2029'a kadar 700 milyar euroluk bir hedefiniz var. Bu konuda neler yaptınız, neler yapıyorsunuz? İddialı bir hedef belirledik. 2025-2029 döneminde hedefimiz 700 milyar euro. Önceki 300 milyar euroluk hedefimize planlanandan bir yıl önce ulaşmıştık. Geçen yıl %44'lük bir artış kaydettik ve yaklaşık 134 milyar euroyu sürdürülebilir finansmana yönlendirdik. Bu yıl da aşağı yukarı aynı eğilimi görüyoruz. İlk 6 ayda yaklaşık %40 büyüdük. Bankalar açısından burada bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Önümüzde büyük bir yatırım döngüsü var ve bu döngüden oran anlamında daha büyük bir pazar payı alabilmek için en iyi değer önerisini sunmak istiyoruz. Mesela bu kadar basit. Bunu bir büyüme imkanı olarak görüyoruz. Dolayısıyla kurumsal müşterilere, işletmelere, KOBİ'lere ve hane halklarına mümkün olan en iyi değer önerisini sunmaya son derece odaklanmış durumdayız. Örneğin İspanya'da güneş paneli alanından normalde sahip olmamız beklenebilecek pazar payının yaklaşık 2 katına sahibiz. Bunun sebebi müşterilerimize bu alanda çok güçlü bir değer önerisi sunabilmemiz. Temel mantık da budur. Ortada güçlü bir yatırım gerekçesi ve yatırım döngüsü olduğuna inanıyoruz. Bundan da orantısı olarak daha büyük bir pay almak istiyoruz. İlerleme de kaydediyoruz. Hedef zor, oldukça zor ama ilerliyoruz. Çünkü müşterilerimize danışmanlık yapmak ve onlarla ortak hareket etmek bizim de büyümemize yardımcı oluyor. Türkiye gibi enerji açığı bulunan ülkeler açısından yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak ve bu yolu izlemek bir zorunluluk. Türkiye bu yıl Kasım ayında COP31'e ev sahipliği yapacak ve siz de etkinliğin ana sponsorlarından birisiniz. Gündeme getirmeye çalıştığımız temel hedeflerden biri 2035'e kadar %35 hedefi. 2035 yılına kadar elektrifikasyon toplam enerji tüketimindeki payın %35'e ulaşması hedefleniyor. Peki çerçeve böyleyken Kyoto protokolü veya Paris iklim anlaşması kadar önemli olabilecek, belki de Antalya deklarasyonu olarak adlandırılabilecek bir bildirinin ortaya çıkabileceğine inanıyor musunuz? Böyle bir sonuca ulaşmak ya da bunu beklemek gerçekçi midir? Bunun COP'un önemli önceliklerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bu yıl COP31'in ortağı olmaktan da büyük bir gurur duyuyoruz. Garanti BBVA ve Türkiye ile güçlü yatırımlarımız söz konusu. Gerçekten etkileyici çalışmalar yürütülüyor. Orada bulunmayı, ortaklık yapmayı, sahip olduğumuz bütün bilgi, birikimi ve kapasiteyi COP başkanlığının önceliklerine katkı sağlamak için kullanmayı da çok büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Elektrifikasyonun büyük bir zorunluluk olduğuna katılıyorum. Uluslararası Enerji Ajansı da izlenmesi gereken yolu ortaya koymuştu. 2035 yılına kadar enerji talebinin %35'inin elektrikle karşılanması iddialı. Bu iddialı bir hedef. Bunu gerçekleştirebilmek için politika, teknoloji ve sermayeye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu iddialı hedefe ulaşabilmek için üçünün de birbiriyle bağlantılı olması gerekir. Zaten takip edilmesi gereken yol da bu. Bu mesele sadece elektrik üretimiyle de sınırlı değil. Elektrik şebekeleri de önemli. Bugün darboğaz yaşanan şebekelerde çok fazla ilgilenmesi gereken detay var. Depolama da önemli. Dolayısıyla çözülmesi gereken farklı meseleler de var. Politika, teknoloji, sermaye söylediğim gibi birbirine bağlanmalı. Bu tür hedefler aslında heyecan verici. BBVA olarak müşterilerimizin hedefe ulaşmalarına yardımcı olarak biz de katkı sunmak istiyoruz. Son sorum da depolama hakkında olacak. Çünkü şu an elektrifikasyonun karşı karşıya olduğu temel sorunlardan bir tanesi de bu. Depolama kapasitesinin büyük bir bölümü Çin'den geliyor. Dolayısıyla Avrupa ya da Türkiye gibi ülkelerde bu alana yatırım yapmak istediğiniz zaman Çin çok önemli bir rol oynuyor. Sizce önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bu durum değişebilir mi? Avrupa ülkelerinde de bu alanda daha fazla üretim yapılmaya başlanacağını düşünüyor musunuz? Ve en önemlisi, Avrupa'nın altyapısının ve hukuki sisteminin bu konuda biraz fazla düzenlemeye tabi olduğunu, yani aşırı düzenlenmiş olduğunu düşünüyor musunuz? Evet, depolama teknolojilerinin üretimi ağırlıklı olarak Çin'de gerçekleşiyor. Ancak bunların kullanım durumu, yani kullanıma alınması ve yaygınlaştırılması çok farklı ülkede yaşanan bir şey. Avrupa'da depolama alanındaki güçlü şirketlerin ortaya çıkmasını teşvik etmeye yönelik ilginin arttığını görüyoruz. Avrupa Komisyonu'nun stratejisindeki önceliklerden bir tanesi de depolama teknolojilerinin üretimini Avrupa'ya nasıl taşıyabilecekleri. ABD'de de elektrik talebindeki artışla birlikte bu konunun giderek daha fazla önem kazandığını görüyoruz. Depolama giderek daha önemli bir hale geliyor ve ABD açısından da çözülmesi gereken meselelerden biri. Tabii diğer ülkelerde de benzer bir durum olduğunu görüyoruz. Bu tabii çok rekabet yoğun bir şey. Her yerde eşit şekilde yaşanmıyor. Ama yine de bu zorlu süreçte müşterilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Öncelik konusuna gelecek olursak, bizler banka olarak bilgi birikimimizi, deneyimimizi politika yapıcılarla paylaşmak istiyoruz. Projelerin finanse edilebilir hale gelmesini sağlayacak uygun ortamı oluşturmaya çalışıyoruz. Bankalar olarak oynayabileceğimiz rol bu. Hükümetlere neyin işe yarayacağını, neyin yaramayacağını, darboğazların nerede olduğunu, engellerin neler olduğunu, hangi risk mekanizmalarına ihtiyaç duyulduğunu ve hangi gelir modellerinin işe yarayabileceğini söyleyebiliriz. Böylelikle finansmanı destekleyebiliriz. Yani pasif değil, aktif olmak istiyoruz. COP'ta yer almak istememizin sebeplerinden biri de buydu. COP, neyin işe yarayıp neyin yaramadığını görmek için, paylaşmak için çok önemli bir fırsat. Böylelikle de doğru politikalarla yatırım ortamını oluşturabiliriz.

0: Öncelikli yayın.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Her salı olduğu gibi saatler 12'yi gösterdiğinde Maden Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Ve Maden Dünyası'nda Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yücel bizlerle son performans konuşmak üzere stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor diyelim. Hasan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Hasan Bey, bakıldığında birçok sektörü etkileyen bir orta vadeli program gündemi vardı ve geçtiğimiz aylardan bu aya da sarkan bir konu oldu. Fakat sizinle bu tarafı biraz konuşmak isterim. Çünkü bakıldığında 2026-2028 yılı orta vadeli program açıklandı ve yeni programa bakıldığında enerji ithalatından kaynaklı döviz açığının artacağı öngörüldü ve OVP'nin ithalata bağımlılığı azaltacak, cari açık tarafındaki hedefi tutturabilecek bir adıma doğru da gidebileceğinin altı çizildi. Peki yerli maden üretiminde OVP tarafı nasıl yorumlandı ve nasıl bir katkı sağlayabilir sizce?
2: Evet, açıklanan orta vadeli programda madencilik ve doğal kaynaklar sektörü şu açıdan değerlendirildi. Birincisi, cari açığın kapatılmasında ve sanayinin ham madde ihtiyacının dışa bağımlılığını kıracak ana bir sektör olarak konumlandırıldı. Bunu tetikleyen ana unsur da yine bu planda, örneğin 2026 yılı sonunda 105 milyar dolarlık bir özellikle 70 milyar doları enerjiden kaynaklı bir cari açığın olacağı öngörülüyor. Ki bu biraz petrol fiyatlarına bağlı, son dönemde o da tutmayacak gibi. Çünkü bu Hürmüz krizinden dolayı petrol fiyatları 100 dolarlarda devam ediyor. Bu açıdan konumlandırıldığında aslında çok doğru yakalandığını öngörüyoruz orta vadeli programda madencilik. Çünkü Türkiye özellikle sanayi ara üründe, ana ham maddede, metalde, teknolojik ürünlerde ve makinenin, ithal makinede biraz dışa bağımlı. Biraz değil, ciddi şekilde dışa bağımlı. Bu bir yapısal problem olarak bir döngü yaşıyoruz. Ya zaten uygulanan programın da sadece işte kur faiz politikasının bu cari açık meselesini çözmeyeceği öngörüldüğü için bununla ilgili acaba nasıl bir yapısal dönüşümü, nasıl bir strateji planlaması yapılır diye orta vadeli programda değerlendirilmiş. Biz öngörüleri çok doğru buluyoruz ama temel problem tabii öngörüde bulunmak değil. Bu nasıl uygulanacak? Bunun uygulanma süreçleri nasıl gidecek? Bununla ilgili politik olarak nasıl adımlar atılacak? Onu öngörmeliyiz. Çünkü bu cari açık meselesini çözmenin ana unsuru da üretmek.
1: Evet.
2: Üretmek için de o üretim zincirinin ilk halkası olan madenleriniz de çok ciddi şekilde dışa bağımlısınız. İşte ortalama yılda 40-50 milyar dolar, bu 70 milyar dolar petrol fiyatları yükseldiği için enerjide dışa bağımlısınız. Ortalama da 40-50 milyar dolar da madenlerde dışa bağımlısınız. Bu madenleri nasıl üreteceksiniz? Ülkede kaynağınız var mı? Bunlara nasıl bakacaksınız? Orta vadeli program bunu öngörüyor. Özellikle Türkiye'nin altın, bakır, kurşun, çinko, demir dışı, demir çelik sektörüyle ilgili dışa bağımlılığını azaltacak yeni politikaları öngörüyor ve bununla ilgili bazı adımlar atılıyor, onları sınıflandırıyor. O açıdan programı biz buluyoruz, olumlu buluyoruz üreticiler açısından,
1: yani
2: madencilik sektörü açısından.
1: Ekonomisi açısından bakıldığında kaynak var fakat üretim tarafında yeni bir adıma da ihtiyaç var gibi gözüktü sanki. Çünkü son OVP'ye bakıldığında tabii artan gümrük duvarları ve burada ithalatın da artışıyla beraber bu tarafı biraz daha törpülemek amaçlı tedariği ve üretimi güvence altında almaya amaçlayan birçok da politikanın ele alınabileceğinin altı çizildi. Ki biz küresel tarafta Amerika, Çin gibi ülkelerde bu tarz duvarları biraz daha yükseldiği ortamlarla karşı karşıya son dönemde kalmıştık. Sanayimizin enerji, ham madde, metal ve ara tedarik malını güvence altına almak amaçsızca madencilik sektörünün nasıl bir ihtiyaç ve dönüşüme ihtiyacı var?
2: Şimdi tabii madencilik sektörünü pandemiden sonra başlayan süreçte çok iyi izlemek lazım. Birincisi, iklim krizinden dolayı enerjide büyük bir dönüşüm projesi var. İşte karbon kökenli yakıtlardan vazgeçilip işte enerjiye dayalı bir modele geçiliyor.
1: Ve elektriğe dayalı.
2: Elektriğe dayalı. Şurada şu görüldü ki petrolün, doğalgazın son 100 yıldır, 150 yıldır dünyadaki işte savaşların nedeni, ülkelerin pozisyonu, üretimin, ekonomisinin ana motoru olmaktan çıkıyor. Bunun yerine bu dönüşümlükle birlikte yeni madenler, işte kritik mineralleri konuşuyoruz, nadir toprak elementlerini konuşuyoruz. Enerji dönüşüm diye ihtiyaç olan işte paneller, rüzgar türbinleri, savunma sanayinde kullandığımız ürünler, bataryalar, bataryalarda kullanacağımız enerjiler, dağıtımla ilgili kullanacağımız kritik mineraller gündeme geldi. Trump'ın yeni politikalarıyla birlikte de herkes bir kendi ülkelerinin kaynaklarını bir açmaya başladı. Bu dikkat ederseniz işte global ekonominin, küreselleşmenin çok hızlı olduğu, ticaretin çok hızlı olduğu dönemde şu refleks vardı. Ya ucuz mal neredeyse alırım. Alırımla da yetinmem. Gidip işte Çin'de üretirim. Evet. Fabrikamı Çin'de. Bu modelin değiştiğini görüyoruz.
1: Ama bir maliyet avantajı vardı o zamanlar. Şimdi galiba bu
2: avantajı vardı, bir önemi yoktu. Ama bazı ülkeler orada bazı stratejiler geliştirdi. Mesela Çin. Ya onu yaparken şunu hiç göz ardı etmedi. Bir ham maddenin kaynağına sahip olmak. Ve onunla ilgili işte rafineri yatırımlarını yaptı. O süreçleri tamamladı. Üç ürüne gitti. Ve şu anda Amerika ve Avrupa'dan çok ciddi şekilde oynuyor. Onu özetlersek şunu söylemek isterim. Mesela 1900 o sanayi devrimi dönemine evet. kadar 50'lere 60'lara kadar dünya maden üretim ve tüketiminin %40-45'i Amerika ile Avrupa'nın elindeydi. Bu tablo tamamen tersine dönmüş durumda. 40-45'i şu anda Çin'in elinde. 6'lar 7'ler de Avrupa ile Amerika'nın elinde. Ama pandemi sonrası şunu gördük. Mesela bir çip krizi, bir çipin ham maddesinin verilmemesi bu otomotiv sektörünü çökertecek pozisyona geldi. Bu enerji dönüşümüyle birlikte bizim aslında ürettiğimiz madenin, tükettiğimiz madenin iki katına daha çok ihtiyacı olduğu açığa çıktı. Bunu çok eskiden bir stratejik olarak geliştiren, bununla ilgili pozisyon alan ülkeler var, almayan ülkeler var. Şimdi bunun sancısını yaşıyoruz. Ne yaptı? Ülkeler şimdi bir sayfalarını açtı. Bir jeolojik yataklarına bakıyorlar. Haritalarını yerinden gözden geçiriyorlar. Göz ardı ettikleri madenleri tekrar bakmaya çalışıyorlar. Çünkü hiçbir ülke tüm maden yatakları açısından kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değil. Eğer kendi ihtiyaçları yetmiyorsa da bu sefer ülkeler nasıl pozisyon alırız bununla ilgili? Hangi ülkeyle işbirliği yaparız? Kendi ihtiyacımızı nereden karşılarız? Kimi çünkü sanayi kısmında güçlü, kimi rafineri kısmında güçlü, kimi kaynakta güçlü. Ve son 3 yıldır Trump'ın 2 yıldır, 3 yıldır politikalarıyla birlikte ilk döneminde katarsak bir ara geçiş oldu. Bir kaynak milliyetçiliği gelişti. Hı hı. Herkes bir kaynaklarına tekrar bakmaya evet. başladı. Maden yataklarına, maden minerallerine bakmaya çalıştı.
1: Peki biz nerede güçlüyüz Hasan Bey? Şimdi yeni enerji çağının anahtarı madenler diye bir konumuz var bu programımızda. Evet. Evet. Peki Türkiye açısından bakıldığında küresele kıyasla biz hangi kaslarımızı güçlüyüz ve bu kasları güçlendirmek mi bizim için acil öncelik? Yoksa güçlü olmayan kaslarımızı ön plana koyup orada biraz daha inmemizi arttırmak mı acil önemli ihtiyacımız olacaktır?
2: Şimdi ben burada Türkiye'yi iki şekilde konumlandırıyorum. Hem dezavantajlı görüyorum, hem avantajlı görüyorum. Dezavantajlı olduğu nokta Türkiye bu madenlerini zamanında üretemediği için bununla ilgili teknolojisini de çok geliştiremedi. İnsan kaynağı niteliğini. Son 10-15 yıldır bu konuda çok ciddi atılımlar, yapısal dönüşümler yapılıyor. Mevzuatla ilgili çalışmalar yapılıyor. Standartlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Burada geri olduğumuzu düşünüyorum. Ama avantajlı olduğumuz bir konu Türkiye jeolojik konumu itibariyle çok güçlü bir mineral kaynağına sahip. Bir potansiyel olarak duruyor. Bu da gelecek nesillere bir avantaj olarak hı hı. duruyor. Tabii bunun orada olması, bu kaynaklar yine vardı. Demek ki biz yönetememişiz. Bunlarla ilgili yatırımları yapamamışız. Acaba bundan sonra yapabilecek miyiz? Türkiye'yi bir merkez haline dönüştürebilecek miyiz? Öncelikle kendi kaynaklarını üretip dünyada bir oyuncu olabilecek mi? Bu potansiyeli tam bununla ilgili Ar-Ge yatırımlarını zamanında yapabilecek mi? Arama yatırımları ile ilgili teşvikler, sistem, bir stratejik politikaya dönüşecek mi? Politikada kalmayıp uygulamada bu gerçekleşecek mi?
1: Peki sizce yazan mevzuatlar bu yatırım hamlelerini artırmak için yeterli mi? Çünkü son orta vadeli programa bakıldığında yatırım süreçlerinin tek durak büro olarak hızlandırılması öngörülmüştü. Evet. Sizce bu düzenleme madencilik yatırımlarını artırabilecek bir adım olarak da okunabilir mi?
2: Ya okunabilir tabii. Öyle de okuyoruz. Ama şu var tabii şeyi de anlatmak isterim. Yani madencilik yatırımları organize sanayi bölgesinde yapılan yatırımlar değil. Madencilik bulunduğu yerde yapıyorsunuz. Bazen mera alanlarına denk geliyor. Evet. Bazen su havzalarına denk geliyor. Bazen ormanlara geliyor. Bazen kırsal alanlara geliyor. O yatırımlar çok uzun zaman alıyor. İşte çevresel etkileri var, rehabilitasyon süreçleri var, arama dönemleri var, fizibilite yatırımları var, izleme dönemleri var. Bir madenin, fizibil olan bir madenin en iyi niyetle hayata geçmesi, üretime başlaması, ki rafineri yatırım da hariç diyorum, 13-14 yıl. O nedenle çok uzun soluklu, böyle arada...
1: Rehabilite edilmediği hali mi 13-14 yıl olarak öngörüyorsunuz?
2: Rehabilite hariç, hazırlık, hariç. Üretime başlama süreci 13-14 yıl. Madenler genelde üretimi bittikten sonra rehabilite. Yani bu evet. Bir sistem olarak bunları hep değerlendirip masaya yatırdığınızda bir kere bütün programlarda madencilik sektörünü bir ayrı düşünmek lazım, ayrı planlamak lazım. Çünkü madenler üretim zincirinin ilk halkası. İlk halkayı böyle binaların şeyi gibi düşünün, temeli gibi düşünün. Onu ne kadar doğru kurgularsanız, ne kadar iyi ararsanız, ne kadar çok risk sermayesi oraya harcarsanız, oraya insan kaynağınızı oranla ilgili ne kadar güçlendirirseniz ve sanayiye de o kadar kaliteli ve şey ham madde şey yaparsınız. Onu iyi planlarsanız işte sanayiniz, sanayinizden sonra da teknolojiniz de ona göre aynı paralellikte gelişiyor. O nedenle madenciliğe özel bir ilgi göstermek. Hükümetin, çünkü sonuçta bu kaynaklar tamamen devletin hükümet tasarrufu altındaki kaynaklar. Orada yatırımcılar sadece lisansla çalışıyor. Geçici şeyle çalışıyor. 17-18 tane kurumla muhatapsınız. Organize sanayi bölgesindeki hazır bir yatırım değil. Bütün izinleri alınmış, altyapı tesisleri, enerji altyapısı yapılmış, yolları, kanalizasyon, öyle bir şeyde dağın başına gidiyorsunuz. Bütün bu yatırımları planlamak zorundasınız.
1: Yani hazır değil ama o hazır gibi olan süreci siz teker teker
2: yapıyorsunuz. Evet, evet. Teker teker yapıyorsunuz ve bu çok zaman alıyor. Bir sürü problemle karşılıyorsunuz. İşte o tek durak ofis modeli, orta vadeli programda da öngörü, bu çok elzem. Eğer biraz önce söylediğim Türkiye bu 40-50 milyar dolarlık cari açığını kapatmak istiyorsa, yine bölgedeki özellikle Orta Asya'da mesela şu anda petrol gelirlerinin çok büyük bölümüyle orada biriktirdiği sermaye ile körfez ülkeleri, başka ülkelerde bu minerallerin peşinde herkes. Yine Türkiye burada insan kaynağıyla, teknolojik altyapısıyla oyuncu olabilir, merkez olabilir, madenlerde de olabilir, kritik minerallerde de olabilir. Bunları hep başarırsa Türkiye için yine büyük bir fırsat var. Yeraltı kaynakları büyük bir fırsat. Bir de şöyle bakmak lazım. Yani madencilik sektörü bağımsızlığın sigortası gibi bir şeydir. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani temel ihtiyaçlarınız. Mesela biz enerjiyle ilgili nükleer yatırımları yapıyoruz. Uranyuma ihtiyacımız var. Kendi topraklarımızda bakmak durumundayız. Sadece elektrikli otomobillerin yatırımlarında bütün iletim hatlarımız değişecek. Kendi bakır yataklarımızı, Türkiye yılda 5-6 milyar dolar bakır ithal ediyor. Son yıllarda da bunlarla ilgili yatırımlar yapıyor. Bunları tekrar gözden geçirmeliyiz. İşte Eskişehir'de çok büyük bir nadir toprak elementleri rezervimiz var. Bunlarla ilgili hem Ar-Ge yatırımlarını hem de rafineri yatırımlarını hızlandıracak süreçler, belki özel sektörde dahil ederek o mesafeler kapanabilir. Bu bakımdan çok stratejik, çok büyük ve tek elden mesela dijitalleşme ile ilgili, işte yapay zeka ile ilgili Ar-Ge süreçlerinin kısaltılması, projelerin buna göre geliştirilmesi, bunların da tekrar planlanmasının gerektiğini inanıyoruz.
1: Peki çıkardığımız madenleri işleyerek yüksek katma değerli ürünlere doğru çevirdiğimiz süreçte sanayimiz hangi noktada şu an bulunuyor? Bu değer halkalarına bakıldığında zincirin hangi tarafında?

0: rezervlerinizi belli bir standartlarda ortaya koymadığın zaman bir sonraki adımla ilgili yatırımcı çekimser oluyor. Yani çünkü madencilik böyle çok öngörülebilir değil. Bir sürü riskler içeriyor. Bir kere finans riski var başta. Sermaye riski var. Bir risk sermayesi arıyorsunuz. Mesela bakırla, altınla ve diğer bilmediğimiz minerallerle ilgili Türkiye toplam 30-35 milyar dolar bakır dahil açık veriyor. Ürettiği 6-7 milyar dolar. Peki Türkiye'nin bunu kapatacak potansiyeli var mı? Var. Ama onunla ilgili işte şu ana kadar 10 milyar dolar yatırım yapılmış. 1 milyar dolar arama, 2 milyar dolar arama yatırımı yapılmış. 5-6 milyar dolar arama yatırımı. Arama yatırımı demek risk sermayesi demek. O risk sermayesi ile ilgili teşviklerin arttırılması, bu strateji onda o yatırımcının oraya yönlendirilmesi, bulduktan sonra madeni işletme hakkının olması. Bunlar Türkiye'de var. Yani Türkiye'de mevzuatla ilgili de çok iyi düzenlemeler var ama uygulamada ve bu işe böyle topyekün bir bütün olarak sahiplenmede problemler var.
1: Yani bir halka değil ama zincirdeki halkalar tam birbirini kavrayamıyor galiba.
0: Evet, evet, evet. Böyle bir boşluk oluyor, kırılma oluyor. Bu dünyadaki gelişmelere bağlı, hükümetin durumuna bağlı. Yani şöyle işte hükümetler de değiştiğinde, bakanlar da değiştiğinde, kim değişirse değişsin bir ülkenin bununla ilgili stratejik planı hep çalışmalı. Nüans farkları olmalı.
1: Uzun vadeli bir planın ortaya konulması lazım diyorsunuz.
0: Gelen bir hükümet 5 yılda 10 yılda madencilikle ilgili bütün projeksiyonunu ortaya... Ama bir stratejik akıllı koyması çok önemli. Mesela 2016'larda 17'lerde şu andaki Enerji Bakanımız da bunu takip ediyor. Berat Bey'in döneminde aramalarla yapılan harcamaların şu anda biz sonuçlarını kısmen görüyoruz ama onunla ilgili böyle kesintiler olmamalı. Bu hep devam etmeli. Hep sürekli devam etmeli.
1: Sürdürülebilirlik madencilik sektöründe de büyük bir önem arz ediyor. Evet. Şimdi madenciliği konuşuyoruz fakat uzun zamandır enerji dönüşümündeki son düzlüğü konuşuyorduk. Dijitalleşme, teknoloji derken enerji dönüşümü de büyük bir gündeme oturmuş bulunmakta. Fakat sizce madencilik olmadan enerji dönüşümünü gerçekleştirebilir miyiz? Siz nasıl yorumluyorsunuz burayı? Çünkü burada bakıldığında karbon bazlı enerji tüketiminden elektrik bazlı bir tüketime doğru geçişin de olduğunu gördük. Siz bu tarafa denklemi nasıl okuyorsunuz?
0: Bir kere şunu çok gördük, algılayamadık bu enerji dönüşümüyle ilgili büyüklüğü. Gördük ki madencilik olmadan enerji dönüşümü olmuyor. Yani şöyle örnek vereyim. Sizin bir tane elektrikli aracı hızlı şarj edebilmeniz için işte 300 tane apartman dairesinin tükettiği enerjiyi tüketiyorsunuz. Bu ne demek? Bütün enerji altyapısının değişmesi demek. Trafo merkezlerinin değişmesi demek. Neye ihtiyacınız var? Bakıra ihtiyacınız var. Dünyada ürettiğiniz şeyi depolamadığınız zaman yine enerji yetmiyor. Döndük baktık ki neye ihtiyacımız var? Nikele ihtiyacımız var. Kobalta ihtiyacımız var. Son 3-4 senedir ne yapıyoruz? Hep bu kritik minerallerin isimlerini belki o periyodik tabloda hiç unuttuğumuz, aklımıza gelmeyen mineraller gündeme geldi.
1: Bu Grönland'la biraz da gündeme gelmiş olabilir. Çünkü Trump'ın geçtiğimiz sene başında Grönland'ı alma hedeflerinin altında kritik minerallerin de olduğunu biliyorduk. Bu biraz da ülke çıkarlarını da koruyacak bir adıma doğru da son dönemi şekillendirmiş olabilir galiba Hasan Bey.
0: Ya o da var. Çünkü ortada olan işte oralar buzullarla kaplı. Evet. Oradaki maden yatakları bilinmiyor. İşaretler var. Bu taraftaki kaynaklar planladığı için onlarla ilgili stratejik olarak herkes kendini konumladığı için acaba önümüzdeki dönemde bunlarla ilgili nelere ihtiyacımız var, hangi minerallere ihtiyacımız var, nasıl pozisyon alacağız bunlar değerlendiriliyor. Herkes onunla ilgili bir refleks alıyor. Yani hiç gündemde yokken bu dönüşümünün, bu enerji dönüşümünün başarıyla sonuca ulaşmasının anahtarının madenlerde, kritik minerallerde olduğunu gördük. Şimdi ana konu bu. İşte bataryalarda, enerjinin depolanmasında, iletilmesinde, savunma sanayinin bu kritik uç ürünlerinde, stratejik ürünlerinin hepsinde bir maden mineraline ihtiyacınız var. O bakış açısı değişti ve herkes buna kafa yoruyor. Evet. Herkes bununla ilgili pozisyon almaya çalışıyor.
1: Şimdi mineralleri konuştuk, madenciliği konuştuk. Peki altın tarafında fiyatlar nasıl gidecek? Şimdi Altın Madencileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı şapkanız adı altında sormak istiyorum. Son dönemde jeopolitik ve ekonomik gelişmelerden kaynaklı altın fiyatlarına bir dalgalı seyrinde olduğunu görüyoruz. Peki önümüzdeki dönemde hangi gelişmeler sizce fiyatları etkileyebilir? Çünkü biraz önce bir son dakikamız vardı.

0: İran devrim muhafızları açıklama yapmış ve ulusal çıkarları korumak amaçlı gerekirse müzakere edebiliriz demişti. Bunun piyasalara yansımalarına bakacağız, fakat altın fiyatlarına sizce yansıması hangi açılardan olabilecektir?
1: Tabi biraz önce madem minerallerinden bahsettik, bakırdan, kobalttan, bu enerji dönüşümüyle ilgili altın bunlardan biraz ayrışıyor. Altın sadece bir maden değil, çok önemli bir finans aracı.
0: Evet.
1: Ülkeler de bu krizlerde, işte savaşlar, yeni konsept, enerji dönüşümü, bununla ilgili panik havasında ilk olarak en kolay, en basit, en güvenceli hissettiği şey altın yatırımcısı. Bunu sadece bireysel yatırımlar değil de işte pandemiden sonra merkez bankaları da bunlarla ilgili, evet, pozisyon aldı. Çünkü dünyanın ortak geçerli tek finans aracı. İşte alternatif olmayan, alternatifler koyuluyor, bununla ilgili başka bir şey çalışmıyor. O nedenle altın fiyatları aslında çok son bir yılda olağanüstü, işte 2000 dolarlardan 5500 dolarları gördü. Şu anda da her gün yeni bir kriz, çok kısa sürede yeni krizler çıktığı için tekrar 4300'lerde bir direnç var. Ama özellikle Fed'in faiz politikasının çok etkilediğini öngörüyoruz biz. Tekrar dünya bir büyüme trendine girdiğinde, Fed'in faizleri tekrar düşürdüğünde altın fiyatlarının tekrar yükseleceğini biz öngörüyoruz. Çünkü en güvenli, yine ya tarihten böyle, hatta bizim ülkemize baktığınızda geleneksel olarak da toplumun
0: yastık altı yatırımlarda da olarak gözüküyor.
1: Tabii tabii, Türkiye'nin yastık altı potansiyeli de yeraltı potansiyeli kadar önemli. Yani 1 trilyon dolar civarında da Türkiye'nin yastık altında biz altın olduğunu düşünüyoruz. Hatta ekonomik krizlere direncin de ana nedeni bireysel altınların olduğunu düşünüyoruz. Çünkü en büyük yastık altı olan ülkelerden bir tanesi Hindistan. İşte Hindistan'da nüfusundan dolayı kişi başına 9 gram altın varken, Türkiye'de nüfusuna baz aldığınızda kişi başı yastık altında 100 gram civarlarında altın olduğunu düşünüyoruz. Altın bu konumunu hep sürdüreceğini biz öngörüyoruz. Çünkü çok dünya öyle stabil hale gelmeyecek gibi duruyor. O nedenle de Türkiye'nin bir altın potansiyeliyle ilgili yatırımların devam edip, Türkiye'nin çünkü çok büyük, ciddi bir altından kaynaklı cari açığı var. Hatta bazen cari açık kalemlerinde ekonomistler altın hariç demeye başlıyor.
0: Evet.
1: Dönem dönem onu kullanıyor.
0: Öyle bir kriterimiz de var.
1: Yani altın yatırımları ve altınla ilgili üretim hedeflerini de arttırmak lazım.
0: Peki. Hasan Yücel, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, Maden Dünyası'nı nokta alıyoruz. Saatler 14.45 gösterdiğinde tekrar Niş Dünyası ile karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
3: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul, 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
4: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, girişimcilik dünyasına hoş geldiniz. Girişimcilik dünyasının bugünkü konuğu Ali Emre Erişen, Kovan Hub Yönetim Kurulu Başkanı. Kovan One daha doğrusu, değil mi? Şimdi de oradaki Kovan Hub. Peki. Orada bir İngilizce kelime oyunu da var, yani Kovan'a denk gelen CEO Trevan Hub diye bir tür abbreviation yapmışsınız, yani bir kelime oyunu yapmışsınız. Kovan İnovasyon ve Teknoloji Anonim Şirketi diye de izah edelim. Şimdi siz Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteriyorsunuz. Fikir aşamasındaki girişimleri destekleme temel hedefiniz var. İşte yeni nesil bir tür işte kuluçka, ticarileşme ve girişimleşme süreçlerinde destek veriyorsunuz diye anlıyorum. Daha fazlasını siz anlatın. Yani Kovan ne yapar, neden yapar, hangi ekosistemdeki hangi boşluklardan doğmuş bir yapıdır?
1: Aslında durum şöyle. Birincisi, biz çok uzun yıllardan beri kendi tarafımızda girişimler yapan birkaç firmanın oluşturduğu bir teknoloji inovasyon merkezi izleyebilirsiniz aslında, girişimcilik ve ticarileşme. Yıldız Teknopark'la birlikte başladık, Yıldız Teknik Üniversitesi ile, ama şu an Kıbrıs'a kadar, işte ne bileyim Bitlis'inden işte Erzurum'una kadar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden işte Galatasaray'a kadar birçok üniversitede, birçok üniversitedeki girişimciyle birlikte çalışıyoruz. Ben işte Yıldız'da olduğum için Yıldız'da başlamıştık, ama şu an 83 tane üniversiteyle birlikte projeyi bir eş zamanlı götürmeye çalışıyoruz.
0: Yani Yıldız artık başlangıç aşamasında kaldı mı demek istiyorsunuz?
1: Hala hep devam beraber başladık, yani götürüyoruz
0: daha
1: gibi bir durum var.
0: Daha genişleyen bir yapı haline geldi. Peki.
1: Hem uluslararası hem yerel olmak üzere. Çünkü başka üniversitelerle, başka ülkelerle de iş birlikteliği yapıyoruz artık. Yani sadece yerelde değil. Çünkü hem bizim tarafımızdaki kurucu şirket hem diğer kurucu şirketler, Türkiye'nin zaten önde gelen e-devlet projeleri dahil birçok projeyi yapan bir kurumuz. Bizim tarafımızda işte 99 yılından beri mesela ben şahsi olarak bu projelerin içerisindeyim. Çok fazla işte başarımız gözüküyor. Bir yere gittiğimiz zaman işte mesela bir katıldığım kariyer günlerinde herkes işte başarılardan soru soruyor, ama aslında baktığınız zaman başarıdan daha çok başarısızlığımız var. Hani bunlarla alakalı çok fazla maalesef gündem olmuyordu. Ve biz dedik ya, bunu aslında bir proje haline getirelim. Çünkü başarı olarak gözüküyor. Hatta birkaç yıl önce bir fon kurmuştuk. Fon içerisinde işte başarılara baktık. Mesela şu an Türkiye'de bir fon %4 ile %7 arasında getiri sağladığı zaman buradan bir prim alıyor. Hani yönetim kurulu elinde dedim, bu ne? Başarı. Yani %12 ile var ya, rekor geçti böyle. Yani inanamazsınız. Ya dedim ki böyle bir durum mu olur? Sonra çok güzel projeler var bitiyor. Sebep şu, fikir bize geliyor. Tamam, biz ona işte yatırımcı olarak giriyorsunuz. Fakat maalesef arkadaşlar daha önce bir ticari girişim yapmadıkları için o çok güzel dediğiniz projeler onların kurdukları ekiplerden ya da başka sorunlardan dolayı projeler devam etmeyebiliyor. Böyle durumlarda biz ister istemez paramız da yanıyor ve bütün yatırımcıların yanıyor. Bundan dolayı buna risk sermayesi diyor. 10 şirkete para yatırıyorsunuz, işte bir tane tutuyor. Tamam, o çünkü 22 çarpanla büyüdüğü için paranızı kurtarıyor gibi bir durum var. Biz dedik ya, bunu biraz değiştirelim. Biz 10 şirket seçiyorsak 9'unu kurtaralım. Yani %10'u gidecekse gitsin. Hatta bunlar da gitmesin. Bunun için mesela örnek veriyorum. İşte bir üniversiteyle anlaşıyoruz. Veya işte bu ticarileşme merkezleri de olabiliyor. Girişimcilik merkezleri de. Bize işte 100, en son mesela 166 tane proje var. Mesela birkaç hafta önce işte Haliç Üniversitesi ile işte Demo Day yaptık. Projeleri bize sunuyorlar. İşte İstanbul Teknik Üniversitesi ile bir proje yaptık 2 hafta önce. Oradaki seçtikleri girişimler geliyor. Biz o girişimlerin içerisinden seçip, bunların sadece içeri taraftaki yatırım almaları değil, satışlarından tutun içerideki planlamasına, personele kadar, yani gerçekten Kovan ismi oradan geliyor. Biz aslında artı bir oradaki ortaklar oluyoruz. Mesela bazen şunu yaşıyoruz gençlerle. Diyor ki mesela, ben diyor işte şu kişiyi alacağım diyor. Mesela biz çok küçük %5, %10 bazı paylarla giriyoruz bazen içeriye. İşte ama personel alacak diyoruz ki bu olmaz. Nasıl ya diyor. Olmaz diyoruz, yani bu kişiyi biz onaylamıyoruz. Alımı da biz yapıyoruz çünkü personel alımı. Sadece oradaki dışarıdaki taraftan değil, muhasebesinden tutun içerideki planlamasına kadar. Gerçekten iki kişilerse biz üçüncü ortak, üç kişilerse

0: dördüncü ortak gibi yanlarında tamamen maddi olarak değil 360 derece hizmet veren bir kurum olarak bulunuyoruz.
1: Çıkış aşamasına kadar mı?
0: O da şöyle, 3 aşamamız var. Kovan, Kovan Plus, Kovan Premium dediğimiz 3'e ayırdık bunu da. Eğer bir kişinin fikri varsa, hiç ekibi de olmayabilir. Ya da ekiptir, yazılım ekibidir, ticaretleşmek istiyordur. Bizim Kovan'a geliyor, orası kuluçka merkezimiz. Sıfırdan oluşturacağımız yer. Orada bulunuyor. Sonra proje hazırlıyoruz. Proje tamamlandıktan sonra Ar-Ge desteğini, ekip kurulumunu, her türlü hizmeti biz veriyoruz. İsterse robot geliştirsin, isterse tarımla alakalı bir inovasyon geliştirsin. Orada bunu veriyoruz. Tamamlandıktan sonra Kovan Plus dediğimiz aslında o büyüme sürecini, yani scale up sürecini bizim camian deyimiyle o bölüme geçiriyoruz. Ve orada firmanın ticaretleşmesini sağlıyoruz. İşte bu firmanın ayakta durması için ne kadar? Örnek veriyorum, işte aylık 3 milyon liralık sabit gelir elde ediyor olması lazım. O sürece gelene kadar satış ekipleri bile bizde.
1: Yani o zaman şunu mu anlamalıyım? Bu üç aşamalı yapı bu girişimlerin maliyetlerinde ciddi bir, yani maliyet baskısını ciddi biçimde kaldıran bir yapı olarak mı tanımlanmalı?
0: Aynen öyle. İçeri girdiği zaman para kazanmaya, şirketi artık stabil olana kadar, yani Kovan Premium dediğimiz son aşamaya gelene kadar, çünkü Kovan Premium'a geçtiği zaman da artık şirket büyümüş oluyor. Hiçbir şekilde dışarıdan maddi desteğe ihtiyacı yok. Yatırım ancak işte büyük yatırımlar için. Örnek veriyorum, diyor ki Tayvan'da bilmem ne fabrikası kuracağım, bunun için gerekiyor. Avrupa pazarına açılacağım. O zaman büyük yatırımlarda, yani seri A, seri B dediğimiz en son yatırım kısmına geçiyorsa orada devreye giriyor Kovan Premium kısmı. Aslında bize bir fikir olan bir kişi geldiği zaman ya da projesi olan bir kişi sıfırdan başlayıp son aşamaya kadar götürdüğümüz zaman yanında oluyoruz tüm süreçlerde.
1: Şunu merak ediyorum. Şimdi bu modelle yaklaştığınız girişimlerin çıktılarını nasıl ölçüyorsunuz? Yani başarısını, hayatta kalma süresini, devamlılığını?
0: Şöyle, öncelikle zaten bizim ekosisteme giren bir firma mevcut içerideki firmalara hizmet verdiği zaman bile ayakta kalabiliyor. Mesela geçenlerde işte bir yazılım firmasıyla görüşüyoruz. İşte müşteri hizmetleri desteği vereceğim diyor yazılı ve sosyal medyalarda. Şimdi mevcutta zaten bizim içerisinde olduğumuz şirketlere bile bunu veriyor olsa şirketin 3 yıllık hedefinin üstüne çıkmış oluyor. Ve şirketlerin zaten aslında baktığınız zaman en büyük sıkıntılarından bir tanesi işi planını, yani bu iş planlarını düzenli yapamamak, geliri planlayamamak. Gelir elde edebiliyorsa bir şekilde ayakta tutabiliyorsunuz. Bir de mesela bir pipet işine girmiştik. Saksılar için yapmışlardı. Biz onu reklam direkleri için, elektrik direkleri için çevirdik. Yani buna göre de bir müşteri kitlemiz olabiliyor. Bazı projeler de daha girişte uçabiliyor. Yani mesela bir boya firmasıyla görüştük. İşte üniversiteden bir patent geldi. Normalde hocamız bu patenti almak istiyor. İşte yapacağım, ben sonra satarım diyordu. Hocam dedik, bir söz var. Karnınızı doyurmak istiyorsanız üretin ve satın. Para kazanmak istiyorsanız alın satın. Eğer diyor zengin olmak istiyorsanız önce satın sonra alın. Dedim ya bunu sonra önce satalım, nasıl yani dedi. İşte bir büyük bir boya firmasına gittik. Patentin detaylarını anlattık, bitmiş gibi sunumunu yaptık. Firma tamam dedi, bir yıl süre istedik, biz bunu hazırlarız diye. Hocamız ekip kurdu, 5,5 ay içerisinde tamamlayıp ürünü gösterdik. Ve yaklaşık 7-8. ayda proje tamamlanmıştı. Firmaya projeyi bitirdik ve devrettik. Ve bütün bütçeler, bütün planlamalar bunun üstünde gitti.
1: Şu an aktif şirket sayısı ne bu ekosistemdeki?
0: Kovan'ın şu an 32'lerde, zaten yine daha birkaç aylık bir oluşum. Biz yanlış hatırlamıyorsam Şubat gibi ilk yıldızla başladık daha bu yıl içerisinde. Ay içerisinde ortalama, yani yazın biraz durgun geçti. Bu ayla beraber bekleyenlerle sayarsanız herhalde önümüzdeki yıl biraz daha hızlı artacaktır. Çünkü her ay birkaç firma alıyoruz içerisine. Ama bizim şu ana kadar toplam yatırım yaptığımız firma tarafında da bakarsanız iş firmayla beraber 600'ün üzerinde, 613 civarındaydı en son.
1: Peki önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ne?
0: Aslında tamamen uluslararası globalleşme kısmına, çünkü bir aksilik olmazsa bizim mesela işte kurucularımızdan Yılmaz Bey'in de işte hazırlıkları bu yönde devam ediyor. İşte biz Amerika ofisimizi, işte İngiltere ofisini, Dubai ofisini, belli bölgelerde zaten mevcut şirketlerimizin ofisleri var. Bunlarla eşleştirip Kovan ofislerini orada açmak istiyoruz. Maalesef ülkemizde şöyle bir üzücü bir durum var. Teknoloji tarafıyla alakalı, işte biz teknolojide dünyada işte önemli bir söz sahibi olmak istiyoruz, tamam. Ama mesela benim işte Amerika'da, San Francisco'da işte olanlar bilir, Palo Alto'da mesela 111 ülkenin şu an yeri var. Bizim Türkiye'nin herhangi bir yeri yok. Yani en yakın ticari ateşeliğimiz bile yaklaşık 400 kilometre aşağıda, işte Los Angeles'ta. Hani Silikon Vadisi'nde herhangi bir şekilde böyle gideceğiniz, bir aralar Yıldız'ın Starcamp vardı. Birkaç üniversiteyle birlikte kurdu. İşte bir Regus ofisinin içerisinde bir köşede. O da böyle işte gittiğiniz zaman formülten bir tane masayla gibi bir yer götürülüyordu. Biz bunu gerçek bir ekosisteme çevirip, yani oradaki kişilerin, çünkü biz şunu yapmıyoruz. Mesela birçok firma oraya gidiyor, yer açmadan önce bir sürü para yatırması gerekiyor. Bize gelen şirketlerle alakalı dediğimiz şu, ürün iyi mi iyi, satış kısmıyla alakalı var. Herhangi

0: Hiçbir şekilde giriş bariyerimiz yok. Ürün iyi, fikir iyiyse biz diyoruz bunu satarız. Hani beraber de götürürüz. Herhangi bir şekilde direkt uluslararası açılımını da yapabiliyoruz. Bir de şöyle avantajımız oluyor. Mesela işte örnek veriyorum, Katar'la çalışıyoruz. Katar'daki bizim çalıştığımız ajans bize bir liste gönderiyor. Diyor ki mesela benim Ekim ayında şu ihalelerim var. 54 tane ihale açıklamış. Bununla alakalı sizin ekosisteminiz içerisinde firma var mı diyor. Biz şöyle yapıyoruz. Normalde çünkü mesela Katar'da buradaki A firmasını düşünün. İhaleye girebilmek için aslında oraya gidip bir şirket kurması lazım. İhale yeterliliği sağlaması lazım. Birkaç ay ve yatırım yapması gerekiyor. Bunun için de birçok girişimcimiz gitmiyor. Ama burada Türkiye'deki kovana üye oldukları zaman, bizde bir anlaşma yaptıkları zaman biz onları Katar'daki ihaleye kovan olarak giriyoruz. Oradaki ekibimiz giriyor. İhaleyi alırsak da buradaki firmadan bize işte fatura kesiyor, biz oraya kesiyoruz. Ya da sürdürülebilirlik gerekiyorsa bazı sözleşmelere madde koyduruyoruz. Diyoruz ki 3 ay içerisinde biz devredebiliriz. Firma biz ihaleyi aldıysak o zaman Katar'a gidip ofisini açıyor gibi bir durum söz konusu.
1: Şimdi şunu merak ediyorum. Bu yani küresel çaptaki hedefleriniz doğrultusunda bu vizyonun altyapısını yani hem finansal hem operasyonel anlamda nasıl kurguluyorsunuz?
0: Şöyle içeri taraftan yani bizim girişimcilerden beklediğimiz herhangi maddi kaynak yok. Ama bazı konularda olabiliyor. Niye? Türkiye'de de büyük firmalar var. Mesela biz ortaklaşa işte şimdi Kaliforniya'da bir proje götürüyoruz. Üyelerimizden bir tanesiyle. Türkiye'deki işte deprem gibi erken uyarı sistemlerini kuruyor. Yakında da işte vatandaşa açılacak bir proje. Deprem erken uyarı sistemi kuran. Bu firmayla orada ortak hareket edebiliyoruz. Çünkü orada herhangi bir yatırıma ihtiyaçları yok. Kaliforniya eyaletiyle birkaç ay önce mesela o tarafta da erken uyarı sisteminde de USGS'de Amerika'daki lisansı aldı. Ve çok ciddi anlamda bu sistem işte mesela mobil uygulamalardaki titreşimleri algılayıp veren değil. Fay hattına sondajla ivme ölçerler yerleştirip buradaki sinyali alan bir sistem. Hem ülkemizde kuruluyor, eş zamanlı olarak birçok ülkede de götürülebiliyor. Mesela onlar da orada bir yerel ortak buluyoruz. Onlarla beraber kuruyoruz. Ya da mesela şu an en son zamanlar işte 13 Temmuz'da lansmanı olan Türkiye'de aslında LGS, ÖSS'yi de işte kaldırmak için planlar yapılan açık uçlu sınavları değerlendiren bir yapay zeka geliştirildi. Gene Kovan bünyesinde. Yapay zeka tabanlı ölçme ve değerlendirme sistemi. Artık öğretmenler oturup 2-3 hafta boyunca çocukların kağıtlarını okumuyorlar. Artık bunu işte okuldaki tarayıcıya koyuyorlar. Tarayıcı bunu analiz edip bir rapor çıkartıyor. Diyor ki örnek veriyorum Ahmet bak sen diyor işte 5 soru üzerinden diyor birinci sorudan 20 üzerinden diyor 12 almışsın. Sebebi şu diyor bir açıklama yapıyor. Altına eksik yönlerini söylüyor. Onun altına da önerilerini söylüyor yapay zeka. Sınavın sonunda genel sınavla alakalı rapor alıyorsunuz. 13 dersten sınava girdiyse 13 dersle alakalı raporunu alıyor. Bütün hepsi bittikten sonra da mesela işte dönemi de bitirdikten sonra da akademik kabiliyet haritası alıyor. Bu gibi projelerde mesela şu an Balkanlar'da götürüyoruz bunu. İşte örnek veriyorum İspanya'da arkadaşlarımız görüşüyor. Orada bir partner okul buluyoruz. Bu okulla birlikte aslında projenin localization dediğimiz aslında yerelleşmesini yapıp oradaki bir distribütör vasıtasıyla gidiyoruz. Dolayısıyla bize giren firmanın yurt dışı globalleşme sürecinde maddi bir kaynak ihtiyacı varsa da bunu biz sağlamaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Çünkü bazı ölçeklerde bizim de Türkiye'de bütçelerimiz yetmeyebiliyor. Ama onun haricinde en azından bu seviyeye gelen kısmını beraber götürüyoruz diyebiliriz.
1: Ekranda bir son dakika var, onu seslendireyim. Kremlin'den, Moskova'dan gelen bir açıklama. Putin ve Erdoğan, yani Rusya lideri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de saldırıların durdurulmasını görüştüğüne dair detayları geldikçe aktarırız. Devam edelim. Şimdi bu yapı bünyesinde, yani Kovan bünyesinde unicornlar çıkarma hedefiniz var mı?
0: Evet, yani zaten bu herkesin, her teknoloji girişiminin hayalidir.
1: Öyle değil ama aslında sormaya çalıştığım şey daha ziyade hani kısa vadede ne kadar, ne hızda çıkacaksa.
0: Şöyle, belki biliyorsunuzdur, devletimizin başlattığı Milli Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü'nün bünyesinde Türkorn programı var.
1: Evet.
0: Bizim şu an içimizde mesela demin bahsettiğim işte EDIS bu deprem erken uyarı sistemi şu an Türkorn'a seçildi. Birkaç ay önce. Şu an zaten mevcutla yani zaten Türkorn içerisinde bildiğim kadarıyla şu an 42 şirket var. 42 şirket içerisinde çalıştığımız birkaç şirketimiz var. Mesela bu erken uyarı sistemi firmaları bunlardan bir tanesi. Çünkü bu bizim için de bir değer. Çünkü baktığınız zaman şu ana kadarki en çok içerisinde unicorn adayı bulunduran bir grubuz. Bir taraftan da baktığınız anda büyüme hızımız da bu konudayı. Bir de bizim tarafta işte e-devlet teknoloji var. Çünkü biz birçok ülkede e-devletle alakalı birçok teknolojiyi halen yapıyoruz. Hem kendi ülkemizde hem birçok ülkede. Bu da bazı ülkelerde bizim giriş bariyerimizi çok hızlandırıyor. Mesela şu an Pakistan'da biz işte TürkSat'la birlikte bir proje götürüyoruz. Yani devlet kısmıyla beraber gittiğiniz zaman, çünkü projeler büyük çaplı projeler. Burada bireysel gidemiyorsunuz. Gittiğiniz yerlerde uluslararası karşı taraftaki muhatabınızla sizin ülkenizdeki büyük devlet yetkililerini görmek istiyor. Çünkü kritik konulara bazen müdahale edebiliyorsunuz. Dolayısıyla Türkcom projesi içerisinde bulunan bazı girişimlerde zaten aynı zamanda da Kovan girişimleri. Bunlar da herhalde kısa zamanda olur diye düşünüyoruz. Çünkü daha birkaç ay önce, yani baktığınız zaman Kovan'ın kuruluşu aslında resmi olarak geçen sene ilk sözleşmesi de bu sene başlamıştı üniversitelerle. İlk yıl için bu kadar çok Türkcom firması aldıysak içeriye, herhalde birkaç yıl içerisinde, ki şu an mesela bulunduğumuz için ayrıca bir şey de söylemiş olayım. Mesela Edis firması Bloomberg ailesinden Amerika'da bir görüşme yaptı ve bir aksilik olmazsa işte Kasım ayında bir yatırımla alakalı iyi bir teklif aldılar. Dolayısıyla o taraftaki şeyle de belki ciddi anlamda güzel bir proje gerçekleşir. İlk şeyini de burada almış oluruz. İlk defa, çünkü böyle bir soru gelmiş oldu. Tam da tevafuk, ikisi denk geldiler.
1: Peki şimdi özellikle bu hedefleriniz doğrultusunda odaklandığınız sektörler, yani yeni sektörler, dikeyler var mı mevcutlara eklediğiniz? Mevcutta ağırlık nerede?
0: Yani şöyle, aslında ülkeye göre değişebiliyor. Mesela Balkanlara gittiğimiz zaman sel sistemleriyle alakalı çalışırken, mesela birkaç hafta önce DEİK'le beraber bir Singapur programımız vardı. 13 tane görüşmemiz oldu. Kovan'ın en güzel tarafı şu: ben uzun zamandır teknoloji tarafında bulunduğum için, mesela biz işte Pakistan'a, Suriye'ye giderdik bir toplantıyla alakalı, işte sadece pasaportu görüşüyorsunuz. İşte geçen Brüksel'de bir zirvemiz vardı, dijital işte Avrupa projesi kapsamında. Oraya gittiğimiz zaman sadece girişlerle alakalı bir konu görüşüyordunuz. Çünkü bir firmayı temsil ediyorsunuz. Ama Kovan'da gittiğimiz zaman odaklandığınız bir konu olmuyor. Çünkü masaya oturduğunuz zaman birisi tarımla alakalı bekliyor. Bizim içeride tarım teknolojileri bölümümüz var. Bir taraf EduTech dediğimiz eğitim teknolojileri alakalı var, bu var. Afet teknolojileri var, var. Hukuk teknolojileri alakalı yazılım var. Dolayısıyla bir tarafa odaklanamıyorsunuz. Çünkü şu girişimcilikte var, siz bunu daha çok fark ediyorsunuzdur. Bir girişimciyle oturduğunuz zaman zaten, bir de hele ki fikrine, projesine inanıyorsa, o kadar canı gönülden anlatıyor ki, hani dersiniz ki dünyayı o değiştirecek. Bizde öyle bir durum var. İçerideki tüm girişimcilerle oturun. İşte Kulak diye bir yapımız var. Şu an Anadolu Üniversitesi'nin işte uluslararası tüm sınavlarını yapıyor. Geçen seneye kadar bu normal üniversitelerdeki açık öğretim sınavları, bir okula gidiyordunuz. O okulda kapalı binada sınava giriyordunuz. Tamamen böyle gidiyordu. Şimdi bunu dijitalleştirdik. Şimdi bunu götüren firma. Aynı zamanda bakıyorsunuz bunu bizim bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları'na götürüp oradaki işte hizmetini sağlıyor. Dolayısıyla herkes için çok önemli. İşte bir fabrikamıza gidip sel sistemi kuruyoruz. Abi bu çok önemli, iyi oldu. Bir taraftan götürüyorsunuz, milli eğitimle bir proje yapıyorsunuz. Bu öğrencilerin hayatına dokunuyor. O daha çok önemli. Bir taraftan sağlıkla alakalı projelerimiz var. İşte kanserle alakalı. Mesela şu an iyi bir projemiz var. Bu DMA mı? SMA, bu çocuklardaki işte bu SMA hastalığı. Bununla alakalı şu an bir ilaç geliştiriyoruz. Bizim ortaklarımızdan mesela Serhan Çetinsay var. Ciddi anlamda Serhan Bey'in de o kadar çok odaklandığı nokta ki, yani biz mesela o toplantıya girdik. Çünkü mesela onun bazen böyle bazı projelerde falan da destek oluyor ve sponsor oluyor. Hani ya da dedi ki bu iş böyle olmayacak. Biz bunlara dedi her seferinde balık vererek bunu çözemeyeceğiz. Biz bunlara balıkçı ayarlayalım, onu versin. Mesela biz bunu çözecek bir projeye girdik. O kadar bizim için önemli ki, bunu geliştirecek ekibin içerisindeki gidiyor mesela. Dolayısıyla böyle kritik noktalar söz konusu olabiliyor. Biz de ondan dolayı aslında her girişimciyle masaya oturduğumuz zaman, çünkü ekibimiz içerisinde Türkiye'nin en önemli tarafını yönetmiş kurumların işte girişimciler var. Kovan'ın içerisindeki partner dediğimiz kişiler, mesela işte uluslararası çok büyük bir telekomünikasyon şirketinin Forbes'ta ilk 50'de bulunan CMO'su bizde. Şimdi normalde bir girişimcinin, 3 kişilik bir ekibin onunla gidip toplantı yapma durumu yok. Türkiye'deki reklamcılar odasının başkanı, açık hava işte ve işte reklam verenlerin başkanı, bizim partner dediğimiz Kovan içerisindeki ortaklarımızdan. Onunla medya planlaması yapabiliyor. Hani bu başka herhangi bir şekilde bir tarafta bir girişimcinin yapabileceği bir şey değil. Önemli olan aslında sadece Kovan ekosistemine girmesi. Ondan sonrasında biz gerçekten kurucu ortak vasfıyla, böyle 3 ayda bir, 6 ayda bir sadece rapor alan kişi değil, her hafta düzenli toplantısını yapan, stratejisine müdahale eden, buradaki şirketlerin gerçekten kurucu ortağı olan bir inovasyon veya işte iş geliştirme, ticaretleştirme merkezi diyebilirsiniz.
1: Yani çok farklı sektörler sistemde var diye anlıyorum o zaman.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi az önce bahsettiğiniz bu derin teknoloji girişimi Edis. Şimdi burada son ciddi bir yatırım çektiğini de anlıyoruz. Son yatırım turunda, onu da telaffuz edin. Bir de yani önümüzdeki dönemde bu taraf için bir işte satın alma, birleşme veya işte bir yurt dışı borsalarda bir halka arzı açılma gibi planlar var mı?
0: Valla borsa tarafı şu an çok çekinceli tam bugünlerde.
1: Yurt dışı dedim ama.
0: Evet. Yok şey kısmımızla alakalı sadece burada girdim de. Bununla alakalı var. Tabii bu bütün herhalde ticarete başlayan şirketlerin hayallerindendir. Biz burada işimize odaklanıyoruz. İşte o soruya da arada cevap vermiş olayım. Ediz en son işte 40 milyon euroydu. Ondan sonra 120 milyon euro üzerinden en son teklif ve yatırım sürecine girdi. Şu anki Amerika'da işte kurulum tamamlandı. 31 Temmuz'da resmi onayımızı aldık. Ön lisansımızın şu an kurulumlar başladı. Ve Amerika'da şu an USGS'in lisanslı bir kuruluşuyuz. Tek bildiğim kadarıyla kuruluşuz zaten özel sektördeki de. Bunu işte Kaliforniya tarafında kurulumlara başladık. İşte bununla alakalı ilerliyor. Orada da iyi partnerlerimiz var. Özellikle San Francisco, Oakland dediğimiz belli bölgelerde. Dolayısıyla aslında oradaki bu ilk etabı tamamlayabilirsek büyük bir ihtimal sözleşmenin akabinde bu yılı yetiştirebilir miyiz bilmiyorum. Kasım ayının ikinci haftasında çünkü sözleşme görüşmeleri için tekrar Amerika'da olacağız. Onu da Ediz tarafında yetiştirebilirsek Ediz unicorn olarak çıkacaktır. Ve akabinde de zaten oradaki yatırımcıların da bize söylediği o. Bu işlemler tamamlandıktan sonra çünkü eş zamanlı olarak şu an Ediz 21 ülkede götürüyor bu çalışmaları. Yani bu erken uyarı çalışmalarını. Çünkü mevcut teknolojinin çok çok farklı, normalde yapılamayan bir teknolojiyi yaptı. Hem de lisansı, patenti de kendi elisinden herhangi bir şekilde taklit edilmesi ve giriş bariyeri çok zor. O derin teknoloji dediğiniz aslında şu, öyle istasyonlarımız var ki kurulumu 22 ay sürüyor. Sondajla belli noktalara, derinliklere, izinleri hani... Düşünün kaç bin metre belli yerlerde sondaj atıyorsunuz. Oraya accelerometre dediğimiz ivme ölçerleri yerleştiriyorsunuz. Oraya üst tarafa bununla alakalı işte cihazları kuruyorsunuz. Ve birkaç yüz metrelik ve birkaç bin metrelik alanlarda. Yani bunu kuracağımız istasyon dediğimiz yerler ortalama 10 dönümlük arazileri kuruluyor. Bunlar yerin altındaki fayı inceliyorlar, izliyorlar.
1: Son olarak şunu sorayım. Şimdi tabii... Yani yapay zeka temasını konuşmadan geçtiğimiz bir program olmuyor. Olmaması da gerekiyor sanırım. Çünkü şimdi artık oyunun kurallarını tamamen değiştiren bir tema bu. Ürün geliştirme tarafında da işleri hızlandıran, ucuzlatan bir tarafı var. Dolayısıyla yani çok sayıda girişimin ortaya çıkmasının da kolaylaştığını düşünebiliriz bu tema ekseninde. Bundan sonra özellikle bu teknolojik girişimi tarafında asıl rekabet avantajı nerede olacak?
0: Aslında şu anki en büyük, en önemli konu tam da bu değindiğiniz nokta. Yapay zeka çünkü hayatımıza girdiğinden beri, önceden mesela şu an işte sarı site dediğimiz bir site düşünelim, milyar dolarlık. Bu siteyi şu an kopyalamaya kalksanız iyi bir ekiple birkaç saat. Yani aynısını yapacaksanız hatta daha iyisini bile yapabilirsiniz. Çünkü onlar onu değiştiremiyorlarken siz yeni sitede mesela cuma günü karar verseniz pazartesi gününe çıkartabiliyorsunuz. Yapay zeka artık onlarca değil yüzlerce yazılımcının yaptığını birkaç dakika içerisinde yapıp sadece kontrol edip çıkartabiliyorsunuz. Ki şu an artık o kontrol tarafları da gelişiyor. Yani bu dediğiniz gibi belki birkaç ay sonra birkaç yıl sonra komple sorunsuz da çalışacak bir duruma gelecek. Ama en önemli kısım şu an aslında networking dediğimiz ağ kısmı olmaya başladı. Yani iyi bir fikir ve bunu kullanacak aslında ekipler bunu görüştürebiliyor, anlatıyor olmanız lazım. Biz zaten Kovan'da buna odaklandık gelen girişimlerde diyebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız, katkınız için. Çok sağ olun. Ali Emre Erişen konuğumuzdu. Kovan Hub Yönetim Kurulu Başkanı. Kendisine teşekkür edelim. Girişimcilik dünyasını burada noktalayalım ama birazdan seans ortası var. Tekrar görüşelim.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans ortasına hoş geldiniz. Gün ortası itibariyle bir rakamlarla görünüme bakalım. Haftanın ikinci gününde fiyatlamalar ne söylüyor diye. Borsa İstanbul 13.317 puanda %0,16'lık bir geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafında %0,63'lük yukarı yönlü hareket var. Sanayi tarafta %0,66'lık geri çekilme. Mali endeks tarafında ise %1,67 kadar aşağı yönlü hareketi takip ediyoruz. Bir sonraki sayfaya geçecek olursak ulaştırma, turizm, hizmetler diye baktığımızda orada da turizm tarafının negatif ayrıştığı %0,71 kadar satıcılı olduğu, hizmetler tarafının %0,63 alıcılı, ulaştırma tarafının ise en pozitif ayrıştığı %1,80 kadar primli olduğu bir görünüm söz konusu. Borsa İstanbul tarafına baktığımızda geçen hafta fon cephesindeki hareketler sonrası gelen sert satışların ardından toparlanma eğiliminin devam ettiğini, özellikle dün 13.000'in altına geldikten sonra tepki alımlarının etkili olduğunu takip etmiştik. Bakalım bundan sonra dengelenme nerelerde olacak, nasıl olacak? Bir yandan da yeni hamleleri, daha doğrusu düzenlemeleri ve endeks yüzdeki hisse değişimlerini de takip ediyoruz. Yani şunu söylemek mümkün, BIST 100 odağının arttığı, benchmark özelliğinin güçlendiği bir görünüme bakıyor gibi duruyoruz. Dolar TL'de 48.81 seviyesi var kurlara baktığımızda. Euro TL'de 56'nın biraz üstündeyiz. 100'ün üzerinde devam ediyor dolar endeksi. Euro dolar çaprazı 1.1468'de. Sterlin dolarda 1.3371 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarıyla devam edelim bu noktada. Dün pozitif bir iklim vardı. Büyük oranda bunu devam ettiren bir görünüm var. Milano borsası negatife dönmüş durumda. Londra borsası %0,11 pozitif. Kakaran endeksi %0,5 kadar yukarı yönlü. Alman DAX endeksinde ise %0,53'lük yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Amerikan vadelerine bakacak olursak dün yine rekor kıran bir Nasdaq endeksi takip ettik. Dow Jones'da bugün %0,2'lik, Nasdaq'ta %0,15'lik, S&P'de ise yatay pozitif bir görünüm var. Amerika'da tabii getiri eğrisindeki görünüm kritik olmaya devam ediyor. Oraya da bakalım. 5'lerin üzerine giden 10 yıllık tahvil faizi şu an 4.92'ye kadar çekilmiş durumda. 5 yıllıklar 4.78, 2 yıllıklar 4.71'de. Dediğimiz gibi bir miktar buralara alım geldiğini görüyoruz. Ama borçlanma maliyetlerinin hala ciddi biçimde yüksek seyrettiği bir görünüm var 10 yıllık tahvil faizinin seviyesine baktığımızda. Son olarak Brent petrole bakalım, emtia tarafına bakalım, altına bakalım, gümüşe bakalım. Brent petrol yeniden 100 doların altında, $98.68'de. Amerikan tipi de $92.78'e çekilmiş durumda. Spot altının ons fiyatı $4.334.52'de. Burada ağırlıkla yüksek faiz süresinin uzaması üzerinden gelen bir fiyatlama olduğu analizi ön planda. Gümüşte $65.64 seviyesi var. Bitcoin 86.000'in üzerinden devam ediyor diyelim ve böylece rakamlarla görünümü kabaca özetlemiş olalım. Konuğumuzu davet edelim. Profesör Binhan Elif Yılmaz, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü öğretim üyesi. Hoş geldiniz Binhan Hanım, merhaba.
2: Merhaba, hoş buldum. Teşekkürler Zeynep Hanım.
1: Şimdi Binhan Hanım, tabii gündemdeki konu aynı aslında geçen haftadan beri, daha doğrusu bir yıldan fazladır konuştuğumuz bir meselenin işte ulaştığı pik noktası ve onun ardından gelen çıktılar, alınan önlemler üzerinden konuşmaya devam ediyoruz. Yani fon piyasasında yaşananlar, SPK'nın adımları, ekonomi yönetiminin açıklamaları ekseninde. Şimdi buradan başlayalım. Yani tüm bu sürecin, işin hani... Yani teknik ve işte para hareketleriyle ilgili olan hukuki boyutu geride kaldıktan sonra bu makroekonomik etkilerinin ne olacağına dair sorular da var. Sizinle buradan başlayalım istiyorum. Ne dersiniz?
2: Evet. Yani bütün bu süreçte elbette bir tortu bırakacak. Yani ekonomik güven başta olmak üzere elbette etkileyecek. Aslında düzenlemelerin, denetlemenin, gözetlemenin önemi bir kez daha hatırlanmış oluyor. O yüzden de biraz daha düzenleme ve özellikle kamu müdahalelerinin olduğu bir ortama piyasa yavaş yavaş bir geçiş yapmak durumunda kalacak. Aslında düzenleme var, gözetleme var. Yani aslında yatırımcıyı da koruyucu kurallar bütünü söz konusu. Yani ama bankacılık sisteminde bu biraz daha kuvvetli. İşte tasarruf mevduatı, sigorta fonu gibi mesela, BDDK gibi. Şimdi bu alanda düzenleme açısından biraz daha özellikle serbest fonlar, yani SPK, serbest fonların ve portföy yatırım şirketleri için aslında finansal okuryazarlığı yüksek olan tanımı da yapmak durumunda. Ama iş geliyor başka bir noktaya varıyor. İşte uzun uzun dediğiniz gibi geçen haftadan bu yana konuşulan meseleler. Şimdi güven kurumların müdahaleleriyle ne kadar sağlanır? Zaten fiyat istikrarını sağlamak için güven gerekiyordu ekonomi programına. Şimdi finansal istikrar için aynı şekilde güven gerekiyor. O yüzden ben en üst noktaya ekonomik kararlara ve kurumlara olan güvenin bir dengeye getirip getirmeyeceği üzerinden bakmak istiyorum. Özellikle işte olumsuz bekleyişler enflasyona yönelik, değil mi? En çok Merkez Bankası'nın elini bağlayan alanlardan bir tanesiydi. Olumsuz bekleyişleri nasıl yönetecek? Yani aslında işte savaş olmadığında, maliyet enflasyonu baskısı olmadığında hep aslında bununla baş başa kaldı ve bunu yönetmeye çalıştı. Ama bir türlü sadece geleceğe yönelik enflasyon beklentileri bile bir güvensizlik çerçevesinde düzelmiyordu. Şimdi başka bir yere, finansal istikrar için burada bu güveni oluşturmak gerekiyor. Kurumların müdahaleleriyle, tutuklamalarla, bir yargı süreciyle bu nereye kadar sağlanır? Bence burası çok önemli olacak. Gelelim makroekonomik göstergeler ne olur? Eğer finansal istikrar çok büyük bir tehdit altında olursa, bu Merkez Bankası'nın dezenflasyon sürecinde mücadelesini biraz zorlaştırır. Bu enflasyonun yükseleceği anlamına tam olarak gelmiyor ama yani dövize kayma ya da mevduata TL'ye yeteri kadar işte ilgi göstermeme gibi seçenekler olursa, yastık altı çok yoğunlaşırsa, o zaman neyi kontrol edecek enflasyonla mücadelesi bu anlamda zorlaşıyor. Özellikle bir dolarizasyon riski olursa, çünkü bizde bir güven sorunu olduğunda tasarruf sahibi bunu çok net olarak yastık altı olarak gösteriyor, dolarizasyon olarak gösteriyor. Şimdi kurumlara, finansal kurumlara böyle bir güvensizlik olursa, ben bunun, böyle bir geçişin ki haklı olarak, yani güvensizlik ortamının, belirsizliğin enflasyonla mücadelede çok zorlu bir alan yaratacağını düşünüyorum. Bir de tabii ki büyüme tarafı var. Çok net olarak o birden buharlaşmış aslında diyebileceğimiz 800 milyar lira diyelim, bu şekilde uzmanların hesapladığı bir meblağ var. Bunların her zaman bir alternatif kullanım yeri vardı. Yani bu bir yatırımda kullanılabilirdi, ekonomik aktivite seviyesini güçlendirecek bir alanda kullanılabilirdi. Geçici olarak oradaydı, sonra belki tekrar burada kullanılacaktı. Borçlar ödenecekti, kredi mekanizması çalışacaktı. Şimdi burada böyle bir kaynağın aslında ekonomiden bir süreliğine girmemiş olması, çekilmiş olması, yeri iadesinde çok uzun süreçlerin yaşanacak olması alternatif maliyeti biraz daha büyütüyor. Bu da ekonomik aktivite seviyesi, ekonomik büyüme üzerinde tam da böyle son çeyrek itibariyle bir yavaşlama olacağını gösteriyor Zeynep Hanım. Orta vadeli program, hatırlıyorsunuz ne diyordu? Üçüncü ve dördüncü çeyrekte aslında Türkiye ekonomisinin %4 civarında büyüdüğü varsayımıyla %3'ün üzerine gelecekti 2026 için. Şimdi orta vadeli program daha açıklandı ayın 6'sında 7'sinde ve 10 gün içerisinde mesela 2026 büyüme hedefinin ben gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Son çeyreğe ilişkin büyüme açısından daha düşük bir veri bizi karşılar gibi görünüyor.
1: Şimdi Minh Hanım, özellikle cevabınızın başında değindiğiniz bir dolarizasyon riski noktası. Şimdi burada aslında şöyle bir durum yok mu? Yani bankalara, işte para piyasasına bu 10 kat daha fazla açık piyasa işlemlerine olanak verilmesi. Yani evet, orada piyasada bir işte likidite genişliği, bolluğu yaratılması noktasında, yani dolara kaçmama noktasında orası bir tampon değil mi?
2: Önemli bir tampon. Merkez Bankası'nın ilk adımı zaten çarşamba günden sonraki ilk adımı likiditenin bollaştırılması ve bankaların o likiditeye kavuşurken teminatlarının gevşetilmesi üzerindeydi. O adım zaten rahatlatıcı bir adım. Ama bu çok sürekli ne kadar devam edebilir? Çünkü Merkez Bankası'ndan da biraz beklentiler aslında işte faiz indirimi yönünde ya da işte dezenflasyon politikası yönünde. Şimdi başka bir şey ortaya çıkıyor. Yani fiyat istikrarına odaklanıyor ama makro ihtiyati önlemlerle finansal istikrarı biraz tabii temin etme çabasının içerisine girmiş oluyor. Elbette çok yönlü bir çalışma prensibine sahip. O ilk adım kesinlikle dediğiniz gibi o dövize yönelme ya da likidite sıkışıklığının yarattığı ortamı daha böyle sistemik bir yayılmacı bir kriz niteliğine dönmesini engelleyici bir tampon oldu. Ve zaten bundan sonraki süreçte de ben yine makro ihtiyati önlemlerin bu tarzda gelmesi gerektiğini düşünüyorum, gelebileceğini düşünüyorum. SPK düzenlemeleri ayrı ama aynı zamanda çok önemli burada, Merkez Bankası'nın likiditeyi bollaştırıcı adımları. Yani bankaları öyle bir sıkışıklığın içerisinde bırakamaz. Bir de tabii ki burada fonların tasfiyesinde içerideki varlıkların bir şekilde satılıp tasarruf sahiplerine, yatırımcıya geri ödenmesi gerekiyor. Buradaki o uzun süreçte de aslında bir likiditeye ihtiyaç olacak. Yani her türlü varlık olabilir içeride. Bunların hızla satılması ucuza gitmesi anlamına gelir. Yatırımcıya olan borcun ya da işte alacağının aslında kapatılmasında zorluk olabilir. Zamana yayılı olarak da bu likiditeye her zaman ihtiyaç olacaktır. Yoksa değerleme de bozuluyor tabii ki.
1: Şimdi baktığımızda bir yandan da Ağustos ayı itibariyle Eylül-Ağustos diye kıyaslayacak olursak, aslında Ağustos'ta hem kısa vadeli faizlerde düşüş vardı, hani borsanın yukarı gittiği bir görünüm vardı. CDS'lerde de aşağı gelişi görüyorduk. Hafif bir yabancı girişi noktasında da yukarı yönlü hareket vardı. Eylül'de dinamiklerin tersine döndüğünü görüyoruz bütün bu saydığım unsurlar üzerinden. Yani finansal koşulların Eylül'de yeniden sıkılaştığını söylemek mümkün sanırım, ama tabii şunu da sorayım. Finansal koşulların, yani bu dezenflasyon sürecine katkı veren bir ay olarak düşünebilirsek Eylül'ü, destekleyici süreç ne kadar devam edebilir?
2: Yani güzel bir soru. Destekleyici sürecin zaten bir odanın da belirsizliği vardı ve bundan sonra dezenflasyonla ilişkin atılacak adımlar büyüme ve şimdiki krizi öteleyebilme, finansal istikrarı da işin içine kattığınızda bunu da sağlayabilme açısından biraz destekleyiciliği kaybediyor gibi görünüyor. Ama daha Ekim ve Kasım şeyi var. Yani şu Eylül virajı dönüldüğünde, aslında Eylül enflasyonda alındıktan sonra Ekim ve Kasım biraz daha tabii olumlu gelişmeler söz konusu olabilir. Aslında Türkiye ekonomisine ve dünya ekonomisine, işte Brent petrol mesela, buradaki gidişat ilişkin bir olumlu haber

0: yaratıyor. Ona da ihtiyaç var baktığımızda. Çünkü bütün bilgi akışı aynı anda arka arkaya geliyor. Şimdi başka kurumlar da işte tasarruf finansman şirketleriyle de ilgili aynı şekilde haberler gündeme gelince bu sefer işin içerisine şey de giriyor tabii, devlet de giriyor. Yani hem işte borsada bir kamu kuruluşu aracılığıyla hisse senetlerini toplayabiliyor. Öbür taraftan kamu bankalarını buradaki riskleri toparlayabilmesi için görevlendirebiliyor. Ama kamu bankalarına sonra sermaye enjekte etmesi gerekiyor varlık fonunun içerisinde. Sermaye enjekte ederken burada kamu hazine iç borçlanma yapması gerekiyor. O iç borçlanmayı nakit üzerinden değil, nakit dışı tahvillerden, özel tertip tahviller üzerinden yapması gerekiyor. Bu iç borç stokunun yapısını değiştiriyor. Doğalı nakit iç borç stokunun artmasıdır ama böyle yaparsa nakit dışı iç borç stoku artar. Bu mesela mali disiplin diye biz hep bakarız ya, bütçe açığı, faiz dışı denge falan. Ama burada başka bir borç yönetimine ilişkin risk mesela artıyor. Şimdi bundan sonra da yine gelen haber akışında aslında yavaş yavaş devletin bir takım araçlarıyla, özel tertip tahvil araçlarıyla işin içerisine girdiğini de mesela görebileceğiz. Çünkü daha önce böyle vakalarda tam da bu gerçekleşti. Bunların sonucunda da borç yönetimini düzeltilebilmesi ya da etkin hale getirilebilmesi bir yıl falan alıyor. Yani görünürde ortalık şöyle bir şey yaptığında, tasarruf sahipleri işte gelir getirilerine kavuştuğunda sorumlular bu haksız kazançları çerçevesinde gerekli cezayı aldıklarında falan, yani bu bir şekilde rahatlatacak ama yükü kaldıranlar kimler, ona bakmak lazım. Ben kamunun burada görevi olduğunu, diğer krizlerde olduğu gibi, ama onun da düzeltmeye çalıştığı mesela bir borç yönetimini başka açılardan bozabileceğini de ifade etmek istiyorum. Daha öncekilerde çünkü aynı böyle oldu. İşte 2019'da olduğu gibi, 18-19 civarında, 2001 krizinde olduğu gibi, 94'te olduğu gibi. Her zaman batan bir bankayı kamulaş devlet alıp bunun için özel tertip tahvil çıkartmıyor. Tam da finansal istikrarı sağlayacak şekilde kamu kurumları aracılığıyla böyle bir borç yönetimi işlemini de devreye sokabiliyor. Bunu da önümüzdeki birkaç hafta içerisinde göreceğimizi tahmin ediyorum.
1: Binhan Hanım, çok teşekkürler katıldığınız,
0: Ben
1: vakit
0: teşekkür
1: ayırdığınız için
0: ederim.
1: teşekkür ediyoruz. Binhan Elif Yılmaz'ın notlarını aldık. Kendisine teşekkür edip bir kez daha araştırma masasına gidelim. Elif, merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Alalım piyasa notlarını.
2: Küresel piyasalara baktığımızda bugün aslında sabah Asya seansıyla başlayan yukarı yönlü hareketin tüm küreselde devam ettiğini görüyoruz. Avrupa seansının açılışıyla beraber oradaki pozitif havayı seyrediyor olduk ki keza şu an ABD vadelilerinde de pozitif seyri seyrediyoruz. Bunun ama ana temel sebebinin Meta'nın yeni tanıtığı Moose ajanı, yapay zeka ajanının olduğunu belirtmem gerekiyor. Bunun bir miktarda riski varlıklardaki bu iştah artışını takip ederken tahvil piyasasındaki geri çekilmeler, dolardaki bir miktarda dolar endeksinin geri çekilmeleri takip ettiğimiz bir gün geçiriyoruz. Brent petrol tarafı da oldukça hareketli. O tarafta artık 100 doların altındaki seviyeleri konuştuğumuz, keza Eylül ortalarına doğru bir miktar daha yukarı yönlü hareketlenen bir Brent petrol seyrederken şu an geldiğimiz noktada jeopolitik gelişmelerin birazcık daha ılımlı noktaya gelmesiyle beraber 97 dolar civarında bir Brent petrol seyrediyoruz. Bunun aslında savaş döneminde sıklıkla bahsettiğimiz altına olan etkilerine baktığımızda ise sabah seansında aslında %2'lere varan düşüş kaydının altın tarafında şu an kayıplarını bir miktar daha telafi ettiğini, yatay negatif bölgede işlem görmeye devam ettiğini, 4329 seviyesinde işlem görmeye devam ettiğini görüyoruz. Fakat burada Brent petrol ve altının ilişkisine baktığımızda ise özellikle grafiğimiz de şu an bize gösteriyor. Altının baskılandığı noktalar bir miktar miktar daha. Burada turuncu çizgimiz bize altını beyaz çizgimiz bize altını belirtirken turuncu çizgimiz bize Brent

0: petrolü belirtiyor. Brent petrolde ters korelasyonlu olarak hareketini devam ettirdiğini, bir miktar daha Brent yukarı giderken enflasyon endişesiyle risksiz varlık olan altın tarafında aşağı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir dönem geçirdik. Fakat şu an geldiğimiz noktada altında şu yatay seyir seyretmemiz bir miktar daha Brent petrolün geri çekilmesiyle beraber olumlu haber akışlarından bir tanesi. Keza biz burada Ocak ayında altında zirve seviyeleri konuşuyorduk. 5600'lü seviye. Fakat altın tarafında çok güçlü bir talep de var Zeynep. Bu noktada baktığımızda ise özellikle Çin tarafında ithalatın son ilk 8 aydaki toparlanması 2025'in hatta 2017'den bu yana zirve seviyeleri çıkmış durumda. Hemen buradan diğer grafiğimizi rica edeyim rejimizden, çünkü diğer grafiğimizde de net bir şekilde görüyoruz. Bunun altında aslında alt başlıklar var ki grafiğimiz geldi. 2025'in oldukça geride bıraktı. 2025'in total rakamını oldukça geride bıraktı. Keza 2025'in ilk 8 ayında biz 600 tonları konuşurken şu an geldiğimiz noktada 2026'nın ilk 8 ayındaki ithalatı 1000 tonu geçmiş durumda. Bunun altındaki kırılımlara baktığımızda ise aslında İlk olarak altın fiyatlarındaki ucuzlamayı burada söyleyebiliriz. Çünkü biz özellikle uluslararası fiyatlarda savaş dönemiyle beraber bir miktar daha baskılanan bir altın piyasası takip ettik. İkinci tarafta ise yuanın bir miktar daha dolar karşısında güç kazanmış olması var. Ve bunun da yuanın güç kazanmasının altın alımı için uygun koşullar yaratması bu tarafta ithalatı tetikleyici unsurlardan bir tanesi oldu. Bir diğer ana sebeplerden bir tanesi ETF'ler tarafındaki girişler, yani yatırımlar, Çinli yatırımcıların altın ETF'leri olan talebi, ki burada da Ağustos sonunda yaklaşık 44 ton kadar artış gözlemlendi ve yıl sonuna kadar da artışın devam etmesi bekleniyor. Bir diğer ana sebep de dün seninle bunu finans merkezinde de konuşmuştuk ama Çin Merkez Bankası'nın bir miktar daha çeşitli rezervlerini çeşitlendirmeye gitmesi ve altına olan talebini devam ettiriyor olması. Sene başında da sıklıkla konuşuyorduk. 15 ay oldu, 17 ay oldu derken şu an artık 2 yılı aşkın süredir kesintisiz altın alımlarına devam eden bir Çin Merkez Bankası takip ediyoruz. Ve Ağustos ayındaki altın alımıyla beraber de 2023'ten bu yana en yüksek altın alımını gerçekleştirdi Çin Merkez Bankası. Ağustos verilerine de baktığımızda, ki grafiğimizde de gördüğümüz az önce bunu söylüyor, zirve seviyelerde artık 1000 tonu aşmış bir ithalat tarafı takip ediyoruz Çin tarafından. Altın tarafının, yani ne kadar jeopolitik riskler baskılamaya çalışsa da ithalatı güçlü olması bir miktarda o tarafı yukarı çeken unsurlardan bir tanesi oldu. Keza bunun diğer varlıklar grubuna baktığımızda da, kıymetli metaller tarafına baktığımızda da bugün yine yatay bir seyirde olan bir gümüş 65 dolarlarda bir gümüş seviyesi takip ediyoruz. Bakır tarafında yine arz sıkışıklığından dolayı, sanayi metallerine geçtiğimizde bakır tarafında arz sıkışıklığından dolayı yukarı yönlü hareketler takip ediyoruz. Özellikle zirve seviyelerine ulaşmış bakırı son günlerde çok fazla konuşuyoruz. Alüminyum tarafına geldiğimizde yine 3200'lü bantlarda yukarı yönlü hareketlerini koruyor. Fakat orada farklı dinamikler de var arz tarafından dolayı. Biz de önümüzdeki süreçte aslında birazcık jeopolitik riskler ne tarafa gidecek, bunların emtialara yansımaları nasıl olacak, bir miktar daha onları değerlendiriyor olacağız.
1: Elif, çok çok teşekkürler. Elif'in notlarıyla seans ortasını tamamlayalım. Saat 2'de piyasa hattında tekrar görüşelim.

0: kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org.
5: Bloomberg HT katkılarıyla.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam.

0: Akıllı Tarım hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. Her sal olduğu gibi karşınızdayız. Bu aralar hangi ürünün hasadı başladıysa ya da devam ediyorsa genelde o tarafa odaklanıyoruz ki hem sektörün biraz nabzını tutalım hem üretici tüketici fiyatlarını biraz daha yakından irdeleyelim istiyoruz. Bu sene biliyorsunuz bolluk yılı. Dolayısıyla birçok üründe verim yüksek ama üretici tarafında çok fazla memnuniyet olmayabiliyor. Tüketici tarafında fiyatlar makul seyrediyor ama dediğimiz gibi burada orta ve uzun vadede baktığımızda bu sene tüketici memnunsa gelecek sene üretici memnun, tüketici mutsuz olabiliyor. Böyle bir döngü var biliyorsunuz. Ceviz hasadı başladı. Dolayısıyla biraz Türkiye'nin ceviz üretimine odaklanacağız. Hem üretim tarafında bu seneki beklenti, rekolte, maliyetler bize ne söylüyor? Satış fiyatları ne olabilir? Ya da tüketici tarafına baktığımız zaman talep nasıl seyrediyor? Perakende fiyatlar nasıl? Ve tabii ki bu işin üretiminde yeterlilik derecemiz ve dış ticaret dengesi yani ithalat tarafındaki görünüm ne? Tüm bunları konuşacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz dönemlerde yıllarda ceviz bahçeleri çok kuruluyordu. Herkes bu işe girmek istiyordu. Böyle bir yatırım trendi de vardı. Acaba o rüzgar devam ediyor mu ya da tersine mi döndü? Ne oldu ne bitti? Tüm bunların yanıtlarını arayacağız. Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi önümüzdeki günlerde herhalde hasat başlayacak.
1: Başlıyor.
0: Güneyde, Maraş'ta, Adana'da, o civar Mersin'de başladı. Çorum'da da mı başlıyor?
1: Çorum'da erken başlıyor.
0: Çorum'da evet. Başlıyor. Şimdi ben de yayından önce şöyle bir baktım TÜİK tahminlerine, birinci tahminlere. Bu yıl ceviz üretiminde bir %95'lik artış bekleniyor. Geçen yıl 263 bin tonmuş. Bu sene 514 bin tonlara çıkacağı söyleniyor. Şimdi hep konuşuyoruz TÜİK verileriyle sahadakinin çok uymadığını, arada bayağı bir fark olduğunu ama sahadan gelen bilgiler şimdi rekolte beklentisine yönde siz üreticiler açısından?
1: Size aslında bu konuda katılıyorum. TÜİK verileriyle bizim saha verilerimiz çok farklı. Bizim beklentimiz bu sene yaklaşık 100 bin tona ticari üretim diyorum. Yani bahçemizde 2-3 tane ceviz ağacı olan ve hobi olarak onları topladığımız değil, ticarete yansıtılmış tüketim. Pardon, özür dilerim. Üretim yaklaşık 100 bin ton olmasını bu sene bekliyoruz. Geçen sene oldukça daha düşüktü zira Edom'dan dolayı. Ama bu sene tonajda da
0: beklenti geçen yıla göre daha. Yani beklentiler TÜİK'le paralel sadece oranlar ve rakamlar ayrışıyor.
1: Aynen,
0: orada.
1: Evet.
0: Peki mesela verimin yüksek olduğu dönemlerde kalite nasıl oluyor? Bu sene kalite beklentisi ne yönde? Çünkü bazı ürünlerde tam ters korelasyon da olabildiği için soruyorum.
1: Bu sene İrfan Bey kalite beklentimiz oldukça yüksek. Çoğu bahçe, çoğu bölge çok iyi verilerle geliyor.
0: Yağışlar da iyiydi bu sene.
1: Yağışlar olmadığı kadar iyiydi son yıllarda. Onun için bu sene Ekim ayı itibariyle sahaya, pazara, piyasaya iyi kaliteyle çıkmayı hedefliyoruz.
0: Şu anda iç piyasada marketlerde, kuru yemişçilerde kabuklu, kabuksuz cevizler satılıyor.
1: Evet.
0: Bunlar yerli ürün mü, ithal ürün mü şu anda piyasada olanlar?
1: Şimdi bunların çoğu şu anda piyasada olanlar ithal ürün. Çünkü takdir edersiniz ki geçen sene Ekim ayında hasat edilen yerli ceviz... büyük ölçüde tüketildi, satıldı. Ha, deposunda aylarca bekleten olabilir mi? Olabilir ama çok ufak
0: çok
1: ihtimal.
0: Ama yoğunlukla raflarda gördüğümüz
1: ithal ceviz, Amerika cevizi, Şili cevizi,
0: Çin cevizi,
1: biraz Özbekistan'dan geliyor, biraz Kırgızistan'dan geliyor ama bunlar daha çok Çin cevizinin ve export hubları bu iki ülke. Ama şu anda Ekim ayına kadar göreceğimiz ithal ceviz.
0: Ya ben hatta geçtiğimiz aylarda paylaştım da sosyal medyada bir markette çuvalda ceviz vardı. Satılıyordu zincir marketlerden biri. Çuvalı hiç değiştirme bile ihtiyacı duyulmamış. Çince yazılar ve logolar vardı.
1: Tabii.
0: Yani direkt çuvalı koymuşlar. Ürün zaten kendisi ben Çin malıyım diyor orada. Çin ürünüyüm diyor. Tabii. Şimdi baktığım zaman perakende tarafına tüketici açısından kabuklu ceviz için konuşuyorum bunu. Zincir marketlerde kampanya yapanlar 200 liraya kilogramı kabuklu ceviz de var. 220, 250, 300'e kadar gidiyor. Ama bunlar diyorsunuz ki ithal ceviz. Bunların aslında şu anda maliyeti ne kadar? Yani ithal ettiğimiz ürünler kabaca hangi bantta geliyor bize?
1: İrfan Bey, ithal ettiğimiz ürünler bize aşağı yukarı 150 ila 200 lira arası maliyette geliyor. Bu nasıl bir fiyat? Bu millileştirilmiş, gümrük vergisi ödenmiş, nakliyesi ödenmiş fiyatlar. Hmm. Genellikle Şili cevizleri Amerika ve Çin'in üzerinde oluyor. Amerika ile Çin son dönemde bayağı bir rekabette baş başa gidiyorlar. Evet. Biliyorsunuz Çin bir dünya devi.
0: Doğru.
1: Bu seneki beklenti yaklaşık 1 milyon 600 bin ton ve bunun 600 bin tonunu yaklaşık son derece agresif bir şekilde pazarlıyorlar ihracata yönelik. Biz de bundan payımızı alıyoruz.
0: Bizde yeterlik derecesinde, ya bizde dediniz ya bu sene 100 bin ton bekleniyor. Geçen sene o zaman kaç bin ton? 50 bin ton civarında mıydı?
1: Geçen sene aşağı yukarı 60-65 bin tonlardaydık.
0: Türkiye'nin iç tüketimi yıllık ne kadar?
1: Şimdi en büyük tüketim baklava ve tatlı sektöründe.
0: Doğru.
1: Türkiye'nin iç tüketimi 200 bin tona yaklaşıyor.
0: Hmm, yani bu sene beklenti 100 bin ton, yine yarısını ithal edeceğiz.
1: Yarısını yine ithal edeceğiz. Evet, kendimize maalesef henüz yetemiyoruz. Hmm. Ama amacımız, çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda kendimize yetme doğrultusunda.
0: Şimdi şeye baktım çünkü şöyle bir ithalat rakamlarına. Geçen yılın tamamında 83 bin tona aşkın bir ceviz ithalatımız var. 209 milyon dolara demişiz. Bu yılın ilk 7 ayında 67 bin tonunu aşmış ithalatımız. 160 milyon dolara da bulmuşuz. Geçen yıla göre zaten aynı dönemi karşılaştığımızda bir artış söz konusu. O zaman yine 200 milyon dolara geçecek bir ithalat önümüzde duruyor gibi.
1: Rahatlıkla geçecek. Resmi rakamlar da var. Yasal olmayan yollarla giren rakamlar da var. Bunları topladığınızda en az birkaç yüz milyon dolarlık bir ithalatımız var.
0: Bu aslında şunu da akıllara getiriyor. Tabii oraya ayrıca mı açmak lazım? Bu sektörde, yani bazı sektörlerde biz kayıt dışılığı konuşuyoruz. Bu tarafta da o kayıt dışılık devam ediyor mu? Daha önceki dönemlerde vardı ama.
1: Kayıt dışılık belirli oranlarda,
0: İthalatla ilgili.
1: Belirli oranlarda devam ediyor. Bu aslında bizim Ticaret Bakanlığımızla da çok sık görüştüğümüz konulardan bir tanesi. Bunu önlemeye yönelik bakanlığımızla çok değerli çalışmalarımız oldu. Ama belirli ölçüde devam ediyor.
0: Anladım. Peki biraz daha içeri girersek. Bu sene işte hasat bazı bölgelerde başladı. Bazı bölgelerde önümüzdeki günlerde başlayacak. Maliyetler bize ne söylüyor? Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi tarım GİFE tarafına baktığımız zaman %32'lerde geziniyoruz. Mazot tarafında üreticinin çok ciddi bir sıkıntısı var. Çünkü en önemli girdilerin başında geliyor. Gübre tarafında bir hareket söz konusu. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın hala sorunun devam etmesinden mütevellit. İşçilik maliyeti dediğimiz zaman her ürünle ilgili biz bunu çok konuşuyoruz tarımda. Sizin tarafta baktığımız zaman bu sene maliyetler bize ne söylüyor?
1: Bu sene baktığımızda bütün bu saymış olduğunuz sebeplerden dolayı maliyetlerimiz aslında geçen seneki satış fiyatlarımıza çok yaklaştı. Geçen sene
0: ne kadardı kabaca?
1: Aşağı yukarı 200 liralarda kabuklu ceviz satıldı. 210'a 220'ye de satan oldu. 180-190'a da satan oldu ama bir ortalama 200 alırsak bu seneki maliyetlerimiz bütün bu saydığınız unsurları da göz önüne alarak 200 liralara yaklaştı. Bizim de bu sene hedefimiz, satış hedefimiz, sektörel satış hedefimiz hakikaten ihtiyacımız olan, hatta çok ihtiyacımız olan tarım girdileri enflasyon rakamını minimum alabilmek. Tercihen de üstüne çıkabilmek. Sektörün sürdürülebilirliği açısından bu çok büyük önem taşıyor.
0: Bu noktada İçeride üretim iştahı nasıl? Yani dediğim gibi geçtiğimiz dönemlerde çok bahçe kuruldu. Bir kısmının yanlış kurulduğu, yanlış çeşit, yanlış bölge, tercihler yanlış olduğu için maalesef ölü yatırımların olduğunu da biliyoruz. Çok. Bazıları doğru yapıldı. Ölçek olarak büyük oldu vesaire devam ediyor ama şimdi kendine yeterlik noktasında %50-60 seviyelerindeyiz yeri geliyor. Evet. Yani yetmiyoruz. İthalat söz konusu. Diğer taraftan bir maliyet faktörü var ama depolanabilen de bir ürün. Yani

0: Dışarıdan bakan bir yatırımcı için ya cazip bir alan gibi de gözüküyor. Şu anda üretici tarafında nasıl bir motivasyon var? Yani mevcut üretim içinde olanlar bu işi büyütmek istiyor mu? Daha fazla alana yaymak istiyor mu? Ya da yeni yatırımcı giriyor mu?
1: Yeni yatırımcı sayısı az. O 8-10 sene önceki cevize yatırım furyası, hatta bademe de yatırım furyası
0: Vardı
1: bu
0: ikisine de ama.
1: vardı. Bu dönemde pek yok. İrfan Bey, bizim motivasyonumuz aslında verimden geliyor. Bahçelerin bizim ne yapıp ne edip verim seviyelerimizi, kalite seviyelerimizi rakiplerimize yaklaştırmamız gerekiyor.
0: En büyük rakip kim bizim bu noktada?
1: Verim noktasında en büyük rakip Amerika ve Şili. Çin yüksek verime sahip bir ülke değil. Çin çok büyük alanda üretim yapıyor ama düşük verim. Aslında Türkiye'ye yakın düşük verim. Çünkü oradaki bahçelerin averaj büyüklüğü bir hektarı geçmiyor çoğu bahçenin. Yani 10 dekar, 10 dönüm. Dağlık alanlarda, dik yamaçlarda çok bahçe var. Yani Çin'de Sincan ve Yunan bölgeleri Çin'in üretiminin yaklaşık %75'ine sahip.
0: Uygur Türklerin olduğu bölge.
1: O çok hassas bir konu. Uygur Türkleri dediniz. Ona da müsaadenizle çok kısaca değinmek isterim. Adil rekabet açısından bu da bizim için son derece kritik ve hassas bir konu. Çünkü Çin'in demin de belirttiğim gibi yaklaşık %75'i Sincan, yani Özerk, Uygur Özerk bölgesinde ve Yunan bölgesinde yetişiyor. Şimdi Birleşmiş Milletler, OECD ve bir sürü farklı bağımsız kuruluşların özerk bölgede, Uygur özerk bölgesinde zorla çalıştırma ile ilgili çok belirgin bilgiler, yazılar, raporlar var. Bize gelen Çin cevizlerinin de önemli bir kısmı bu bölgeden geliyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri, sizin de bildiğiniz gibi kısa bir müddet önce şöyle bir yasayla çıktı ortaya. Uygur zorla çalıştırmayı önleme yasası. Bununla ilgili ne yaptı Amerika? 60 tane en büyük ticaret partnerine dedi ki bir kere Sincan menşeili üretimi olan ürünleri satın almayacaksınız. Ben de satın almayı kesiyorum. Şayet satın alırsanız sizinle olan tüm ticaretime %10 ila %12,5 arası, ki Türkiye'ye %12,5 bracketinde ek ithalat vergisi getiriyorum dedi. Şimdi bakın, bu çok önemli bir konu. Amerika buna çok hassasiyetle bakıyor. Biz de aslında her geçen sene artan Çin ithal ürünlerimize, bakanlıklarımızın, tüketicimizin, toptancılarımızın, ithalatçılarımızın, bütün sektör paydaşlarının buna aynı hassasiyetle bakmasını hakikaten çok önemsiyoruz ve diliyoruz. Çünkü bu baktığınız zaman adil rekabet değil. Bu zorla çalıştırmada Çin'deki üretim maliyetleri bizim kat ve kat altımızda İrfan Bey. Şimdi oradan gelen fiyata bakıyorsunuz. Bizim fiyata bakıyorsunuz. Elma ile armut değil, elma ile karpuz kıyaslamak mümkün değil. Ama tonaj her geçen sene artıyor. Yani burada bakılması gereken bir anti-dumping konusu var. Bakılması gereken ulusal hukuk, uluslararası hukuk konusu var. Etik ticaret konusu var. Yani baktığınız zaman bu demin bahsettiğiniz Çin konusu Türkiye'yi, bence bizleri, sektör için bir kere son derece yıpratıcı bir rekabet. Yani üreticiyi ezen bir rekabet. Bunun üstünde dernek olarak çok yoğun çalışmalarımız var.
0: Peki, şimdi biraz önce o Çin'de biz verimden girdik. Hani dediniz ya, bizim en belki de odaklanmamız gereken taraf verim diye.
1: Tamam.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve Şili örneğini verdiniz.
1: Evet.
0: Hani verim de en yüksek
1: Verimde.
0: olduğu için. Nasıl bir fark var aramızda? Bizde
1: Ciddi bir
0: verim
1: fark
0: ne
1: var.
0: kadar var? Ağaç başına, dekar başına hesabınızı nasıl yapıyorsanız karşılaştırmak için.
1: İrfan Bey, ciddi bir verim farkı var. Şöyle söyleyebilirim size. Türkiye'de bahçelerin çoğu 100 ila 200 kilo arası dekarda, dönümde ürün alıyorlar. Bugün dönümünde 300 dekarında 300

0: 100 kilo alan için çok iyi yapıyor diyoruz. Amerika ve Şili'ye geldiğimizde oradaki rakamlar 450, 500 hatta 550'ye kadar çıkan kilo seviyelerinde. Yani biz onların yarısıyız, hatta yarısının altındayız.
1: Peki aradaki fark nasıl oluşuyor? Cins, tür farkı mı, bakım farkı mı?
0: Çok şey. İlgi farkı, bilgi farkı, yani know-how farkı, yatırımı yaptığınız toprak farkı, yönetim farkınız, zaman ayırma farkı. Bizdeki Türkiye'deki yatırımların bahçe sahiplerinin çoğunun ceviz ikinci ya da üçüncü işleri. Orman Bakanlığı'nın 14-15 yıl önce, o zaman biliyorsunuz Tarım ve Orman Bakanlığı iki ayrı bakanlıktı, 49 yıllık kiralamayla verdiği orman arazilerinin çok büyük bir kısmı İrfan Bey aslında ceviz yatırımına uygun alanlar değildi. Toprakları devin olmayan, kayalık, dik, su imkanı çok düşük olan, bugün ortaya çıkan senaryoda maalesef Türkiye'de verimimiz düşük. Bunu arttırmak için biz dernek olarak çok yoğun çabalar sarf ediyoruz. Seminerler, konferanslar, danışmanlar. Çünkü biz bu verimi arttıramadığımız müddetçe rekabet gücümüz son derece zorlanacak.
1: Yani bir su faktörü var.
0: Hem de nasıl?
1: Genel algı ceviz, badem su istemez ya da çok su istemez gibi, ama tam tersine, su ister,
0: tam
1: ilgi ister.
0: Tabii.
1: Budamasından tutun da gübrelemesine kadar.
0: Tabii.
1: Hatta birçok üründe bu yurt dışından danışmanlar geliyor. Bilmiyorum sizin tarafta da var mı bu söz konusu olan.
0: Tabii.
1: Mesela narenciyede olsun,
0: cevizde de
1: hayvancılıkta
0: var.
1: Olsun danışmanlar geliyor.
0: Tabii.
1: Cevizde de mi var?
0: Cevizde de var, daha bademde
1: çok,
0: de var.
1: Ya mesela bizim de üniversitelerimiz var, akademisyenlerimiz var, sahada bu iş... Olmuyor mu? Yani eksik mi kalıyor bir şeyler?
0: Olmuyor demek haksızlık.
1: Tamam, evet.
0: Fakat Türkiye'ye gelen yabancı danışmanlar, ki bunlar büyük ölçüde Avrupa'dan geliyorlar, İspanya, İtalya gibi ülkelerden. Çok az da, eskiden bir tık daha fazlaydı, Amerika'dan geliyorlardı, ama artık ara zaman farkı, yol vesaire, pek Amerikalı danışman görmüyoruz. İrfan Bey, bu gelenlerin saha tecrübesi çok kıymetli. Yani vakitlerini bu insanlar, bu danışmanlar farklı ülkelerde, çok farklı bahçede haftanın 7 günü geçiriyorlar. Bizim akademisyenlerimizin aslında asli görevi eğitim. Yani üniversitelerde verdikleri eğitim.
1: Ama sahayla da bir bütün olması.
0: Sahayla da bütün olmaları gerekiyor, ama ne kadar yeterli oluyor emin olamıyorum. Ama yurt dışından Türkiye'de çalışan danışmanlar aslında önemli bir fark yaratıyor.
1: Peki son artık 3-4 dakikaya evet. Giriyoruz. 3 dakika hatta. Sektörün şu anda, biraz önce mesela Çin faktörüne değindiniz. Özellikle Sincan bölgesindeki durum tespitinden yola çıkarak. Var mı başka önünde tırnak içerisinde engel ya da bir bariyer olarak gördüğünüz sorunlar?
0: Çok kısaca belirtmek istersem, müsaadenizle, Çin cevizini çok önemli bir tehdit olarak adlandırıyoruz dedim. İklim zaten başlı başına bir tehdit, ama onunla ilgili yapabileceklerimiz sınırlı.
1: Çünkü orada zararlılarla mücadele tabii, falan da şey de değişiyor tabii, yani tabii, denklem de
0: tabii,
1: değişiyor.
0: Tabii. Bir de Tarım Bakanlığımızla son dönemde yaptığımız görüşmelerde İrfan Bey, cevizin de Tarım Bakanlığı'nın uyguladığı zararlı risk analizi, ben V'leri kolay söyleyemiyorum kusura bakmayın, ZRA uygulaması diye, burada çok farklı sebzeler, meyveler, hatta aynı gümrük tarifesi kategorisinde 0.08.02'deki kabuklu fıstık, Antep fıstığı ve fındığın da olduğu...
1: GİTİP numarasından bahsediyorum.
0: Evet, GİTİP numarasından fındığın da olduğu listeye biz cevizin de dahil edilebilmesini rica ediyoruz.
1: Değil mi? Dahil değil mi?
0: Maalesef değil.
1: Neden? Yani çünkü kabuklu dediğimiz zaman akla hepsi giriyor.
0: Neden olmadığı bize çok farklı şekillerde bakanlığımız tarafından söyleniyor, ama bizim penceremizden baktığımızda fındık Türkiye için çok kritik, stratejik, önemli bir ürün. Çok önemli bir bölgesel ürün. Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar. Antep fıstığı aynı şekilde bölgesel kritik öneme sahip.
1: Doğru.
0: Ceviz çok yaygın ve cevizde kendimize henüz yetemiyoruz. Onun için bize şu söyleniyor. Biz zararlı risk analiz raporu ne demek? Analiz uygulamasına girmek. Türkiye'ye giren cevizlerin çok daha kapsamlı, detaylı kontrolü. Çünkü şu anda yapılan kontroller son derece sembolik oranlarda yapılıyor. Hem laboratuvar incelemeleri hem fiili, fiziki kontroller. Bu bizim çok çok önemli tehditlerimizden bir tanesi İrfan Bey. Böyle bir zararlı risk analizi uygulamasında ithalatçının ve ihracatçının çok daha kapsamlı doneler, dosyalar ve şeyler sunması gerekiyor.
1: Bu önemli.
0: Cevizin orada olması lazım. Cevizin muhakkak orada olması lazım. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde farklı olacak.
1: Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız bilgiler için.
0: Ben her zaman gibi size sektörümüz adına çok çok teşekkür ediyorum. Her zaman çok kıymetli destekçisi oldunuz.
1: Efendim bugün Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı Ömer Ergüder'le birlikte hasadı başlayan cevizin genel şöyle bir fotoğrafını çektik. Bu vesilede tüm üreticilerimize bereketli bir sezon diliyoruz. Yarın her çarşamba olduğu gibi saat 12.30'da Tarım Analiz'e karşınızda olacağız. Şimdi hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın ikinci işlem gününde Borsa İstanbul tarafında %1'e varan kayıpları takip ediyoruz bu saat itibariyle. 13.200 puanda Borsa İstanbul. Biliyorsunuz geçen hafta yaşadığımız çalkantılı bir süreç vardı Borsa İstanbul nezdinde. Ciddi sert satışları takip ettiğimiz hemen arkasından gelen düzenlemeler eşliğinde daha toparlanma eğiliminde bir dinamiği takip etmiştik. Önceki gün ve dün. Dün 13.000'nin seviyesinden 13.000'in altından gelen tepki hareketlerini gördük. Özellikle bankacılık tarafından alımlar vardı. Yine devam edelim sektörel kırılımlar tarafında görünüm ne söylüyor? Bankacılık tarafında pozitif görünüm devam %0,6'ya gelen primle. Sınai tarafta %2'nin üzerinde %2,2'lik kayıplar var. Mali tarafta %1,86 kadar aşağı yönlü hareketi görüyoruz. İkinci sayfada hizmetler yatay pozitif, ulaştırma %1,71 primli, turizm tarafı %1,52 kadar aşağı yönlü görünüyor. Paralara bakacak olursak kurlara bir geçelim. 48,81'de dolar TL, euro TL 56,01'de, dolar endeksi 100'ün üzerinde devam ediyor. 1,1466'ya gelen bir euro dolar paritesi var. Avrupa borsaları dün pozitif fiyatlamadaydı. Bugün de sayfa ağırlıkla yeşil ama daha sınırlı bir alım görünümü söz konusu. Milano borsasında %0,22'lik bir negatif görünüm var. Aşağı yönlü görünüm var. Paris ve Frankfurt endeksleri aynı oranda, benzer oranlarda %0,54-57 kadar primli. Londra borsası ise daha yatay pozitife yakın %0,14 yukarı yönlü devam ediyor. Amerikan vadelerine bakacak olursak orada Dow Jones'ta %0,24 yukarı yönlü görünüm var. Nasdaq yatay pozitif, S&P'de de yine yatay pozitif bir tabloyu takip ediyoruz. Bir getiri eğrisine bakalım bir kez daha orada. 4,92'ye gelen bir 10 yıllık tahvil faizi var. Buraya alım geldiğini anlıyoruz. Bir miktar 5'lerin üzerine gitmişti. Zira 5 yıllıklar 4,79'da, 2 yıllıklar 4,72'de. Ama tabii 4,92 hala yüksek bir faiz seviyesi. Borçlanma maliyetleri açısından da yüksek bir seviye. Brent petrol 100'ün altına geldi. 97 dolar 53 sentte. Amerikan tipinde 93 dolar 22 sent, 28 sent özür dilerim seviyesini görüyoruz. Bu altın spot altın ons fiyatında 4320 dolar 45 sent fiyatlaması var. Altında bir miktar faizlerin bir müddet daha yüksek kalacağı fiyatlamasını takip ediyoruz analizlere baktığımızda. 65 dolar 54 sentten geçiyor işlemler. Gümüşte 86 binin kıyısına yaklaşan bir Bitcoin fiyatlaması da tabloda yer alıyor diyelim. Ve böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım. İntegral yatırıma gidelim. İntegral yatırım araştırma analisti Harun Raşit Demircan bana eşlik edecek. Merhaba Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. İçeride aslında ana gündemimiz geçen haftadan beri fon cephesindeki gelişmeler, sonrasında gelen düzenlemeler. Bugün tabii endeksteki hisse düzenlemelerini de takip ettik. Bunun paralelinde giden fiyatlamaları görüyoruz. BIST 30'un daha benchmark özelliğinin altının çizildiği bir tablo olduğunu anlıyoruz. Baktığımızda küresele bakacak olursak dün yine teknoloji tarafındaki rekor seviyeleri gördük Amerika tarafında. Tahvil ekseninde baktığımızda yine yüksek seyreden ama bir miktar alımlarla beslenen bir piyasa var. Jeopolitik tarafta BM gündemi var. Petrol yüzün altında ama hani kalıcı olduğuna dair bir işaret görmek için hala yeterli done yok desek herhalde itiraz etmezsin. Ne dersin, tüm bu başlıklar ekseninde ne söylemek lazım piyasa fiyatlamalarına ilişkin?
1: Doğru, yani şöyle, petrol ve altın tarafındaki bu korelasyonun şu anda bir miktar bozulduğunu gördük. Aslında petrol tarafında özellikle Suudi Arabistan tarafından petrol boru hattının tekrardan açılması yönelik beklentiler, haberler petrolü biraz daha aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak her ne kadar risk primi gerilese de burada FED tarafında faiz artırım beklentisinin hala korunması altın tarafında aşağı yönlü baskı yaratan en temel unsur. Bundan kaynaklı petrol fiyatı gerilese de altında ciddi bir yükseliş görmüyoruz. Şu andaki görünümde dediğimiz gibi risk

0: İklimi yine gelecek haberlere bağlı. Özellikle yarın ABD ile Çin arasında yaşanacak gerçekleşecek görüşme önemli olacaktır. Burada Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmalarda geleceğe dair beklentileri bir ışık tutacaktır. Burada fiyatlamalara baktığımızda Nasdaq'ta söylemiş olduğunuz gibi rekor seviyeleri takip ettik. Özellikle yapay zeka temalı şirketlerdeki bu yüksek performans Nasdaq'ı yukarı taşıyan etken oldu. Burada Nasdaq dışında tabii hisse senedi piyasalarında da bir miktar yukarı yönlü hareket görüyoruz. Burada tabii hem petrol fiyatının biraz daha geri çekilmesi endeksleri olumlu etkilemiş gözüküyor. Ancak dediğimiz gibi her ne kadar sınırlı geri çekilme olsa da tahvil tarafında, beklentiler tarafında hala faiz arttırım ihtimalinin korunduğunu ve yüksek faiz ortamının devam ettiğini söyleyebiliriz. Yurt içine baktığımızda dediğimiz gibi burada özellikle fon haberleri zaten piyasanın ana gündemini oluşturan unsur. Burada son dönemde de yine BIST 50 içerisine giren şirketler ve çıkartılan şirketler de haberlerini takip ettik. Burada tabii bu tür haberler gelmeye devam edecektir muhtemelen. Burada da fiyat hareketliliğinin yine fon haberlerine göre şekillenmesini bekliyoruz. Ancak unutmamak gerekir ki önümüzde bir ciddi bir enflasyon rakamı var. Burada her ne kadar çalkantılı bir süreçten geçsek de enflasyon tarafına alacağımız olumlu bir rakam önümüzdeki Merkez Bankası toplantısında bir faiz indirim beklentisi oluşturabilir. Bu da endeksi olumlu etkileyebilecek bir diğer unsur diyebiliriz. Toparlayacak olursam şu anda endeksin 13.200 bandı üzerinde tutulması önemli olacaktır. Burada oynaklığın biraz daha azalması, enflasyon fiyatlamasına geçtiğimizde buradaki fiyatlama önemli olacaktır. Bundan kaynaklı hem banka tarafını hem de holding tarafının fiyatlamasını takip edeceğiz. Ancak genel beklentimiz şu anda haber akışlı fiyatlama devam etmesi, ancak yavaş yavaş enflasyon tarafına doğru beklentinin şekillendirdiği ve fiyat hareketli yaşadığımız bir sürece gireceğimizi düşünüyoruz.
1: Harun, çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. Bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattı devam edecek. Mehmet Kara konuğumuz olacak. Az sonra görüşelim.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek. Reklam. Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz. İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festivale sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg HT katkılarıyla. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de. Reklam.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Bloomberg HT Radyo.

0: Merhaba, piyasa hattı devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Stüdyoda Mehmet Karayan'ı başımda, ünlü portföy direktörü. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Merhaba, hoş bulduk. Yayınlar.
0: Gündemimiz malum sıcak bir gündem var. Geçen haftadan devraldığımız başlıklar var. Geçen hafta sert bir haftaydı. Aslında uzunca süredir konuştuğumuz bir meselenin ulaştığı bir pik noktası ve sonrasında gelen hem tezahüre hem de atılan adımlar noktasında pek çok gelişmeyi takip ettik. Borsa İstanbul tarafında sert satışları %8'in üzerinde değer kaybını gördük. Öyle kapadı haftayı. Birbiri ardına gelen adımları takip ettik, düzenlemeleri takip ettik. Aslında buradan başlayalım, sonra borsa hareketlerine doğru devam ederiz. Her şey birbiriyle ilişkili. Tabii. Zaten. Ya fon düzenlemeleri ekseninde, yani bir hani mevcut tedbirlere yenisi gelir mi sorusu gündemde. Ama daha majör olarak da tartışılan bir soru var. Yani zaten biz kötü bir mevzuata sahip değiliz aslında. Burada asıl mesele uygulanması meselesi diye. Şimdi atılması gereken adımlar, yeni önlemler vesaire. Burada uygulamanın pürüzsüz gitmesi için ne gerek? Yani yeniden bir sonraki etapta aynı cümleleri kurmamak adına ne düşünürsünüz?
1: Esasında SPK'nın çıkarmış olduğu tebliğ, bunları tekrar konuşmayalıma yönelik çıkarmış olduğu bir tebliğdi. Çünkü belirttiğiniz gibi hani bu tebliğden sonra bizim özelimizde ve çoğu piyasadaki bu işi düzgün yapan portföy yönetim şirketleri özelinde hayat değişti mi derseniz çok fazla değişmedi. Çünkü zaten gerekli risk algısı, şeffaflık sağlandığı durumda bu tebliğ çok fazla şirketleri zorlamıyor. Zorlanan şirketlerin zaten şu andaki durumu belli. Bu tebliğin çıkma sebebi zaten esasında bu oldu. Çünkü yani hep biz neye hani söyledik şimdiye kadar? Portföy yönetiminde bir emanet para var ortada ve bu paranın bir vadesi yok. Bu bugün de çıkabilir, bugün de ihtiyaç olabilir, bir yıl sonra da olabilir. Dolayısıyla bunu yatırıma yönlendirirken her an sizden geri alınabilecek şekilde ve tabii maksimum getiriyi sağlamak üzere, yönlendirmek üzere bunu yapmak gerekiyor. Bu tebliğ esasında zaten yapılması gereken ve çoğu şirketin yaptığı şeylerin herkesin uymasını sağlamaya çalıştığı bir tebliğ oldu. Dolayısıyla hani çoğu şirket için ve bizim için hayatta çok bir şey değişmedi diyebilirim. Ama tabii piyasadaki bu türbülansa da bir miktar engellemek adına belki de faydalı oldu diyebilirim. Çünkü olmasa belki bu durum daha da büyüyecekti. Çünkü hani görüyoruz ki bunu biz hep uyardık. Daha sonra MSCI gibi kurumlar da uyardı bulunmak durumunda kaldılar. Belli fiyatlar, belli şişkinliğe, belli balonlara ulaşmıştı. Ve hani piyasada, tarihte bunu hep görüyoruz ki bunlar belli bir yerde patlıyor. Önemli olan ne kadar büyüdükten sonra bunun patladığı.

yaptıktan sonraki etkisi bunu minimize etmek gerekiyor. Dolayısıyla SPK'nın bu adımını bu açıdan değerlendirmek gerekiyor. Tabii ki tam ihtiyacı uygun mudur değil midir sorusu ileriki dönemde piyasa uzmanları tarafından tartışılır. Gerekli düzeltmeler de yapılabilir ya da mevcut durumuyla kalabilir. Ama çoğu işini düzgün yapan portföy yönetim şirketleri için hayatta çok fazla bir şey değişmedi diyebilirim. Biz de bunlardan biriyiz. Uyumlanma konusunda tabii ki belli dönemde bunun için sürede gerekenler yapılacak mı? Elbette yapılacak. Ama burada en önemli şey gördüğümüz gibi likidite. Bunu sahip olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşamıyorsunuz zaten.

0: eden nitelikte diyebiliriz sanırım, değil mi?
1: Piyasayı biraz rahatlattı en azından. İlk etapta bu tasfiye süreci 3 ayla sınırlanmıştı. Daha sonra 6 aya uzatıldı. Dolayısıyla buradaki piyasadaki bu satış baskısı bir miktar genele yayılmış oldu diyeyim. Daha sonra zamana yayılmış oldu. Gerçi zaten sıkıntılı olan taraftaki şirketler, hisseler belliydi. O tarafta çok bir yakın dönemde gelişme olması zor. Çünkü fiyatlar hani böyle 1'e 2, 1'e 3 değil. 1'e 100, 1'e binler seviyesinde bir şişme olduğu için buradaki düzeltme muhtemelen biz piyasada görmeye devam edeceğiz ama endeksin geneline yayılma riskini bir miktar ortadan kaldırdı. Çünkü hani niye bu oldu? Tebliğ ile beraber bu şirketlerde BIST 30 hisselerinde de biz alımlar görmüştük o uyuma çerçevesinde. Tabii tasfiye kapsamına girdikten sonra oradaki nakde dönme süreciyle beraber burada piyasada bir satış beklentisi oluştu. Bunun genele yayılma riski oluşmuştu. En azından bunun önüne geçildi diyebiliriz bununla beraber.
0: Burada ekranda son dakikalar var. Marco Rubio'dan gelen ABD Dışişleri Bakanı'ndan. Bir yandan BM toplantıları gündemimizde ki saat 4'te konuşacağız oranın içeriğini de. Gemilerin çoğu Hürmüz'den geçerken saldırıya uğramıyor. Petrol akış oranı %60-70'lerde daha da artıyor diye. Zaten petrol fiyatlamasına baktığımızda yüzün altına çekilen bir görünüm var. Ama tabii burada petrolle ilgili oynaklık da ağırlıklı olarak buradaki gelişmelerin böyle oynaklık göstermesi. Yani jeopolitik taraftaki retoriğin de çok oynak olması üzerinden de giden bir süreç var. Ki az önce Pezeşkian'la görüşme olacak mı olmayacak mı hala muallakta olduğunu anlıyoruz yapılan açıklamadan. Şimdi konumuza dönecek olursak. Aslında az önce söylediğine bir ek yapalım söylediğinize. Yani şöyle ki mesela Kasım'da MSCI, Aralık'ta FTSE değerlendirmelerini alacağız. Dolayısıyla hani soru işaretlerinin önemli ölçüde giderildiği oradan gelen açıklamalara da baktınız ama bundan sonra az önce konuştuğumuz gibi uygulamalara bakılacağı bir sürece de girmiş oluyoruz. Belki şöyle bir şey de söylenebilir. Yani bu vesileyle artık hani daha sağlıklı işleyecek bir mekanizma açısından ve o üzerine çok konuştuğumuz işte yabancı ağırlığı, yabancı varlığı, bu panikle çıkan yabancıların geri gelmesi süreci ve mekanizmanın da daha sağlıklı işlemesi açısından bir fırsat penceresinden de bahsetmek mümkün mü?
1: Kesinlikle, çünkü son dönemde Türkiye'de fon pazarı giderek büyüyen bir pazar halinde. Herkesin ilgisini ve yatırımlarını bu yöne yönlendirmesine sebep olmuştu. Yani bu tabii ki diğer durumlardan, bu çok yüksek getirili fonların onları geride bırakarak bunu söylüyorum. Bu olmasaydı zaten fon pazarı giderek büyüyen bir pazardı. Çünkü teknolojiyle beraber işlem yapmadaki hızlarla beraber yatırımcıların kendi portföylerini takip etmedeki bu zorluklar sebebiyle bunları fonlar kanalıyla yapmak oldukça makul ve anlaşılabilir bir durumdu zaten. Tabii büyüyen bir pazar olduğu durumda buradaki şeffaflık ve regülasyonların artması da kaçınılmaz oluyor. Çünkü pazar büyüdükçe, buradaki pastadaki pay büyüdükçe herkes bu pastadan bir pay alma yarışına giriyor, bir getiri yarışına giriyor. Çünkü günün sonunda yatırımcı elbette ki ilk önce getiriye bakıyor. Tabii ki bu süreç sadece getiriye değil, bu getirinin ne kadar sağlıklı olduğunu incelemeye de aslında önem atfediyor. Çünkü yatırımcılar günün sonunda en basitinden almış oldukları bir para piyasasında, fonunda bir sorun olmasını beklemezler. Getirisi yüksekse bir şekilde bunu şirketler sağlıyordur diye düşünüyor olabilirler. Dolayısıyla yatırımcılar bakımından da bu aslında bir miktar bir öğrenme süreci olarak düşünebiliriz. Sadece getiri odaklı değil, şeffaflık, burada hesap sorulabilirlik konularının, likidite konusunun ne kadar önemli olduğunu aslında öne çıkarıyor. Biz de burada bu büyüyen ortamda pastadan pay almak üzere katkı sağlayarak, bütün PYŞ'ler üzerine geçerli, bizim için de geçerli, bu sürece katkı sağlayarak bu büyümenin sağlanması gerekiyor. Çünkü güven dediğimiz konu sadece getiriyle sağlanan bir kavram değil. Evet, belli dönemde getiri sağladığınız zaman bir ilgi görürsünüz. Ancak bunun kalıcılığı ve bu gibi durumlarda bu getiriyi ne kadar kısa sürede geri alabildiğiniz çok daha önemli hale geliyor. Dolayısıyla piyasadaki bu büyüyen piyasadaki bu güveni hep beraber test etmek gerekiyor ki yatırımcılar benzer durumlarla karşılaşmasınlar.
0: Şimdi endekste de baktığımızda değişiklikler oldu 4. çeyrekle ilgili. Ciddi oranda ana endekste işlem gören hisselerde değişiklikler oldu. 1/3'ü değişti. Yani tarihi değişiklik diye tanımlanıyor. Şimdi endeks kriterlerin, ya pazar kriterlerinde aslında değişiklik var. Böylece Birçok hisse senedi Yıldız Pazar'dan

0: çıkıyor. Yani bunlar BIST 30 ve BIST 50, BIST 100'e girmeyecekler. Bu fon yöneticileri için ne ifade eder?
1: Esasında şunu ifade ediyor. Biz tabii likidite çok önemli. Onu hep sürekli vurguluyorum. Fon yönetirken ne kadar likit ürün varsa o tarafta olmaya çalışıyoruz. Buradaki kavram aslında teminatlandırma kavramıyla da biraz alakalı. Çünkü hem bireysel yatırımcılar hem fonlar belli işlemler yaparlarken teminat gösterirler. Belli bir borçlanma sağlıyorsanız, belli bir kredi kullanıyorsanız bunun karşılığında bir teminat vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla teminat verdiğiniz varlığın içinde bulunduğu endeks de onun ne kadar teminatlandırılacağını belirtiyor. Daha önce endeks 30'daki bir varlık daha yüksek bir teminat oranıyla teminatlandırılırken artık endeks 30'da değil, yüzde bile olmaması bundan sonra belki de kurumların bu ürüne bir teminat vermemesini sağlayacak. Dolayısıyla siz o likiditesi olmayan bir ürünü burada teminat göstererek herhangi arka tarafta farklı işlemler, farklı yapılar kuramayacaksınız. Esasında bunun için yapılan bir durum bu. Çünkü bu en basitinden pay piyasalarında siz repo yaptığınız zaman karşılığında son derece likit olan bir devlet tahvili alıyorsunuz. Tabii ki kurallar doğrultusunda bunu paylarla, hisse senetleri de yapabilirsiniz. Mevzuat zaten buna izin veriyor. Ancak buradaki ürünlerin de likit olarak seçilmesi gerekiyor. Zaten getirilen regülasyonların bir kısmı bununla alakalı. Günün sonunda siz verdiğiniz para karşılığında aldığınız teminatı, o para geri gelmediğinde nakde, likite dönmeniz gerekiyor, dönebilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bu değişikliği bu doğrultuda yorumlayabiliriz.
0: Peki şunu da sorayım Mehmet Bey. Yani bir yandan taban serilerinin devam ettiği bir süreç var. Şimdi bazı fonların yoğunlaştığı hisse senetlerinin bu BIST 100'den çıkmış olması, BIST 30'dan da çıkıyorlar işte az önce söylediğim gibi. Yani bu borsa yatırım fonları, pasif fonlar bunu nasıl yönetecek? Yani şunu sormaya çalışıyorum, satmak durumunda olduğu, satmak istediğini nasıl satacak fon yöneticileri? Çünkü orada değil artık.
1: Ya, o değerde değiller ama hani şöyle düşünmek gerekiyor. Zaten hani etik olarak bu fonu yöneten fon yöneticileri taban taban gelen hisseleri portföylerine çok fazla dahil etmediler zaten. Örnek verecek olursak BIST 30 hisse senedi fonları normalde yaptığı şey temelde BIST 30'daki hisseleri payları ölçüsünde portföye ekleyip oradaki getiriyi yatırımcıya yansıtabilmektir. Ben sanmıyorum ki çoğu portföy şirketinde bu şirketler bulunsunlar. Dolayısıyla hani çok fazla etkilemeyecektir. Bu taban taban gelen hisseleri taşıyan tasfiye sürecindeki fonlar için tabii bu daha sıkıntı. Çünkü günün sonunda bunlar tasfiye sürecine girerken likite, nakite dönmek durumunda kalacaklar ki şu an bunu yaşıyoruz, bu süreci yaşıyoruz. Buradaki satılabilirlik olmadığı sürece, taban gelmesi durumunda alıcı bulamadığınız noktada buradaki paylaştırılacak olan tasfiyedeki pasta giderek küçülüyor tabii. Bunu tabii şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu mevcut durumda böyle değildi. Yani bu şirketlerin fiyatları, piyasa değerleri çok daha düşüktü zaten. Belli bir şişkinliğe, belli bir balona ulaşmıştı. Bu şu anda normalleşiyor. Belki de eder değerine ya da bu süreç sonunda eder değerinin altına gelecektir. Dolayısıyla piyasada biz şunu biliyoruz. Esasında özellikle hisse şirket seçerken biz neye dikkat ediyoruz? Ya bir eder değeri vardı şirketin, onun altından alıp o değere gitmesini bekleriz. Bu şekilde para kazanırız. Ya da işte yurt dışındaki yapay zeka temasında olduğu gibi çok büyük yatırımlar vardır, yeni bir teknoloji vardır. Şirket yatırım yapıyordur. Bunun karşılığını kar olarak önümüzdeki dönemde daha fazla bir şirket değerine ulaşarak elde edecektir. Buna yatırım yaparsınız. Aksi halde zaten herhangi bir yatırımı hiç kimse yapmaz. Dolayısıyla fiyatlar belli bir şişkinliğe ulaştıktan sonra normale dönecektir. Bu hep böyle olmuştur. Aslında bu süreci yaşıyoruz diyebiliriz. Dolayısıyla hani bu iş nereye kadar sürer? Bu taban serileri nereye kadar sürer? Muhtemelen birileri bu fiyat düşüşünün yeterli gördüğü noktaya kadardır. Bunun neresi olduğunu açıkçası piyasa karar verecek gibi görünüyor.
0: Şimdi tabii bu gelişmeler ekseninde Borsa İstanbul'daki marj sınırının da yeniden tartışıldığını görüyoruz. Oraya ilişkin değerlendirmenizi de sorayım. Özellikle işte likidite dalgalanmaları göz önüne alındığında.
1: Esasında bu da tartışılan bir konu. Çünkü yurt dışında Amerika'da böyle bir tavan taban sınırı yok. Örnek verecek olursak dün işte bir hisse %20 oranında primlenebiliyor. Bu tabii avantajları var, dezavantajları var. Biz daha önce tavan taban sınırı %20 iken bunu %10'a düşürmüştük. Ve orada kaldı esasında. Bunun tabii şöyle bir durumu var. Bir yığılma olduğu durumlarda

0: Bu iki durum için de geçerli. Fiyatın oraya gitme isteği daha fazla artıyor. Yani ne demek istiyorum? Belki de taban taban gelirken oradaki marjın daha yüksek olduğu yerde bu durum daha kısa sürede çözümlenecekken bu bir birikime yığılmaya yol açıyor. Çünkü her gün taban tabana olarak gördüğünüz zaman ya da tam tersi de geçerli. Taban olarak gördüğünüz zaman sizin oradaki alma ya da satma isteğiniz de psikolojik olarak artıyor. Sonuçta günün sonunda hala yapay zeka döneminde olsak da hala karar verenler insanlar bu kararlardan etkileniyor. Tavan tavan giden bir ürün gördüğünüz zaman siz de bir yerde ben acaba bir şey mi kaçırıyorum, ben de almalı mıyım şeyine giriyorsunuz, psikolojisine giriyorsunuz. Tam tersi de geçerli. Sizin ihtiyacınız varken belki de çok uzun vadeli aldığınız o ürünü tutma lüksünüz ve imkanınız var. Ancak bu şekilde geldikçe ben bir şey mi kaçırıyorum, ben de satmalı mıyım psikolojisine girebiliyorsunuz. Dolayısıyla tamamen belki serbest bırakmak olarak değil ama eski marjlara gelmek, piyasadaki bu tür hareketlerin normale dönmesini daha kısa vadede sağlayabilir. Ve bu tabii otoritenin karar vereceği bir durum. Daha önceden bu %27, %10'a düştü. Belki de bu da önümüzdeki dönemde değerlendirilir.
1: Çok teşekkür ediyorum Mehmet Kara, ünlü portföy direktörü konuğumuzdu.
0: Yani.
1: Katılımınız, katkınız için sağ olun. Bir Londra'ya gidelim. Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak.
2: Biz de komisyon.
1: Baktığımızda yine daha görece yeşil bir sayfa ama sınırlanmış biraz pozitif hareket. Dün daha yukarı yönlüydü görünüm.
3: Evet, İtalya dışında diğer Avrupa endekslerinde sınırlı olsa da iyimserlik hakim Zeynep. Dünkü tabii yükseliş daha sertti. Bugün baktığımız zaman Almanya borsası Fransa borsasına %0,5'e varan oranda yükselişler var. İngiltere borsası yatay, İtalya borsası ise sınırlı negatif. Tabii diplomasi umutları piyasaları destekleyen temel unsur. Gözler bugün Trump'tan gelecek açıklamalarda olacak. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda özellikle oturum aralarında İran Cumhurbaşkanı ile de görüşmesi bekleniyor. Trump'ın bu görüşmede olacak gözler. Petrol fiyatlarında düşüş hızlandı. Brent petrolün varili 100 dolar seviyesinin altına sarktı. Bunda özellikle ABD'nin İran limanlarına dönük ablukayı kaldırması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu. Doğalgaz piyasasına baktığımız zaman doğalgaz fiyatlarında düşüş daha da sert. Bugün 70 euro megawatt saat seviyesinin altına geldi doğalgaz vadeli kontratları. 68 euro seviyesini gördü ve bu ayın başından beri en düşük seviyeye geri çekilmiş oldu. O tarafa baktığımız zaman tabii Basra Körfezi'nde yaşanacak herhangi bir toparlanma, kışlarda yaşanacak herhangi bir toparlanma kış öncesinde stoklarını doldurma çabasında olan Avrupa ülkeleri için önemli bir rahatlama sağlayabilir. Dün özellikle Almanya'nın ihale süreci takip edildi. 2027'nin ilk çeyreğine ilişkin doğalgaz ihalesi çıkmıştı Alman hükümeti ve burada talebin güçlü gelmiş olması önümüzdeki dönemde Almanya tarafında çok da agresif bir alım yapılmayacağı beklentisini güçlendirerek fiyatları destekleyen unsurlardan biri olmuştu. Bugün en hızlı yükselişin biz perakende sektöründe olduğunu görüyoruz. Perakende endeksi %3'e yaklaşan yükselişte en hızlı yükselen sektör bugün Avrupa'da. Bunun da nedeni bir şirket haberi. Ev geliştirme şirketi Kingfisher'ın yıl sonu için tahminlerini yukarı yönde revize etmesiyle hisselerinde yaşanan yükseliş %10'a ulaştı. Aynı zamanda teknoloji tarafı da pozitif. Tabii dün Nasdaq endeksinden aldığı iyimserliği devam ettiriyor teknoloji hisseleri. Meta'nın kişisel yapay zeka ajanının getirdiği iyimserlik fiyatlanıyor. Teknoloji tarafında özellikle çip hisselerinde yükseliş biraz daha belirgin bugün. Diğer yandan Avrupa Merkez Bankası baş ekonomisti Lane'den gelen açıklamaları takip ettik. Lane enerji şoku nedeniyle enflasyonun daha uzun süre yüksek kalacağı uyarısında bulundu. Tabii son dönemde çok sayıda şahin açıklamanın geldiğini görüyoruz Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden. Şimdiye kadar büyüme dirençli kalmıştı bölgede. Fakat Lane'den gelen uyarılar enerji şokunun bu şekilde sürmesi halinde yani fiyatların bu seviyelerde devam etmesi halinde sonbaharda büyüme üzerinde bir yavaşlama görülebileceğini de işaret etmekte. Bu da önemli bir açıklamaydı. Şimdi tabii bu ay ikinci faiz artışı gelmişti Avrupa Merkez Bankası'ndan. Bir sonraki hamlenin Ekim ayı kadar erken bir tarihte gelebileceği beklentisi fiyatlanıyor piyasalar cephesinde diyebiliriz Zeynep.
1: Ekranda bir son dakika var. SPK hisse pay geri alımlarında toplam bedeli ilişkin üst sınır uygulamasının kaldırıldığını duyurdu. Bunu da seslendirip bir röportaj aktararak piyasa hattını noktalayalım. Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı. Son dönemde yaşanan fon kriziyle ilgili görüşlerini aktardı. Kulak vererek piyasa hattını bitirelim. Birazdan iş dünyası var Ali Arakgün'le. Saat 4'te yeniden buluşalım Finans Merkezi'nde.
4: Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, fon piyasalarına yönelik yaptığı değerlendirmesinde sistemin sağlam olduğunu ve tüm kritik kurumların önemli adımlar attığını ifade etti.
5: Yakın vadede biliyorsunuz SPK'nın yayınladığı değişimler vardı. Bazı yönetmelik mevzuat değişikliği. Bu aslında kurumsal yönetim anlamında yapılan değişikliklerdi. Bunların bir uyum süreci var. Bakarsanız bu alanda 7 tane kurumla alakalı aksiyon alındı. Ve bakanımızın bahsettiği üzere orayla karantina altına alınmış oldu. Bu bir dönüşüm süreci o anlamda. Ama sektörün genel geri kalanında hala çok sağlıklı bir fon yönetimi süreci var, devam ediyor. Bu kısa vadenin ötesine geçtiğimiz zaman orta vadede, uzun vadede bu değişimler aslında çok sağlıklı bir yapıyı oluşturmak anlamında da önemli. Fon piyasası, hisse senedi piyasası bir ülkenin yönetimi anlamında, finansal yönetimi anlamında ve çeşitlik anlamında çok çok değerli. O açıdan da bence iyi bir dönüşüm oluyor kurumsal yönetim anlamında. Bunun sıkıntıları var kısa dönemde. Kriz yönetimi anlamında altını çizdiğiniz şey Merkez Bankası başta olmak üzere bütün kritik kurumların,
6: BDDK'nın çok önemli
5: aldığı aksiyonlar var. Bir tanesini söylemek gerekirse, biliyorsunuz Merkez Bankası çok hızlı bir şekilde hemen bono alım sürecini hızlandırdı. Değişik bonoları kapsam altına aldı. Ve genel olarak da bizim ülkemiz, biz gelişen bir piyasadayız. Dünyanın her yerinde bugün biliyorsunuz faizler yükselmiş durumda. Merkez bankaların hızlı aksiyon alması, bu tür kurumların hızlı aksiyon alması önemli. Biz bu alanda daha tecrübeliyiz. Çok hızlı hareket ettiğimizi görüyoruz bir sıkıntı olduğu durumda. Yine çok hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Ben başarılı buluyorum sıkıntı oluştuktan sonraki aksiyonları.
4: Bankacılık sektörünün hem yurt içi hem de küresel gelişmelere yönelik tepkilerini de değerlendiren Mahmut Akten, gelecek çeyrekler ve 2027 yılına dair beklentilerini de paylaştı.
5: Enflasyon anlamında daha kontrollü bir ortamdayız. Enflasyon aşağı geliyor ve çok hızlı aşağı gelmiyor. Ama dediğim gibi petrolün çok artmasının negatif etkilerini görüyoruz. Dünyada faizlerin, tarifelerin artmasının etkilerini görüyoruz. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o ilk iki aydaki heyecanımız, aşağı gelen faizler hemen devam edemedi. Orada bir ara verdik ama şimdi tekrar son politika faizi, etkili politika faizi ya da repo faizinin aşağı gelmesiyle beraber dediğiniz gibi bir rahatlama oldu marjlarda, çok az da olsa. Ama gerçek etkisini, çünkü bunlar bizim maliyetlerimize belli bir vadede yansıyor, daha aşağı gelmesiyle son çeyrekte biraz daha iyileşme görmeyi umuyoruz. Ama kolay bir yıl değildi. Aktifteki bozulma bankaların marjlarını yiyen bir kalem. Yani 3. 4. çeyrekte onları daha çok göreceksiniz maalesef. Çünkü hani yüksek faiz ortamı ve jeopolitik riskler ya da yavaşlayan Avrupa ekonomisi gerçekten Türk ekonomisini etkiliyor. Ve yurt dışında artan faizler. Biz sene sonuna doğru bir 100 bips daha politikada minimum aşağı geleceğini öngörüyoruz ama gelecek sene de kolay olmayacağını öngörüyoruz doğal olarak. Ben pozitifim çünkü bizim ekonomimiz gerçekten çok dirençli. Her türlü ortama, etrafımızda biliyorsunuz birçok savaş var. Petrol fiyatları çok yukarıda. Bu dinamikleri anlamak da çok zor. Yani hani bundan 10-15 sene önce böyle bir petrol akışında böyle bir durgunluk olsaydı, arz aşağı gelseydi 20 milyon varil, petrol fiyatları herhalde 150-200 dolar olurdu. Ki herhalde oraları görmüştü bir ara, 140 dolarları işte, vesaire. Evet. Dolayısıyla
6: 147 yanlış değilse.
5: Evet, 147 bir rakam. Ben de 140 küsur hatırlıyorum. Dünyadaki dinamikleri anlamak şu ortamda çok zor. Onun için datayı takip etmek ve yaşamak gerekiyor. Onun için önümüzdeki seneyle alakalı konuşmak özellikle yalnız Türkiye özelinde değil, dünyanın etkileri çok fazla. Mesela Çin'in daha fazla stok taşıması ve petrol fiyatlarının çok yukarı gitmesine izin vermemesiyle beraber buna benzer kaç tane şey oldu. Suudi Arabistan'ın boru hattından tutun da arz talep dengesini çok dengeleyebildi. Dediğim gibi çok daha yukarıda bir petrol fiyatı görebilirdik. biliyorsunuz yapay zeka ile alakalı birçok gelişim var. Dünyanın sermaye piyasası birbirine çok ilintili. Bunun etkileri olacaktır ama Türkiye

0: Özelinde bakarsak bence dediğim gibi kurumlarımızın aksiyonları, bakanlarımızın aksiyonları, Hazine Bakanımız başta olmak üzere ve diğer kurumlarımızın bize bir güvence veriyor. Yani ne olursa olsun o yönde enflasyon aşağı gelişinde, faizin aşağı gelişinde bir umut veriyor. Reel faiz çünkü az değil. Ama datayı da görmek gerekiyor enflasyonun anlamlı bir şekilde aşağı gelmesini. Dolayısıyla ben umutluyum genel olarak ama her zaman belirsizlik var. O belirsizlik içerisinde yaşıyoruz. Onun için çok net bir şey ifade edemiyorum.
1: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.

0: Bloomberg ET ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. İş Dünyası programında üretici, ihracatçı ve iş insanlarını bir araya getiren bir derneğin başkanını ağırlıyoruz diyelim. Kendisi Uluslararası Ticari Eşleştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bektaş. Sami Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Alper Hanım merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bugün sizinle tek bir sektöre odaklanmıyor, genel sektörlerin sahadaki performansını konuşuyoruz. Bakın, bakıldığında tabii ki son zamanda yüksek finansman

0: maliyeti. Bunun yanı sıra iş talepteki soğuma ve yavaşlama beklentisinin biraz daha gerçekleşmesi ve iş dünyasının yatırım, üretim kararlarında biraz daha geri çekilmelerinin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Peki şu an mevcut tarafta görünüm ne yönde ilerliyor? Sahada nasıl bir tablo var ve siz yılın son çeyreğinde nasıl bir tablo olmasını öngörüyorsunuz?
1: Evet, Alara Hanım, ben öncelikle bugün Manisa'daki okul taramasından kaynaklı kaybettiğimiz evladımız ve yaralanan evlatlarımız için geçmiş olsun ve taziye dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Allah ailelerine sabır ihsan
0: eylesin. Acı bir olayda bugün yaşadık.
1: Ülkemizde inşallah bir daha tekrarı olmasın arzu ederim. Ben sahada bir adamım. Teorik konuşmadan daha ziyade pratik gerçekler üzerinden, yaşananlar üzerinden değerlendirmeyi tercih ederim. Benim hayat felsefem, biz UTEP'lilerin, UTEP Uluslararası Ticaret Eşleştirme Derneği'nin mensuplarının bir hayat felsefesi var. İlkesel olmak, erdemli olmak, dürüst olmak ve ahlaklı olmak. Bu hayatta her şeyin temelidir. Ancak üreticinin, sanayicinin asla ve kata vazgeçmeyeceği unsurlardan olması gerekir. Biz baştan bu değerleri büyük oranda kaybettiğimiz için kaybediyoruz. Esas meselemiz aslında bu. Bunu konuşacak fazla bir vaktimiz yok. Sanayicinin meselesine gelince, ya bilinen gerçekler, bence sanayicinin sorunları ve problemleri, buraya insanlar gelmiştir, bir sürü şey söylemiştir. Sahada yaşananları anlatmıştır, hep olumsuz, olumsuz, olumsuz. Ben bunları konuşmayı çok tercih etmiyorum. Çözüm yolları ve çözüm önerileri nelerdir? Bunları konuşmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Peki o zaman çözümleri konuşalım. Yatırım iştahında bir geri çekilme vardı. Yüksek finansman maliyetleri şu an sektörü etkiliyor demiştik. Peki bu tarafta biraz daha yatırım artıracak, üretim artıracak bir çözüm ne olabilir sizce? Genel gelen çözümleri ve yatırım teşviklerini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sahada nasıl bir geri dönüş var?
1: Birincisi, devletin ekonomiye dönmesi lazım. Ne demeye çalışıyorum? Saha analizlerinin çok sağlıklı ve çok doğru yapılmak suretiyle gerçekten reel sektörün sorun ve problemlerinin ne olduğunun tespit edilmesi gerekiyor. Sonra da benim slogan olarak söylediğim bir cümle var. Global şirketleri olmayan ülke ve devletlerin süper güç olma şansı yoktur. Dolayısıyla bizim bu ülkeden gerçekten süper şirketler çıkartmak suretiyle süper güç olmamız lazım.
0: Daha markalaşmış bunun için, şirketler olmalı.
1: Bunun için tabii global şirketlerden bahsediyorum. Dünyanın her yanında teknoloji üreten, bilişim üreten, tarım üreten, gıda üreten ve dünya markası şirketlerimizin olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak burada şirketlerimiz belli bir ölçüye kadar geliyorlar. Belli bir ölçekten sonra o kurumsallaşma süreçlerini tamamlayamadıkları için ya da ikinci kuşaklara devir işlemlerini tamamlayamadıkları için ya bir yabancıya satılıyorlar ya da o şirketler iflas ediyorlar. Bugün Türkiye'nin de Orta Doğu'nun en büyük denim üreticisi firma, 73 yıllık bir geçmişi var. Bu Türkiye'nin değeri ortalama 4.80 dolardan kumaş sattığı halde bugün o firma kapanma tehlikesiyle karşı karşıyayla. Bu ve bu örnekte olduğu gibi bu firmalarımızın bir şekilde devletin müdahale etmesi suretiyle üretimde, ihracatta rekabetçi bir firma haline getirilmek suretiyle bu firmaların kurtarılması lazım. Bu firmalarımız bakıldığında yönetim kurulu başkanı, ortakları X'ye şahıslar olabilir. Ancak bunlar üreten, ihracat yapan ve istihdam oluşturan firmalar. Bu firmaları yaşatmak bizim millet olarak, STK olarak başta benim ve devletin ekonomi politikalarını yöneten kurumların birinci ve olmazsa olmaz vazifeleri olması lazım. Dolayısıyla bizim burada şu anda istihdam oluşturan, ihracat yapan, katma değerli ürünler üreten milli dediğim benim şirketlerimizin kurtuluşuyla alakalı acil eylem planı belirlememiz lazım.
0: Peki nerede adım atılmalı? Şimdi en öncelikli çözüm aranması gereken nokta hangisi ve nasıl bir eylem planı buna bir çözüm olabilir sizce?
1: Efendim, ben şahsen şunu çok doğru bir modelleme olarak buluyorum. UTEP Uluslararası Ticaret Eşleştirme Derneği'nde de biz bu modeli uyguluyoruz. Şirketler kuruyoruz ve şirketlere UTEP Derneği olarak biz iştirakçı oluyoruz, ortak oluyoruz. ve biz o şirketlere

0: referans oluyoruz. O şirketlerin büyümesi ve gelişmesi noktasında referans oluyoruz. Hem o şirketlerin ortakları kazanıyor, hem de bizim derneğimiz kazanıyor. Bunu alın, devlete model olarak koyun. Yani katma değerli mal üreten, dünyada pazar olan, ihracat yapan firmalara devlet gitsin %49'a kadar ortak olsun. O firmayı geliştirsin, desteklesin, devletin ağırlığını oraya koysun ve dünyaya katma değerli ürün üreten ve ihracat yapan bir firma haline getirsin. O şirkete de devlet bir tane piyasalarda en iyi CEO'lardan bir tanesini transfer etsin, kendi adına, kendi haklarını takip etmesi adına yönetim kuruluna koysun. Özel sektörünü yönetsin. Bu firmalar yılda 40 milyar, 50 milyon dolar, 30 milyon, 40 milyon dolar ihracat yapan firmalar durumuna getirdiğimizde devletin bir, iştirakçı olmadan kaynaklı gelir artışı. İki, şirketin değer artışından kaynaklanan gelir artışı. Üç, devletin katma değer vergisi alması, devletin gelir vergisi alması gibi modellerle tabiri caizse devletin de ciddi kazandığı, ülkenin de kazandığı, istihdam oluşturan, ihracat yapan firmaları ortaya çıkartmış oluruz. Dolayısıyla bizim yüzlerce global şirkete ihtiyacımız var. Tekrar söylüyorum, devlet ekonomiye dönsün. Ancak şirketleri tabiri caizse bu ülkeyi muasır medeniyet seviyesine yükseltecek katma değerli ürünler üretmek adına bulunsun.
1: Peki.
0: Bu arada savunma sanayi ile alakalı ve tarım ve hayvancılıkla alakalı iki cümle etmek istiyorum. Savunma sanayi ile alakalı gelmiş olduğumuz noktayı yetmez ama evet diye buluyorum. Daha çok çalışmamız lazım. Ancak silah üreten mühendislerimizin gıdaya ihtiyacı var. Tarım politikalarına ihtiyacımız var. Hayvancılık politikalarımıza ihtiyacımız var. Hayvancılık yapan ve tarımla uğraşanların para kazanmadığı bir ülkede o karanlık günler geldiğinde, ki Allah göstermesin, geldiğinde
1: peki,
0: biz aç savaşamayız. Arz ederim Ayaran. Teşekkür ederim.
1: UÇEP Başkanı Sami Bektaş, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, buradan kısa bir haberimize gidelim tabii ki. Avrupa Birliği gümrük sistemini dijitalleştirmek ve işlemleri tek veri platformuna birleştirmek için zorunlu bir uygulamaya gidecek. Detayları haberimizde bir dinleyip iş dünyasına devam edelim.
2: Avrupa Birliği Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi tarafından kabul edilerek Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde yayımlanan gümrük reformu kademeli olarak uygulamaya konulacak. Yeni düzenlemeyle Avrupa Birliği gümrük sisteminin dijitalleştirilmesi, işlemlerin üye ülkeler arasında uyumlu hale getirilmesi, idari yükün azaltılması ve sınır kontrollerinde risk yönetiminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Avrupa Birliği Gümrük İdaresi, üye ülkelerin gümrük makamları arasındaki işbirliğini artıracak, birlik genelindeki risklerin ortak biçimde değerlendirilmesini sağlayacak ve sınırlarda karşılaşılan tehditlere koordineli müdahaleyi destekleyecek. Yeni sistemle farklı ulusal sistemler üzerinden yürütülen gümrük işlemleri zaman içinde tek bir Avrupa Birliği veri platformunda birleştirilecek. Böylece işletmeler ithalat ve ihracata ilişkin gümrük ve ürün bilgilerini tek bir sistem üzerinden sunabilecek. Sistemin kullanımı e-ticaret işletmeleri için 1 Temmuz 2028'den itibaren zorunlu olacak. Veri merkezi en geç 2031'de diğer işletmelerin kullanımına açılacak. Reform kapsamında düşük değerli e-ticaret gönderilerine yönelik kurallar da değiştiriliyor. Avrupa Birliği, değeri 150 euroyu aşmayan gönderilerde uygulanan gümrük vergisi muafiyetini kaldırmış, bunun yerine 1 Temmuz 2026'dan 1 Temmuz 2028'e kadar bu paketlerdeki her ürün türü için 3 euroluk geçici gümrük vergisi getirmişti. Küçük paketlerin gümrüklerde oluşturduğu işlem maliyetlerini karşılamak amacıyla Kasım ayından itibaren Avrupa Birliği genelinde ek işlem ücreti alınacak. Üye ülkelere gerekli düzenlemeleri hayata geçirmeleri için 12 ay süre tanınırken Avrupa Birliği Gümrük İdaresi'nin 2027 yılında faaliyete başlaması öngörülüyor.
1: Evet, İş Dünyası programı kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği Başkanı Toygar Narbay bizimle. Merhabalar Toygar Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi TGSD olarak sektörel raporunuz açıklanmış bulunmakta. Bu rapora bakıldığında aslında sahadaki son verileri aldığımız sıcakta performansın olduğu rakamlar da var. Hemen ben oradan çok uzatmadan başlamak istedim dilerseniz sizinle beraber. Şimdi hazır giyim ihracatına bakıldığında Ağustos ayında %6,5 %0,9'luk bir geri çekilme yaşandı. Yılın ilk 8 ayına bakıldığında kayıp %2,2 oldu. Tekstil ihracatı tarafında ise aynı dönemde %1,1'e varan bir yukarı yönlü seyirde ılımlı bir artışın olduğunu gördük. Hazır giyim ve tekstil arasındaki bu ayrışmanın temel sebepleri neler olacaktır diye konuşalım ve yılın son çeyreğinde ihracatta bir toparlanma emaresi görüyor muyuz? Yılı nasıl kapatırız sizce?
3: Evet, ekibim çok güzel toparladınız. Rakamlar birebir yerine oturuyor. Aslında 8 aylık rakama baktığınızda 2,2 her ne kadar negatif bir sonuç gibi görünse de ana pazarlarımızın dışarıdan alımlarına baktığınızda Avrupa'da %5,5'a yakın, Amerika'da da %8'e yakın Ocak-Temmuz arasında daralma var. Yani ana pazarlarımızdaki daralmanın daha altında pozitif bir görüntü sergilediğini söylemem lazım. Her ne kadar eksi olmasına rağmen. Hatta Amerika tarafına baktığımızda Amerika'da pazar daralmasına rağmen biz ihracatımıza hazır giyimde %10, tekstilde de çok önemli ölçüde arttırmış durumdayız. 18'e yakın bir artış olmuş durumda. Dolayısıyla 2025 yılında sizinle yaptığımız programlarda bu yılın stabilizasyon yılı olacağından bahsetmiştik.
1: Evet, 2026 yılı için, yani bu yıl için konuşuyorduk.
3: 2026 yılı için ilk 8 ay verilerine baktığımızda geçen yıllara göre kayıpların azaldı. İstihdamda pozitife dönen 12.500 kişilik bir istihdam artışı var yılbaşına göre. Bir tablo çiziliyor. Yılın geri kalanının da mevcut durumun sürmesini öngörüyoruz. Dolayısıyla yılın başında verdiğimiz 16-16,5 milyar dolar rakamını rahatlıkla yakalayabileceğiz. Yani 16,3-16,5 arasında bir noktada hazır giyimi bitireceğiz. Tekstilde de zaten artı gidiyor ve bu artış devam edecek gibi gözüküyor.
1: Peki dış pazarlardaki talebi de konuşalım. Şimdi evet, içerideki gelen PMI rakamlarına bakıldığında PMI 50 eşik değerin altında kaldı. Hafif bir ılımlı artış vardı. Bu da acaba hafif talepten dolayı, yani ABD-İran savaşından kaynaklı gelebilecek ülkelerin kalıcı olmasından dolayı daha da kalıcı ve yukarı yönlü gider mi diye konuşmuştuk. Avrupa tarafına bakıldığında Euro bölgesi, Almanya ve Fransa tarafında ise eşik değerin üzerinde olan toparlanma emaresinin görüldüğü bir PMI rakamıyla karşı karşıya kaldık. Peki sizce bu savaş ortamında Rusya-Ukrayna bir cephe, ABD-İran bir cephe olduğunda bize gelen şu anki talebin önümüzdeki dönem ve son çeyrekte kalıcı olabileceğini düşünüyor musunuz?
3: Yani PMI rakamları bizim 50 eşik değerinin söylediğiniz gibi altında, 47'lerde.
1: Evet.
3: Dolayısıyla kalıcılık konusunda bu bir soru işareti yaratıyor. Ama biraz önce söylediğim gibi biz yıl başında 16-16,5 demiştik ki 16,5 medyana yakın bir rakamda, yani çok düşük bir kayıpla kapatacağız. Buradaki temel problem son 3 yıldır uygulanan ekonomi politikalarının neticesinde dolar bazlı maliyetlerin inanılmaz derecede artmış olması ve işletmelerin karlılığını kaybetmiş olması. Yani burada sektördeki üyelerimizle ve sektör paydaşlarımızla görüşmelerimizde biz şunu görüyoruz. Çıkabilen çıkış planı yapıyor. Çünkü maliyet tarafında bir düzelme emaresi yok. Yani dolayısıyla sektörde belki cirosal anlamda çok büyük bir kayıp olmayacak ama işletmelerin verdiği kararlarda biz sonuçları görmeye, yani kapanan işletme sayılarının arttığını görmeye başlayacağız diye öngörüyorum.
1: Bir toparlanma var galiba orada. Çünkü son dönemdeki sizin raporunuza bakıldığında burada aslında kurulan şirketlerde 2022'den 2026'nın ilk yılına kadar 10.497 işletme kapanmış ve yılın ilk 8 ayında konkordato ilan eden başvurularda %28'e bir geri çekilme yaşanmış. Sizinle daha önceki sohbetimizde yine bu yıl için belli ölçekli teşvikler yapıldığında burada bir toparlanma emaresi görebiliriz demiştiniz.
3: Doğru.
1: Bu toparlanma emaresini gördük mü? Yeterli mi sizce bu geri çekilmeler? Ve yılın son çeyreğinde sizce daha da iyi bir toparlanmış hem kapanan işletme hem konkordato tarafında bir sektör görebilir miyiz?
3: Yani konkordatolarda azalmayı net bir şekilde görüyoruz. %28 geçen yılın aynı dönemine verdiğine göre azalma var. Kapanan işletme sayılarında da yavaşlama var. Bunu da net bir şekilde zaten rapor ortaya koyuyor. Ancak sektörün karlılığını kazanması için bu teşviklerin daha somut hale gelmesi gerekiyor. Yani mevcut teşvikler şu anda kanamayı belli bir ölçüde durdurmuş durumda.
1: Orta vadeli programda 250 milyar liraya varan bir imalatçı ihracatçıya ek teşvik paketi vardı. YİTAK olarak 750 milyar lira olduğunu gördük. Peki burada aslında dışa bağımlılığı çok fazla olan enerji odaklı sektörlere de yeni bir paket de gelebileceği ve bu dış taraftaki gelebilecek adımlara karşı güvenliği koruyabilecek bir sektörelde teşvik olabileceğinin de altının çizildiği mesajları küçük küçük okumuştuk. Peki tekstil sektörü olarak OVP'den nasıl bir çıkarım yaptınız? Siz buradan gelebilecek mesajları yeterli buldunuz mu? Yeni bir teşvik gelmesini öngörüyor musunuz diye sorumu ekleyeyim.
3: OVP'deki tekstil ve hazır giyimin OVP içinde sektör olarak yer almış olmasını kıymetli buluyoruz. Yani öncelikle onu söylemem lazım. Ancak stratejik sektörler arasında sayılmamasını üzüntüyle karşıladığımızda belirtmem lazım.
1: Hemen sektörleri sayalım. Burada enerji, kritik mineraller, gıda, savunma sanayi gibi birçok sektörümüz vardı.
3: Evet. Yani hazır giyim ve tekstil aslında birçok alt sektörü besleyen ve istihdam konusunda en güçlü olduğumuz sektörlerden bir tanesi. Bunun da stratejik sektörler arasında sayılması ne beklerdik. Çünkü 3. 4. 5. 6. bölgelerde bu saydığımız sektörlerin iş yaratma kapasitesi tekstil ve hazır giyimin yanında kıyaslanamayacak kadar düşük. Dolayısıyla Anadolu'nun sanayileşmesi için bu sektör hala çok stratejik öneme sahip. Kaldı ki önümüzdeki dönemde bu GPA yani Global Purchase Agreement dediğimiz kamu alımları anlaşmasının Türkiye'de bir tarafı olduğu için bu tarafta teknik tekstil anlamında inanılmaz bir pazar açılıyor önümüze. Yani 1.7 trilyon dolarlık dünya kamu alımları içerisinde yaklaşık 50 ila 100 milyar dolarlık bir teknik tekstil alımı var. Dolayısıyla sektör bu anlamda inanılmaz bir yeni bir segmente geçiş yapacak. Evet. Dolayısıyla bizim arzumuz bu sektörün stratejik sektörler arasında kabul edilmesiydi. Sanayi açısından baktığımızda OVP'de en belirgin olarak gördüğüm mal ihracatının yani sanayi mallarının toplam gayri safi milli hasıla içindeki payının hızla azaldığını görüyoruz. Yani 2022 yılında 27.2 olan değer 2025 sonunda 17.5'a düşmüş durumda. OVP 2029'da 14.2. Yani bu da sanayinin aslında Türkiye'nin büyümesine yeterince katkı sağlamadığını, daha çok mevcudun korunmaya çalışıldığı bir planın olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla bizim arzumuz tabii ki sanayi payının milli gelirden, milli gelirin büyüme oranında payını alması.
1: Yine sizin raporunuza baktığımda burada net ihracatçılara %10'a varan bir döviz dönüşüm desteği ve çalışan başına 3500 ila 6000 lira arası bir istihdam desteği gelmesi gerektiğine dair çağrılarda bulunmuşsunuz. Evet. Peki şu an ekonomi yönetimiyle hükümette bu konuda bir görüşmeniz var mı? Bu çağrılara ne zaman bir karşılık gelebilir? Orta yol bulunacak mıdır diye son takvimi sorayım size.
3: Daha önce biliyorsunuz 2500 lira destek 250 kişi altındaki işletmelere veriliyordu. Ekonomi yönetimimiz çok önemli bir karar alarak 2026 başından itibaren bunu büyük işletmelere de uygulamaya ve 3500 lira olarak uygulamaya başladı. Bu zaten ilk 8 ayda gördüğümüz istihdam kaybını durduran en önemli teşviklerden bir tanesi oldu. Bunun 2 yıl daha uzatıldığını biliyoruz. Dolayısıyla 2027 ve 28'de de bu istihdam teşvikleri devam edecek. %10 kur dönüşüm teşviği hala talep ettiğimiz konulardan bir tanesi. Çünkü işletmelerin maliyet yapılarını şu anda toparlamaları mümkün değil. Yani verimliliği sağlamak için istihdamda üretimin üzerinde bir istihdam azalması sağladılar ve daha verimli çalışmaya başladılar ama satış fiyatını arttırabilmeleri şu ortamda mümkün değil. Dolayısıyla burada işletmelerin kur dönüşüm tesviyenin özellikle verimlilik esaslı tekrar düzenlenmesini talep ediyoruz. Bu konuda her görüşmemizde kendilerine iletiyoruz. Finansmanda da Exim kredilerinin özellikle miktarının arttırılması. Yani şu anda genel ihracata kredi oranı %10'lar seviyesinde. Fakat 2018 yılında bu %16 idi. Yani biz 2018 yılındaki bu orana çıkartılmasını ve krediye ulaşımında kredi garanti fonu vasıtasıyla teminat mektubunun sağlanmasını talep ediyoruz.
1: Şimdi tabii burada kur ve enflasyon makasının arasındaki bu ayrışma da çok dikkat çekti ve tekstil ve hazır giyim sektörüne bakıldığında buradan da birçok çağrılarda bulunduğunu programlarımızda işlemiştik. Sektörün maliyet yapısında %60'lık bölümün TL bazlı giderlerden oluştuğunu görüyoruz. Yine sizin raporunuza bakıldığında 2022-2026 döneminde asgari ücretin 5,1 katına çıkmasına karşılık kur artışının 2 katında kalması da aslında burada makas ayrımının çok açık olduğunu biraz daha sizin raporunuzda göstermişti. Sizce bu maliyet makası daha da açılır mı? Rekabet gücünü neden etkiliyor ve bu kur, enflasyon, asgari ücret maliyet yapısını bu üçgeni göz önüne aldığımızda üretimi içeride tutmak mümkün olabilir mi? Çünkü Mısır'a doğru giden bir eğilimin de son 3 senedir olduğunu konuşuyorduk. Hatta geri gelen şirketlerin de olduğunun altını birçok konuğum çizmişti. Nasıl bir ortam var orada?
3: Rakamlara çok hakimsiniz. Tebrik ederim
1: öncelikle. Raporu iyi okudum diyebilirim.
3: Evet, iyi okumuşsunuz. Hatta bir genişletilmiş rakam daha vereyim. 2020-26 arasında ücretler 11 kat artmış. Aynı dönemde enflasyon 9 kat artmış. Kur ise 6,5 kat artmış. Yani dolayısıyla burada temel mesele kuru baskılarken enflasyonu aşağıya çekemiyoruz ki bunu zaten %30'larda takılan enflasyon nedeniyle görmüş durumdayız. Bizim TL yapımız dediğiniz gibi %60 kısım ve bu makas bizim rekabetçiliğimizi çok önemli ölçüde azaltmış durumda, aşındırmış durumda. Maliyetlerimiz dolar bazında %30'a yakın artmış durumda şu anda. Biz satış fiyatını %9 arttırdık, maliyeti %30 arttı. Bu da işletmelerin özellikle karlılıklarını önemli ölçüde azaltmasına neden oldu. Yani erozyon buradan kaynaklanıyor. OVP'ye baktığımızda daha dengeli bir kur artışı, yani enflasyona paralel, enflasyon ve büyümeden arındırılmış bir kur artışını görüyoruz. Yani maliyet artışının bundan sonra yaşadığımız 3 yıl gibi olmayacağını OVP'den çıkartabiliyoruz. Ama mevcut hasarı tamir edecek bir durum değil. Dolayısıyla burada işletmelerin bazı tercihler yapması gerekecek. Ya ürün gamlarını değiştirecekler ya daha katma değerli üretime geçecekler.
1: Peki nasıl bir tercih yapıyorlar şu anki performansa yani bakımda? Şimdi, çok kısa rica edeyim.
3: Çıkabilen çıkıyor işin doğrusu. Yani mevcut durumda bu değişimi artık sağlayamayacağını düşünen ve herhangi bir borcu bulunmayan işletmeler kapama kararı alıyorlar ki bunu her gün gazetelerde görüyoruz. Bazı işletmeler bu dönüşümü başlatıyorlar. Yani tasarım, ARGE ve ürün gamı değişikliklerini sağlıyorlar.
1: Peki. Tolga Narbay, çok teşekkürler.
3: Çok teşekkürler.
1: Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
3: Çok teşekkür ederiz.
1: Değerli izleyenler, iş dünyasını noktalıyoruz.
2: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Ben de aktarayım. 13.220 puanlardayız şu an. %0,80'ler civarında aşağı yönde değişim gösterdiğini görüyorum. BIST 100 endeksinin ve 109 milyar TL hacimle bu manzara karşımızda. BIST 30'da benzer yüzdesel değişimle yön aşağı. Bununla beraber sınayide %2'lere yakın bir düşüş var şu an itibariyle. Bankacılıkta %1,20'ler ve ulaştırmada da %2,30'lar civarında yukarı yönde değişim var. 22 Eylül 2026 saat 15.16 itibariyle gündüz bahsettik bu vakte kadar. CDS'i Türkiye'nin 5 yıllık risk primi bir miktar 240'ların üzerinde kalmaya devam ediyor diye. Öncelikle 220'ler daha sonra 230'ları aştıktan sonra dolar TL'de 48.82'lerdeyiz. Dışarıya baktığımızda da petrolde Brent petrol tekrar bir müddet aralığından 100 doların altında. WTI Amerikan tipi ham petrolde %2,5 aşan düşüşüyle 93 dolara doğru çekiliyor ama ons altın ve ons gümüşte de düşüş var. Gümüş 65,5 dolara doğru, ons altında 4320 dolarlara doğru çekilmiş vaziyette. Bugün bir süredir yükselişini izlediğimiz Bitcoin'de 85.800 dolarla ifade edebileceğimiz seviyelerde %1'in üzerinde düşer durumda. ABD tahvil faizlerinde 10 yıllıklar %4,95'in de gerisine gelmiş vaziyette. 2 dakikalık hızlı bir özet yaptık. Program içerisinde Perform Portföy fon yöneticisi Altan Aydın'la konuşacağız ama öncelikle Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a gidelim. Onun notlarını alalım. Burçak hoş geldin. Neler var notlarında?
1: Merhaba Çağlar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Bugün gündeme Bitcoin'in yükseliş haberiyle başlamak istiyorum ben de. ABD'de kripto para piyasalarını düzenleyecek olan Clarity Act'in Senato'da onay aşamasına gelememesinin ardından sevgili Emirhan'ın bir önceki yayında sizlere bahsettiği gibi SEC ve CFTC kendi regülasyon önerilerini sundu. Regülatif gelişmelerin de etkisiyle Bitcoin kısa süreliğine 87 bin doların üzerine çıktı. Böylelikle Ocak ayından bu yana ilk kez 85 bin doların üzerine çıkmış oldu. Fiyat artışı Spot Bitcoin ETF'leriyle de desteklendi. Spot Bitcoin ETF'leri dün 11 ayın en yüksek günlük girişini kaydederek yaklaşık 1 milyar dolarlık fon girişi yaşadı. Girişlerin başını ise 381 milyon dolarlık fon girişiyle BlackRock'ın fonu çekti. Bir diğer haberimiz ise kripto hazine şirketlerinden. Kripto hazine şirketleri de alımlarına devam etti. Halka açık en büyük Bitcoin hazine şirketi olan Strateji ile başlayalım gündeme. Strateji 14-20 Eylül haftasında yaklaşık 76 milyon dolar karşılığında 950 Bitcoin satın alarak toplam varlıklarını 846 bin Bitcoin'e çıkardı. Halka açık en büyük 5. Bitcoin hazine şirketi olan Strive ise 1355 Bitcoin satın aldı ve toplam varlıklarını 26.355 Bitcoin'e yükseltti. Gelişmeler yalnızca Bitcoin hazine şirketlerinden değil, halka açık en büyük Ethereum hazine şirketi olan Bitmine'da satın alımlarına devam eden şirketler arasındaydı geçtiğimiz hafta. Bitmine 27.562 Ether satın alarak toplam varlıklarını 5.98 milyon Ether'e çıkardı. Şirket şu anda toplam Ether arzının yaklaşık %5'ine sahip. Son haberimiz Avrupa Merkez Bankası'ndan. Avrupa Merkez Bankası rezervlerin bir kısmını tokenize menkul kıymetlere yatırmayı planlıyor. Satın alma işlemi yani bu yatırım işlemi kurumsal işlemlerin Merkez Bankası dijital parasıyla gerçekleştirilmesine olanak tanıyan yeni Eurosystem platformu Pontes aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu lansman aynı zamanda Eurosystem'in tokenize edilmiş finans ürünleri stratejisinin uygulanmasında atılan ilk adımda olacak. Bugünlük sizlerle paylaşacaklarımız bu kadar Çağlar. Paribu gündemde. Çok teşekkürler. Sana iyi yayınlar diliyorum.
0: Biz de Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Burçak Güler Ulutaş'a çok teşekkür ediyoruz. Hızlı bir araya gidiyoruz şimdi. Ardından başlarken de söylediğim gibi Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın'la uzun uzun şu içinde bulunduğumuz dönemi konuşacağız. Kaçırmayın.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıllı parada araya gitmeden önce de söylediğim gibi konuğumuz Perform Portföy Fon Yöneticisi Altan Aydın. Altan hoş geldin.
2: Merhaba Çağlar, yayınlar.
1: Teşekkür ederim. Seninle sık sık yaptığımız gibi metafor kullanarak başlayacağım. Tam da 1929 krizi öncesinde Klason kadim dönemlere götürerek Babil'in en zengin adamı diye bir eser kaleme alıyor. Burada halen günümüzde de bildiğim kadarıyla popülaritesi çok yüksek. Zaten buradan hareketle araya dünya, Türkiye bir sürü serüven sığdırsa da hem yeni eserler ekleniyor hem yeni vakalar ekleniyor ama sürekli insanların öz iradesiyle işte homo economicus dediğimiz daha rasyonel, daha hareket etme konusu, teknoloji, imkanlar, piyasalar geliştikçe de farklı bir şekilde karşımıza özellikle yatırımcı açısından bakacak olursak engeller çıkıyor. Bunu bir öz disiplinle aşmak mümkün mü? Yoksa özellikle bilgiye erişimle ilgili ve aksiyon almayla ilgili bir takım dengesizlikler ya da anomaliler giderilmeli mi?
2: Yani aslında çok haklısın Çağlar. İlk defa görmüyoruz. Son defa da görmeyeceğiz.

0: muhtemelen. Tabii ki bazı disipline edilmiş varsayımlar veya prensiplerle bunu aşabilirsiniz ama bunun bir de duygusal boyutu var maalesef. Dolayısıyla hiçbir zaman bir daha olmaz diyemiyoruz maalesef. Ne kadar uyarılsa da bu süreç uzadıkça insanların ikna olma kabiliyeti biraz daha fazla oluyor. Maalesef bu durumlarda yaşanıyor. Bir kez daha yaşanmayacak demek çok zor. Tarihte birçok örneği var farklı türlerde. Bu kez çok başka bir türü var açıkçası. Çok benzemiyor diğerlerine. Ama sonuç itibariyle maalesef bu duruma gelindi. Bundan sonraki süreçte bu durumdan nasıl çıkacağımızı ve bir daha bu durumlara nasıl düşmeyeceğimizi aslında tartışıyor olmamız lazım. Çok fazla az bilgiyle çok yorum yapıp kafa karıştırıp panik yaratmanın manası olmayan dönemler açıkçası. Yaşanan bu durum tabii ki çok üzücü. Çok kişinin canı yandı. Belki maddi olarak da önemli zararlar edildi, edilecek. Fakat topyekün baktığınız zaman aslında panik yaratabilecek veya sistemik risk yaratabilecek boyutta olmadığını birçok kişi gibi ben de buradan söylemiş olayım. Yani fon piyasası çok önemli bir piyasa, çok önemli bir ekosistem. Hem bu tip olaylarla hem de bazı kararlarla küçülmesini engellemek gerekir diye düşünüyorum. Bu yaşananlar hem fon sayısı olarak hem de tutar olarak açıkçası ekosistemin küçük bir kısmı. Fakat tabii ki zarar vermesi ve insanların zarara uğraması açısından üzerine eğilmesi ve bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapmamız gereken bir durum. Yani rakam vermek gerekirse %10'undan altında, %10'un altında bir orandan bahsediyoruz tutar olarak da, fon sayısı olarak da. Dolayısıyla ekosistemin tamamıyla ilgili bir şüphe uyandırmanın yersiz olduğu düşüncesindeyim. Fakat ekosistemi geliştirmek için de bunun çok önemli bir musibet olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla bu bakış açısıyla bundan sonraki süreçte doğru kural setleriyle bir daha yaşanmamasını sağlamak bizim elimizde. Yatırımcılara da panik yapmamalarını, biraz daha sabretmelerini öneriyorum. Burada açıkçası tüm piyasa profesyonelleri, denetleyici ve düzenleyici kurumlar biraz daha koordineli şekilde bu süreçten çıkmaya çalışıyorlar. En azından benim gördüğüm bu. Ve bu kez de atılan adımların geleceğe daha umutla bakabileceğimiz şekilde atıldığını görebiliyorum açıkçası.
1: Peki şunu soracağım. Senin bu konuya biraz daha özel ilgin de var diye düşünüyorum. Bu konunun hiç olmadığını ya da bu konudan bağımsız konuştuğumuzu düşünecek olursak, bir hisse senedinin değerini belirlemede kitabi olarak, ders olarak gösterilen bir normlar ya da hesaplamalar seti var. Ama günümüzde özellikle bu kadar fazla finansal ürünün, finansal varlığın alım satımının kolaylaştığı, tek tuşlu olduğu bir piyasanın da meydana getirdiği toplam resim her zaman o kitabi konulara da çok uymuyor. Ve bununla beraber de bu sorunlar hiç yaşanmasa bile aslında insanların aklında temel soru, yani benim elimde tuttuğum finansal varlık illa hisse olmasına da gerek yok, gerçekten bu kadar ediyor mu diye. Şimdi sistemik risklerden bahsediyoruz ama piyasada oluşan fiyatlarla yatırımcının hedefleri diye bir sınır kaldı mı, yoksa tamamen olgular yerine algılarla hareket eden yatırımcılar, kurumsal da olsa bireysel de olsa ve piyasanın da büyük oyuncuların tabiri caizse hegemonyasıyla yönlendiği bir rotalar bütünü mü söz konusu? Sadece Türkiye için de sormuyorum bunu, dünya için.
0: Yani bu konu tabii şimdi ekonominin yapısıyla da ilgili bir durum. Ama biz tabii biraz daha piyasa ile ilgili yorumlayacak olursak bu dediğini. Kısa vadede evet böyle olabilir ama uzun vadede her zaman o bahsettiğimiz değerler ve metrikler çalışır. Yani uzun vadede nasıl ki işte hep bir ortalamaya dönüş varsayıyorsak bunların da çalıştığını, çalışacağını varsayabiliriz. Kısa vadede yaşadığımız bütün bu olumsuzluklardan sonra ben görüyorum ki hem dünyada hem Türkiye'de, ki kısa vadede bizim şu anda biraz daha üzerine odaklanabileceğimiz mevzular bunlar. Atılan adımlarla, düzenlemelerle buna biraz daha yaklaşmış durumdayız. Bundan sonra özellikle Türkiye için söyleyeyim, yani bizim borsamız için değerlendireyim bunu. Şirketlerin temel dinamiklerinin çok daha önemli olduğu, temel analizin daha çok ön plana çıktığı, yatırımcıların, ki eskiden yatırımcılar buna biraz daha az önem verirdi, yatırımcıların bile daha fazla önem verdiği bir döneme girdiğimizi düşünüyorum. Ve bunun özellikle orta uzun vadede hem ekosistem için, hem Türk yatırımcısı için, hem de sermaye piyasaları açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani buna eğer yatırımcılar inanırsa ve bunun gerçekleştiğini görürlerse çok uzun vadeli sürdürülebilir bir yatırım serüveni yaşanabilir. Bu dünyada da böyle. Yani bu bahsettiğin aslında büyük oyuncular, işte büyük şirketlerin adımları tabii ki önemli, ama kısa vadede hem şirketlere hem varlıklara atfedilen değerler ve bu genel geçer kitabi yapılan değerlemelerin aslen sonuca en çok ulaşan varsayım olduğunu da görüyoruz, gördük ve görmeye devam edeceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi dün açıklıkla Bekir Gürdamar'a, Bloomberg HT Finans Masası şefine de sordum. Orkun Gödek bununla ilgili ben demiştim işte bu konu buralara varır demekten ziyade ne yapabileceğimize de bakalım dedi. Sen de benzer vurguyu yaptın. Çünkü bir şeyle ilgili yapıcı olarak yaşanan olaylar sonrasında düşünmek gerçekten kolay değil. Senin de vurguladığın üzere bu durumda kayıp yaşayan insanların psikolojileri, normal hayatlarına devam etme koşulları böyle bizim ağzımızdan çıktığı gibi kolay olmuyor ama şunu sormak isterim. Sık sık özellikle hisse senedi piyasalarında işlem yapan yatırımcı sayısı bir yana, fon piyasasında salgından beri işlem yapan bilhassa bireysel yatırımcıya vurgu yaptık. Devlet katkısı geldiğinden beri emeklilik fonları da aslında sık sık belirtiyoruz. Onlar da yatırım fonu. Adı zaten EYF, Emeklilik Yatırım Fonu. İnşa edilen bir süreç var. Sağlıklı olarak da uzun vadeli burada yatırımlarını yapanlar da var. Bu olaydan kaynaklı işte para piyasası fonları bir dönem park edilme unsuru, hala da aslında en çok üzerine durduğumuz unsurdu dahil olarak. İnsanların biraz fonla arasına mesafe koymaması adına kamu ya da kurumlar neler yapabilir?
0: Yani yapılması gereken tabii çok önemli adımlar var. Tabii bununla ilgili de önemli de bir belirsizlik var açıkçası. Çünkü çok fazla rastlanabilmiş bir şey değil bu. Dolayısıyla bir miktar belirsizlik, kafa karışıklığı da olması gayet doğal. Ama sonuca gitmek için bir kere en önemlisi para piyasası fonlarının dönüşümünün ivedi şekilde yapılması lazım. Ve bunun özellikle buna çok ciddi ve odaklı bir şekilde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki risk grubu çok daha düşük, belki sermaye piyasalarına da uzak, daha çok mevduat muadili yatırımcı grubu. Dolayısıyla bu yatırımcı grubunun güvenini yeniden kazanmak için, kırmamak için bu tarafta özellikle bir dikkat edilmesi gerektiği kanaatindeyim ve hızlı olunması gerektiği düşüncesindeyim açıkçası. Öbür taraftan yani hisse senetleriyle ilgili kısımda da yani az önce de yayının başında söylediğim gibi aslında işte 131 fon dışında diğer fonlarda herhangi bir problem yok. Hisse senetleri açısından baktığınız zaman fon rehber düzenlemesinden bu yana baktığınızda çoğu fonun aslında bir düzenlemeye ihtiyaç duymadan fon yönetimine devam ettiği, işi layıkıyla yapmaya çalıştığını da görebiliyoruz. Bunu hem fonların içeriğinden hem de performanslardan görebilirsiniz. Dolayısıyla aslında buradan küsüp uzaklaşmaktan ziyade bir ders almak bence en doğrusu. Tabii bu yatırımcı tarafının yapabileceği bir şey. Sabredip ders almaya bakacaklar. Öte yandan tabii regülatörün ve bizim yapabileceğimiz de bizim de biz her ne kadar üstü açık kapalı isim vererek vermeyerek bu durumdan bahsetmiş olsak da demek ki eksik kalmışız. Bu konuda daha fazla insanları uyarmaya çalışacağız belki de. Ama daha da önemlisi bir an önce bence bu tasfiye sürecinin gerçekleşmesi gerekir. Yani burada tabii süre uzatıldı. Onu da çok iyi anlıyorum. Yani esnekliği sağlamak açısından yapılıyor. Ama bugün baktığınız zaman 80'in üzerinde taban fiyattan işlem gören hisse senedi var. Burada fon yatırımcıların dışında bu hisse senetlerinde de yatırımcılar mevcut. Dolayısıyla burada birçok yöntem kullanılabilir. Dolayısıyla bu bir an önce bu tasfiye sürecinin gerçekleşmesi sağlanabilir. Tabii ki bu fiyatlardan olmayacaktır. Burada bir fiyat da belirlenmeli belki. Ama her gün taban fiyat görmek yatırımcının açıkçası algısını ve psikolojisini bozabilir. Dolayısıyla burada benim önerim tasfiye sürecinde özellikle hisse senetleri açısından tabii havuz vesaire birçok öneri yapılıyor.

0: Ama benim önerim burada bir serbest marjla bunu değerlendirmekten ziyade bir ihale usulüyle ve bir taban fiyat belirleyerek bunu yapmak. Böyle olursa hem daha kısa sürecektir hem de alıcıların belli bir fiyattan, almak isteyenlerin belli bir fiyattan, yine regülatör tarafından belirlenen bir fiyattan talebi girilebilir. Böyle olursa bence portföy yönetim şirketleri açısından da, aracı kurumlar açısından da, ki bence aracı kurumların buradaki önemi de unutulmamalı. Çünkü yatırımcıların kredi pozisyonları da vardır muhtemelen. Ki öz kaynak oranları o yüzden bence değiştirildi. Bütün bunları beraber değerlendirdiğinizde en doğru yöntem bana bu gibi geliyor. Ama dediğim gibi burada yorum yapmak da çok kolay değil. Hepimiz belli önerilerde bulunuyoruz. Ama burada tabii kararı verecek olan regülatör, denetleyici, düzenleyici kurumlar. Burada benim ve benim gibi birçok profesyonellerin, yatırımcıların da en çok istediği şey bir an önce çok fazla daha zarar vermeden bu sürecin sonlanması ve artık Türk sermaye piyasalarında mevcut kural setimizle, ki bence oldukça yeterli bir kural seti var, daha iyi uygulanarak geleceğe biraz daha temel dinamiklerle, dünyadaki trendleri yakalayarak devam etmek.
1: Şimdi bugün toplu taşımayla gelirken bir anda birkaç kişinin arasında kaldıkça etrafında insan sayısı arttı. Bizim bu konuyla ilgili sistemik kısımda konuştuğumuzun da ötesinde Türkiye'de bu kitlenin büyüklüğüyle ilgili farklı tartışmalar yapabilecek de olsak çok ciddi bir Borsa İstanbul yatırımcısı var ve her ne olursa olsun onlar orada. Gerek çok ne diyelim sepetindeki varlık büyüklüğü açısından Borsa İstanbul ağırlığı yüksek de olsa gerek ağırlıklarını azalttıkları dönemde de herkes kimi hesap kitap yaparak kimi olayların gidişatını okumaya çalışarak özellikle geçtiğimiz çarşambadan itibaren gün içi günlük ya da daha kısa vadelerde gördüğümüz şu Borsa İstanbul'un yönüyle ilgili tahminlerde bulunarak yine ileriye bakmaya çalışıyorlar. Bir takım işte SPK'nın yapmış olduğu ya da kamu otoritesinin yapmış olduğu işaret ettiği takvimler var ama bu ağırlıkları atarsak eğer düz bir indikatörler toplamıyla aşağı ya da yukarıya gideceğimizi ne zaman konuşmaya başlayabiliriz?
0: Yani zor bir soru. Bu tasfiye süreci oldukça önemli bu açıdan. Ama bunu dışarıda bırakarak konuşacak olursak, tabii çok farklı gündem var bizim dışımızda, dünyada şu anda açıkçası. Yani bütün bunlar geçtikten sonra ben açıkçası biraz daha Ekim sonu, Kasım başı gibi daha temel varsayımlara dayanarak fiyatlama oluşabileceğini düşünüyorum. O yüzden Ekim sonuna doğru burada görüntünün biraz daha netleşmesi muhtemel olacaktır. Az önce bahsettiğim para piyasa fonlarıyla başlayıp tasfiye sürecinin de netleşmesiyle bence zaten fiyatlama anlamında, genel piyasa fiyatlaması anlamında da dinamikler değişecek. Özellikle Merkez Bankası kararından sonra da bence başka bir görüntü olacak borsada. Son endeks pazar kriterleriyle ilgili de bir şey söyleyeyim. Bence o da çok önemli. Oradaki kriterlerin değişmesi, endekslerin değişmesi. Bundan sonra süreçte biraz daha temsil yeteneği yüksek endekslerimiz var. O yüzden bu tarafta da bence avantajlıyız. Yani Ekim ve Kasım ayları biraz daha güçlü olabilir. Ekim sonu Kasım gibi. Ama dediğim gibi bizden bugün yorum bekleyen veya bizi dinleyenlerin asıl duymak istedikleri bu, özellikle bu tasfiye süreciyle ilgili konular. Onunla ilgili de görüşümü söyledim. Burada özellikle bir an önce bitmesi en doğru süreç olacaktır. Sonrasını zaten diğer yayınlarda da konuşuruz ama genel fikrim, bütün bu olayın olanlardan sonra yurt dışında ekstra bir şey olmazsa hala Türkiye'de potansiyelin olduğu yönünde. Biz bunları söylerken bazen eleştirilebiliyoruz ama fikrimizi söylüyoruz açıkçası. Bugün Türkiye'de hisse senetlerinde baktığınız zaman bazı yorumlar var, işte bilançolar kötü vesaire gibi, ama biz hala şu gün olması gereken seviyenin bile %10 civarında altında olduğumuzu düşünüyoruz. O yüzden potansiyelin varlığından bahsediyoruz ve bunun da yakında fiyatlanacağına inanıyoruz açıkçası.
1: Şunu sorayım peki, özellikle Merkez Bankası kararı Temmuz'dan itibaren Eylül takvimi sadece içeride değil dışarıda da önemli olduğu için en ana gündem maddemizdi. Senin söylediklerinden de anladığım ve birçok kişinin de tahminimce kafasındaki resimde

0: bu konuyla ilgili gündem ağırlığının bir şekilde gerek alınan aksiyonlar ve sonuçlarıyla gerekse başka artık ne olacaksa biraz daha gündemden geriye çekilmesi. Şöyle bir pratik özellikle yatırımcı için evla olabilir mi? Zaten Türk lirası varlık sınıflarında özellikle sabit getirili taraf ya da buna benzer katılım araçlarıyla bu yıl biraz kızak görevi görüyordu. Bu bekleyiş sürecini o taraflarda değerlendirmek, birazsa risk skalasında daha düşük risk almak isteyen yatırımcılar ya da bu dönemde en azından riskten uzak durmak isteyenler için bir seçenek mi?
1: Ya mutlaka hala yani bu senenin ana temasıydı zaten. Dolayısıyla hani çok değişen bir şey yok o süreçte. Hala o tarafta bence önemli bir alternatif getiri en azından onu söyleyebilirim. Ama yani takvim olarak da Ekim'in sonunda Merkez Bankası'nın kararıyla burada tabii özellikle o taraftan ne tarafa geçiş olacağını biz de yakından takip edeceğiz. Ama az önce söylediğim gibi yani hisse senetlerinde potansiyelin olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında da şimdi öyle bir dönem oldu ki yani bu para piyasası fonlarındaki veya işte faize yönelik bakış açısındaki yatırımcı algısı bir tık bozulmuş olabilir. Burada ne kadar dövize talep olacak onu da göreceğiz. Ben çok büyük bir rakamdan bahsetmiyorum burada. Olacağını da sanmıyorum açıkçası. Çünkü hala mantık olarak ve risk getiri anlamında düşündüğünüzde orada çok önemli bir cazibe şu anda yok. Yani yurt dışı ile koordineli ve baktığınız zaman paralel bir şekilde o tarafta da bence hem petrol fiyatları hem de tahvil faizleri açısından düşündüğünüzde yılın son aylarının biraz daha riskli varlıklar anlamında olumlu geçeceği kanaatindeyim ben. O yüzden de aslında yani Kasım ve sonrasını işaret ettim. Bizde de oluşabilecek bir faiz indiriminin burada hisse senetleri açısından ayağı yere basan hisse senetleri açısından daha farklı bir görüntü, daha olumlu bir görüntü yaratabileceğini düşünüyorum. Bundan sonraki sürecinde böyle ilerleyeceği kanaatindeyim. Ama tabii özellikle TL'nin içindeki faizli enstrümanların ağırlığının kademeli azalacağı bir anda değil. Çünkü orada hala önemli bir getiri var. Ama azalacağı bir döneme girdiğimizi düşünüyorum açıkçası.
0: Şunu söyleyebilir miyiz her şeye rağmen 22 Eylül itibariyle bu yıl dedin ya sen de ana tema oydu zaten bunlar hiç olmasaydı diye. Özellikle risk iştahı gerektiği zamanlarda yükselen ya da sürekli daha riskli varlıklar tarafında başta hisse senedi olmak üzere fırsat kollayan yatırımcı için bu mevzunun ağırlığının azalması sonrası ben bunu kaçırmayayım psikolojisi belki ilk soru gelmiştir sana ne zaman alım fırsatı vesaire diye biraz daha olası koşulların daha uygun hale gelmesiyle ve hisse senetlerinin fiyat seviyeleriyle mümkün hale gelebilir mi?
1: Mutlaka biz de açıkçası böyle bakıyoruz. Yani bütün bu olanlar bazı hisse senetlerinde önemli fırsatlar yarattı, yaratmaya devam ediyor bence. O yüzden bu süreç ortadan kalktığında, dünyadaki görüntü anlamında da toz bulut ortadan kalktığında burada farklı bir fiyatlama izleyebiliriz. Ama tabii bunlar varsayım. Bizim mevcut bilançolar ve gelecek bilançoları göz önüne aldığımızda karar vermemiz lazım. Buradan bizim gördüğümüz kadarıyla önemli potansiyele sahip hisse senetleri var ve bunlar fırsat yaratıyorlar. Geçtiğimiz bir ayda bunların potansiyeli biraz daha dardı. Son hareketle beraber bu potansiyelin genişlediğini görüyoruz. Dolayısıyla eğer Ekim ayında Merkez Bankası faiz indirecekse ve global koşullar bir faiz indirimine daha olanak sağlayacaksa bu potansiyellerin değerlendirilebileceği fırsatların geldiğini ve gelebileceğini düşünüyoruz açıkçası. Bizim bakış açımız bu. Şu anda elimizde bulunan nakdi de açıkçası hisse senetlerinde daha potansiyelli gördüğümüz hisse senetlerinde alım açısından kullanıyoruz. Böyle baktığınızda bu konuda bu pozisyonlarımızdan rahatız. Ama dediğin gibi bütün sene boyunca bunu kaçırdığını düşünen yatırımcıların bazı fırsatları değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum ki yani bugün işte yayına girmeden önce baktım. %50'nin üzerinde potansiyele sahip hisse senetlerimiz oluşmaya başladı. Bunu araştırma departmanlarıyla, kendi portföy yönetim şirketlerinde fon yöneticileriyle değerlendirerek veya bu hisse senetlerine sahip fonları alarak yatırımcılar değerlendirebilir diye düşünüyorum.
0: Peki bunu yaparken mesela bu senenin başlarındaki sohbetlerimizde seninle konuştuğumuzu hatırlıyorum. Endeksten çok hisse senedi, bilançoyu yine

0: konuşamadık. Bu yılda bilanço konuşamadan gitmek üzere elimizden. Ama en azından geleceğe dair ki burada fiyat mekanizmasında kitabı konuşacak olursak bizim satın aldığımız fiyatla gerçekleşmesini beklediğimiz fiyat arasındaki fark aslında yukarı gidecek hisse senedi demektir. Buna mı bakılmalı? Sektörel bakmak işe yarayabilir mi? Eğer öyle bir zaman dilimi gelirse.
1: Tabii yani her dönemin biliyorsun teması var. Şu ana kadar o temalar çalıştı. Savaş sırasında bile çalışan başka bir tema vardı. İşte rafineriler vesaire. Dolayısıyla bundan sonraki tema biraz daha endeks kağıtları olacak. Yani endeks hisseleri, BIST 30 hisseleri, ayağı yere basan hisseler ve bunun içinde de işte yine temaya uygun hisseler. Bu ne demek? İşte faiz indirimi olursa oluşabilecek tema veya işte şu anda en son SPK'nın bülteninde yer alan işte bu geri alımlarla ilgili yani elinde nakdi bulunan şirketlere ilişkin bir tema. Kısa vadeli temalar bunlar. Uzun vade açısından düşündüğünde özellikle dünyadaki bütün trendlere ayak uydurabilen işte bir enerji temamız vardı malum. İşte belki taahhüt şirketleri açısından, altyapı şirketleri açısından yeni bir tema oluşacak. Eğer savaş biterse havacılık açısından bir tema oluşacak. Dolayısıyla sürekli bir tema var. Bu yatırımcıların bu temaları takip edip içindeki değerleri ve halihazırda eğer değerde bir değişiklik yoksa ki son 15 günde çoğu şirketin değerlerinde, değerlemelerinde bir değişiklik olmadı. Fakat fiyatlar aşağı geldi. Bu ister istemez psikolojik olarak belki negatif bir görüntü oluştursa da eğer değer sabitken fiyat aşağı geliyorsa bunu yatırımcıların fırsat olarak değerlendirmeleri gerekir. Tabii bunu alternatif getiriyle kıyaslayacaklar. Önümüzdeki yıl enflasyon ve faiz beklentileri ortada. Dolayısıyla %40'ın üzerinde, %45'in üzerinde bir potansiyel görüldüğü takdirde burada orta uzun vadeli pozisyon almak için ben bir sebep görmüyorum açıkçası. Böyle değerlendiriyorum. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte de yine temalar gündemde olacak. Yani burada hani özet bir yorum yapmam gerekirse son yaşananlar tabii ki çok negatif. Fakat bu ne fon piyasası için ne hisse senedi piyasası için bir son değil. Buradaki bütün işleyiş devam ediyor. Herkes işinin başında. Herkes işini yapmaya devam ediyor. Şirketler de öyle hakeza. Dolayısıyla buradaki fiyat hareketlerini ya fırsat ya satış ya alış fırsat olarak değerlendirmekte fayda görüyoruz biz. Hani geri çekilip genel resme baktığımızda böyle değerlendirmenin uzun vadede daha faydalı olduğu kanaatindeyiz. Yoksa bu tip şeylerin tabii ki hem sebeplerini hem de sonuçlarını tüm kamuoyu hem de denetleyici düzenci kurumlar tartışacak. Ama bizim işimiz piyasayı yorumlamak, piyasa işleyişiyle ilgili konuşmak. Dolayısıyla günün sonunda yaptığımız yorumlar hep bu tarafta toparlanıyor.
0: Altan, bir buçuk dakikamız kaldı ama bu soruyu sormazsam olmaz, bununla kapatalım. Neyden uzak durulması gerekeceği, illa bir şey alıp satmak değil, kime kulak verilip verilmeyeceği herhalde son derece net mi? En azından birkaç aylığına, bir zaman sonra muhakkak ki bizim bu söylediklerimiz de unutulur da.
1: Yani bence net ama ya burada ana konu şu Çağlar aslında. Şimdi tabii dönemden döneme değişir. Bunu söylerken yatırımcıların bunu net olarak anlaması da belki kolay olmayabiliyor. Biz de net şekilde şundan uzak durun diyemiyoruz. Dolayısıyla bizim her zaman dayandığımız konu şu. Uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde getiri elde eden ve bunu az risk alarak yapabilen fonlara, yatırım araçlarına yatırım yapmayı öneriyoruz. Hisse senetleri açısından yani ki uzmanlığımız biraz daha o tarafta olduğu için de fiyattan ziyade yani fiyat hareketinden ziyade içindeki değere odaklanmaya davet ediyoruz yatırımcıları. Yatırımcılar diyebilir ki bunu biz nasıl anlayacağız? Burada da profesyonellere, araştırma departmanlarındaki analistlere güvenmelerini öneriyorum ben açıkçası. Çünkü bu taraf uzun vadede sürdürülebilir getiriyi oransal olarak da bir olumlu anlamda baktığınız zaman olasılık olarak da en yüksek olasılığa sahip profesyoneller. Dolayısıyla buraya güvenmeyi tavsiye ediyorum ben bütün yatırımcılara.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Perform Fortör fon yöneticisi Altan Aydın bizlerle birlikteydi Akıllı Para'da ve bu sohbetimizle Akıllı Para'ya noktayı koyuyoruz. Birazdan 16'da Zeynep Özyol Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Gün içerisinde de tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Ticarette her işin yükü başka, bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. Eylül ayına özel %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Detaylı bilgi Toyota plazalarda ve Toyota.com.tr'de.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
5: Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Ardından önümüzdeki yaklaşık bir saat boyunca hem piyasalardaki hem jeopolitik taraftaki gelişmelere bakmaya çalışacağız. Günün öne çıkan başlıkları gelsin. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Temmuz ayında reel sektörün net döviz pozisyonu açığı 210,8 milyar dolarla rekor seviyeye ulaştı. Fon manipülasyonu dolayısıyla borsada negatif etkiler devam ederken SPK'dan pay geri alımları için esneklik geldi. Sermaye Piyasası Kurulu geri alınan paylarda toplam bedel üst sınırının uygulanmayacağını açıkladı. Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, fon piyasalarına yönelik yaptığı değerlendirmede sistemin sağlam olduğunu ve kritik kurumların önemli adımlar attığını belirtti. Akten, yıl sonuna doğru faizin en az 100 bas puan daha aşağı geleceğini öngördü. Goldman Sachs analistleri fon

Krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan Türk yatırımcıların tasarruflarının büyük bölümünü muhtemelen Türk lirası mevduata aktardığını söyledi. Goldman, mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen aylık toplam mevduat yükselişinin yaklaşık 20 milyar dolara taşındığını belirtti. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi yönünde baskı yapma çabaları sırasında Hindistan ve küresel petrol piyasalarının cezalandırılmaması gerektiği notunu düştü, dikkat çekti.

0: Rakamlarla görünüme bir bakarak devam edelim. Fiyatlamalar nereye gelmiş diye. Borsa İstanbul 13.240 puanda %0,72'lik aşağı yönlü hareketle. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafının ve ulaştırmanın pozitif ayrıştığı bir gün. Bankacılıkta %1'in üzerinde kazanımlar var. %1,12. Sanayi tarafta ise %1,58. Mali tarafta da aynı oranda aşağı yönlü bir görünümü takip ediyoruz. Hisse bazlı hareketlere baktığımızda şu an 61 hissede yukarı yönlü, 37 hissede aşağı yönlü görünüm olduğunu takip ediyoruz. Hizmetler tarafı pozitif %0,42 kadar. Ulaştırma günün en pozitif ayrışanı %2 primlenmesi var. Turizm tarafındaysa %1,38'lik kayıp söz konusu. Paralara, kur tarafına bakacak olursak dolar TL'de 48.82 seviyesini görüyoruz. Euro TL 55.97'de. 100 doların üzerinde devam eden dolar endeksi var ve 1.1458'e gelen euro dolar çaprazını görüyoruz. Avrupa borsalarında bugün sınırlı iyimser bir hava vardı. Milano borsası negatif ayrışıyordu. Devam ediyor negatif ayrışma. DAX endeksinde primlenmenin seviyesi %0,7'ye gelmiş. KKR'ın endeksinde %0,61. Londra borsasında ise %0,11'lik bir yukarı yönlü hareket devam ediyor. Avrupa'dan Amerika'ya geçelim. Amerikan vadelilerindeki görünüme bakacak olursak. Burada Nasdaq'ın yatay negatife geçtiğini görüyoruz. Dow Jones %0,6 yukarı yönlü. S&P ise yatay negatifte seyrediyor. Getiri eğrisine bakalım. Getiri eğrisinde özellikle uzun taraftaki görünüm 4.93'te devam ediyor. 10 yıllık tahvil faizi 5 yıllıklar 4.81'de, 2 yıllıklar 4.73'te. 5'lerin üzerinden 10 yıllık tahvil faizinin buraya geldiği notunu düşelim. Ama borçlanma maliyetleri açısından yüksek seyreden bir görünüm devam ediyor uzun vadeli tahvillerde. Brent petrol 100 doların altında yeniden, 98 dolar 71 sentten işlem görüyor. Amerikan tipinde ise 93 dolar 51 sent seviyesini görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 4335 dolar 37 sentte. Faizlerdeki yukarı yönlü beklentilerin altın tarafını baskıladığı bir görünüm. Gümüşte ise 65 dolar 87 sent seviyesi karşımızda duruyor diyelim ve bir bağlantı yapalım. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Müdür Yardımcısı Elif Keskin Keçeci yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, bu haftanın önemli gündem başlıklarından biri tabii Trump-Xi görüşmesi ve buranın çıktıları piyasalarında anladığımız kadarıyla yakın takibinde. Öncesinde verilen mesajlar olumlu görünüyor ama tabii süreç nasıl ilerleyecek? O olumlu hava üzerindeki etrafındaki riskler neler? Bunlar da tartışılan başlıklar.
1: Dediğim gibi aslında hani genel olarak ilk baktığımızda pozitif mesajlar görüyoruz ama açıkçası burada çok büyük bir anlaşma beklentisi yok. Daha çok son dönemde biraz sakinleşen ilişkilerde bu havanın devam edip etmeyeceğini takip ediyor olacağız. Burada tabii ilk konu ticaret ve tarifeler. Mevcut şu anda yürürlükte olan tarife ateşkesi 10 Kasım'da sona eriyor. Aslında bence bu görüşmenin en hani, somut elle tutulur tarafı da burası olacak. Yani ateşkes uzatılacak mı? İşte bazı ürünlerde tarifeler biraz daha aşağı çekilecek mi? Hangi ürünler kapsama alınacak? Bunları izleyeceğiz. Bunların cevaplarını arayacağız bu görüşmelerde. Şimdi hatırlarsanız hafta sonunda Besant ile Haley Feng de bir araya gelip bir görüşmeleri olmuştu. Oradan henüz ateşkesin uzatılacağına dair net bir karar çıkmadı. Ama bazı ürünlerde özellikle karşılıklı tarifelerin azaltılması üzerinde çalışmalar yapıldığını biliyoruz. İşimizde teknoloji tarafı var tabii. Yapay zeka ve çipler zaten bir süredir Amerika-Çin ilişkisinin önemli gündemlerinden bir tanesi. Burada büyük bir uzlaşma beklemek herhalde çok gerçekçi olmaz ama en azından iletişimin devam ettiğini görüyoruz. Bu yapay zeka kaynaklı güvenlik risklerinde iki tarafında birbirini bilgilendireceği bir mekanizma oluşturulması planlanıyor. Bunun üzerine çalışmalar devam ediyor. Hatta bu konuşmada görüşmelere devam etmek üzere önümüzdeki iki ay içinde Çin'de tekrar bir toplantı planlanıyor. Benim biraz daha yakından baktığım taraf kritik mineraller. Yani özellikle nadir toprak elementlerinde Çin çok güçlü. Yani sadece madencilikte değil işleme tarafında da çok güçlüler. Amerika'da bir süredir buradaki Çin bağımlılığını azaltma üzerine çalışıyor zaten. bir yandan da kendi tedarik zincirini kurmaya çalışırken bir yandan da Çin'den gelen nadir element ve mıknatıs akışında özellikle yeniden bir sıkıntı yaşamak istemiyorlar. O yüzden bu konu yine masada olacak olanlardan bir tanesi. Ama hemen burada da çok büyük bir çözüm beklentisine girmemek lazım diye düşünüyorum. Yani piyasa tarafında aslında beklenti basit. Yani bu tarife konusundaki ateşkes ton biraz daha yapıcı olursa bu özellikle Çin ve Asya piyasaları için daha rahatlatıcı olacaktır. Yuan ve endüstriyel metal tarafında bir destek oluşturabilir yukarı yönde. Ama tarifeler hani tekrar ön plana çıkarılır. Trump'tan daha sert bir söylem gelirse bunun tersini de görme olasılığı her zaman gündemde. Yani özetlemek gerekirse bu görüşmede büyük bir hani ABD-Çin anlaşmasından ziyade hani burada kavga tekrar başlıyor mu başlamıyor mu onu takip edeceğiz ki aslında şimdi piyasanın da bundan daha fazlasını beklediğini zannetmiyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Devam edelim. Araştırma masasına gidelim. Elif Cansever'le konuşalım. Elif hoş geldin. Merhaba.
2: Merhaba Zeynep. İyi yayınlar.
0: Dışarıdan devam edelim. Biraz özellikle Amerika hisse piyasalarında özellikle teknoloji odaklı hareketler ekseninde biraz konuşmayı gerektiren durumlar var yine. Hem tema ekseninde hem de yüksek faiz beklentisine rağmen bu tarafta aslında epeydir konuştuğumuz kendi ekosistemindeki dinamikler üzerinden fiyatlamaya devam eden görünüm bize ne söylüyor?
2: Geçen hafta küresel merkez bankalarının faiz artırımlarına şahitlik olduk. Hem Fed tarafından hem Japonya tarafından hem de hem de yurt içi ECB tarafından faiz artırımlarını konuşurken aslında bunun hisse senedi performansları üzerindeki yansımalarını değerlendiriyor olduk. Hisse senedi performansının ilk yansımaları geçen hafta bir miktar daha negatif olacak mı yönündeyken dün akşam itibariyle rekor kapanışlar yapan bir S&P ve Nasdaq tarafına şahitlik olduk. Keza Nasdaq 3 ayın ardından Haziran'dan sonra ilk defa rekor kapanışla günü tamamladı. Burada ana önemli madde teknoloji hisselerindeki yukarı yönlü ivmelenmeydi Zeynep. Çünkü biz bu taraf Dün akşamla beraber aslında Meta'nın yeni tanıttığı yapay zeka ajanı olan Moose'un bir miktar daha piyasalara yön vermesine şahitlik ettik. Aslında Eylül ayının başında başlayan yapay zeka ajanının bir miktar daha dün itibariyle aslında Apple Store'da rekor seviyelerde indirmeye ulaşmasının ardından piyasalar özellikle Meta tarafında %11'e varan yukarı yönlü hareketlerle bunu eşlik eden hem AMD tarafında hem de Intel tarafında %10'u aşkın yukarı yönlü hareketler takip etti ve bir miktar daha yapay zeka temasının küresel hisse senedi piyasalarına yön vermesine şahitlik ettik. Özellikle GPU çiplerini kullanacak olması çip hisselerinde bir miktar daha yukarı taşıyan unsurlardan bir tanesi oldu. Keza sabah Asya seansında başlayan teknoloji hisselerinin öğlene kadar diyebiliriz bir miktar daha hem Avrupa hem de ABD tarafını yukarı yönlü taşıdığını fakat şu an geldiğimiz noktada küresel hisse senedi piyasasında biraz soluklanmalar gördüğümüz bir seans geçiriyoruz. Aslında dün bahsettiğim gibi Meta tarafından gelen yükseliş AMD'yi 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştırdı. Ve burada kendi piyasasına baktığımızda TSMC, Nvidia gibi şirketlerle beraber 1 trilyon dolar seviyesini aşan yapay zeka şirketlerinden bir tanesi oldu. Fakat konuşmamın başında da söylediğim gibi biz küresel merkez bankalarında sıkılaşmaları takip ederken Nasdaq tarafındaki bu yükseliş serisi piyasanın aslında beklemediği bir noktaydı. Çünkü biz normal şartlarda risksiz faizlerin yani tahvil faizlerinin bu kadar yükseldiği enflasyon beklentisiyle beraber durumlarda ki bugün bir miktar daha aşağıya gelseler de hala tarihsel olarak yüksek noktadalar. Hem şirketlerin maliyetlerini yükseltmesi hem de aslında riskli varlık sayılan hisse senetlerine rakip oluşturması durumunda hisse senetlerinin bir miktar daha baskılanmasını bekleriz. Fakat şu an geldiğimiz noktada bir piyasanın şu an Fed'i değil de tekrar teknoloji hisselerine odaklanıyor olması Nasdaq'ı yukarı taşıyan ana unsurlardan küresel piyasaları yukarı taşıyan ana unsurlardan bir tanesi oldu. Fakat her şirket teknoloji şirketleri kadar şanslı değil maalesef. Diğer grafiğimize geçersek aslında orada da Russell 2000 bandında bir yukarı yönlü yani bu büyüme tamponundan Russell 2000'in küçük ölçekli şirketlerin nasıl faydalanacağını net bir şekilde görüyoruz. Tamponun ne kadar marjı olduğunu görüyoruz aslında bu şu anki maliyet baskısında. Bugün petrol fiyatları bir miktar daha geri gelse de total bazda baktığımızda 2026'da yüksek marjlarda bir petrol petrol fiyatı takip ettik. Keza şu an bir jeopolitik risklerin bir miktarda ılımlı hale gelmesiyle 98 dolar bandında petrol fiyatı takip ederken ileriye dönük beklentinin ne olacağını bilmediğimiz için jeopolitik tarafta hala kesin bir sonuca varılmadığı için petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonun yükselmesi, faizlerin bu noktada yukarı yönlü kalması durumunda Russell 2000'in içinde bulundurduğu küçük ölçekleri şirketlerin bütün bu maliyet kaygılarına olan tamponun bir miktarda aşağı yönlü kalması, yani negatif etkilenmesi bekleniyor maliyetlerin yükseldiği durumlarda. Biz de bundan sonraki süreci takip ediyoruz, özellikle küçük ölçek şirketlerde ve küresel piyasalara yansımalarıyla. Bugün Wall Street tarafındaki açılışlara baktığımızda vadeli tarafta bir miktar daha yatay seyir seyrettiğimizi bahsettim. Ama burada Meta'nın %1 yükselmesi, dün akşam seansında %10'un üstünde yükseliş takip ettiğimiz Meta tarafında %1'e varan yükseliş şu an seans öncesi işlemlerinde takip ediyor olduk. Fakat Philadelphia yeri iletken endeksinde dün %4.3 çip hisselerinin ve teknoloji hisselerinin yükselişiyle dün %4.3 seviyesinde bir yükseliş takip ederken şu an seans öncesi işlemlerinde negatif tarafta işlem gördüğünü söyleyebiliriz Philadelphia yeri iletken ETF'inin. Yani şu an seans öncesi işlemlerde o tarafta da ayrışmalar var. Bir taraf küresel hisse senetlerinin teknoloji tarafının fiyatlamasını yaparken bir tarafsa çip sektörlerinde ayrışmalardan faydalanarak aslında negatif yönlü baskıyı devam ettiriyor. Biz de hem seans açılışıyla beraber hem de gelecek olan yeni haber akışıyla beraber takip etmeye devam edeceğiz.
0: Teşekkürler, çok sağ ol. Devam edelim biz. Bir araya gidelim, aranın ardından Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'ne devam ediyoruz. Arpa Piyasalar Uzmanı Ceren Dilekçi Köseoğlu, Arpa Piyasalar Analistimiz yayına katılacak. Merhaba, hoş geldin Ceren.
2: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk.
1: Şimdi Arpa gündeminde yine enerji odaklı meselelerin ağırlık tuttuğu bir süreci takip ediyoruz sanırım. Ne dersin?
2: Evet, bugün gözler piyasanın da gözü New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda. Orada liderler düzeyinde bir dizi toplantı gerçekleşecek. Liderlerden gelecek açıklamaları takip edeceğiz. Özellikle Trump'tan gelecek açıklamalarda olacak gözler. İran Cumhurbaşkanı ile görüşme ihtimali dün enerji fiyatlarına gevşemeye yol açmıştı. Bugün düşüşün sürdüğünü görmekteyiz. Diğer tarafta Trump-Xi görüşmesi takip edilecek ve aynı zamanda Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile de bugün bir araya gelmesi bekleniyor. Ukrayna 2 gün içerisinde Rusya'nın 2 büyük petrol rafinerisine saldırdığını açıkladı ve saldırılarını arttırdı. Bu gerçekleşen saldırılar Zelenski'nin Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya'nın yakıt üreticileri üzerindeki baskının sürdüğünü gösteriyor. Saldırılarda Ufa rafinerisi ile Volga bölgesindeki tesis hedef alındı ve her iki tesiste de yangın çıktı. İki tesiste Rosneft işletiyor. Hızla yükselen yakıt fiyatları nedeniyle kamuoyunda artan tepkiyle karşı karşıya olan Trump'tan gelen açıklamalar dikkat çekiciyle. Pazartesi günü Rusya'nın dizel sektöründe kontrolü tamamen kaybettiğini ifade etti Trump ve saçma olarak telendirdiği savaşın artık sona ermesi çağrısında bulundu. Zelenski ise bu hafta Moskova'nın da aynı yönde adım atması halinde Kiev'in gerilimi azaltmaya hazır olduğu mesajını paylaştı. Diğer tarafta Rus güçleri kış öncesine geniş çaplı aksamalara yol açmak amacıyla Ukrayna'daki Karadeniz limanları ve enerji tesisleri dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef alıyor. Rus güçleri gece saatlerinde Poltava bölgesindeki bir petrol ve doğalgaz tesisini balistik füzelerle vurdu. Bu saldırı tesiste yeniden faaliyete geçirilmesini, tesisin ve aynı zamanda işletilmesini fiilen imkansız hale getirecek ölçüde hasara yol açmış durumda. Ukrayna güçleri ise Rusya'nın iç piyasadaki yakıt arzını zayıflatmak ve aynı zamanda Moskova'nın savaşı finanse eden gelirlerini azaltmak amacıyla Rus rafinerine hedef almaya devam ediyor. Diğer tarafta burada hükümet dizel, benzin ve jet yakıtı ihracatının büyük bölümünü yasaklamaya zorladı Rus hükümeti. Kaynaklara göre şu anda Rusya dizel ihracatı yasağını Eylül sonrası uzatmaya hazırlanıyor. Böyle bir adım Orta Doğu kaynaklı arz akışını kesintiler nedeniyle hali hazırda sıkışık olan küresel piyasa üzerindeki baskıyı daha da artırabilir. Diğer tarafta Avrupa tarafına baktığımız zaman Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bir talebi var. Avrupa'daki olası yakıt arzı sıkıntısına karşı Avrupa Birliği'nden acil adım atmasını istedi Macron. Bu konuya ilişkin Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup gönderdi

0: Ve bu mektubun içeriğine baktığımız zaman dizel ve kerosen gibi petrol ürünlerine yönelik kuralların geçici olarak gevşetilmesini talep ediyor. Burada da gerekçe ABD-İran savaşı nedeniyle enerji akışında yaşanan aksamalar. Şu anda küresel petrol stoklarının 500 milyon varilden fazla düştüğünü ifade etti Macron mektubunda. Ve Hürmüz Boğazı hızla yeniden açılmaz. Ve aynı zamanda Suudi Arabistan'daki petrol boru hattı yeniden devreye alınmazsa küresel petrol ürünleri arzında günde 4 milyon varillik bir azalmanın meydana gelebileceğini söyledi. Bu da önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeniden sert yükseliş riski yaratabilir. Macron'a göre şu anda Avrupa Birliği yakıt kalitesi kurallarını gevşetirse Avrupa'daki rafineriler dizel ve kerosen gibi ürünlerden %20'ye kadar daha fazla üretebilir. Ayrıca dizele daha fazla biyoyakıt karıştırılmasına da izin verilmesi şu anda seçenekler arasında. Tabii bu konu Fransa açısından iç politika baskısı da yaratıyor. Yakıt fiyatlarında yaşanan artış ve aynı zamanda yaşam maliyeti endişeleri nedeniyle hükümet zaten sendikaların grev çağrılarıyla karşı karşıya ki Macron ayrıca 1 Ocak'ta yürürlüğe girmesi planlanan kuralların da bir yıl ertelenmesi talebinde bulundu diyebiliriz Zeynep.
1: Ceren teşekkürler. Ceren Direkçi Köseoğlu'nun notlarını aldık. Finans merkezine devam edelim. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Figen Özavcı Gümülcüneli yayına katılacak. Merhaba Figen Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Sağ olun, teşekkürler. Şimdi geçen haftadan beri fon cephesindeki gelişmeler üzerinden yaşanan piyasa hareketlerini takip ediyoruz. Ve tabii ki SPK'dan birbiri ardına gelen adımlar, yenilerini de bugün takip ettik. Bir yandan borsa tarafındaki endeks düzenlemelerini takip ettik. Şimdi ilk sorum şu olsun, bu gelişmeler ekseninde piyasa dengelenmesini en erken nerelerde görebiliriz sizce? Bu tablo size neyin işaretlerini veriyor?
2: Aslında biraz böyle Zeynep Hanım, piyasada çok hafif bir dengelenme var. Yani geçtiğimiz haftadan beri aslında piyasa oldukça karışıktı. Ama bugün dünden bu yana aslında gelen haberler, daha doğrusu tedbirler. Mesela tekrar aptik kuralı geldi, evet. BIST 50 için. Şirket geri alımlarındaki üst sınır kaldırıldı. Bunlar direkt hani diğerleri daha fonlarla ilgili regülasyonlardı. Bu biraz Borsa İstanbul'daki, evet, yaşanan aslında baskıya karşı alınan birkaç tedbir var bu dünden bu yana. Bunlar bir miktar sakinleştirmiş gözüküyor Borsa İstanbul tarafına ama henüz tabii tamamen bir sakinleşmeden bahsetmiyoruz da sınırlı bir şekilde. Tabii hisselerin geldiği noktalar itibariyle de birazcık tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Bir de tabii varlık fonunun alımları olduğu da bazen söyleniyor. Bir miktar da geçen haftadan beri hafif bir yabancının alım tarafında olduğunu da gözlemliyoruz. Yani böyle cılız da olsa alış tarafında bir toparlanma var. O ilk böyle bir şey ortamı, stres ortamı değil şu anda. Daha sakin bir hale geldi diyebilirim.
1: Şimdi Figen Hanım, baktığımızda endeks cephesinde yeni endeks değişikliklerini takip ettik. O da günün önemli haberiydi. Yani tarihi değişiklik olarak da analiz ediliyor. Çünkü üçte biri değişiyor endekste işlem gören hisselerin. Şimdi baktığımızda pazar kriterlerinde değişiklik yapıldığını takip ediyoruz. Birçok hisse senedi yıldız pazarın dışında kalıyor. Yani BIST 30'a, BIST 100'e giremeyecek. Ne ifade eder fon yöneticileri, parayı yön veren isimler açısından?
2: Şöyle Zeynep Hanım, aslında zaten biraz böyle bu endeks hesaplayan kurumlarla sorunun biraz başladığı nokta biraz bu endeks hisseleri, yani hangi hisselerin hangi endekste olduğu ile ilgili aslında bizim aldığımız uyarılar, işte geri kalan fiili dolaşımdaki paylar, şeffaflık gibi böyle aslında sıralanan başlıklar vardı. Bu hisselerdeki değişimler de bu aslında bizim uyarı aldığımız başlıklardan bir tanesiydi hesaplama konusunda. Bir de tabii BIST 30 özelinde tabii buradaki hareketlilik birazcık hani vadeli tarafta da sıkıntı yaratıyordu endeks anlamında. Yani bu gelen uyarılar doğrultusunda yapılan bu değişiklik tabii bizi artık bu Kasım ayında olacak olan gözden geçirmede daha hani orada artık sorunsuz atlatırız'a yakın bir yerdeyiz.

0: Kriterler değişti. Daha önce daha hesaplama bazlı gidiyordu bu hisse değişimleri. Yani bir hisse BIST 30'a girecekse eğer farklı bir kriteri vardı. Şu an birazcık daha bu kriterler zorlaştı ya da olması gerekene yaklaştı diyebilirim. Genel anlamda hani piyasadaki işleyiş anlamında böyle olması gerekirdi. Bu düzenleme gerekiyordu. Hem aldığımız uyarılar bakımından hem de piyasanın yapısı bakımından. Çünkü mesela yurt dışından fon ya da yurt içindeki fonlar diyeyim. Hani BIST 30 şirketi ile ilgili bir fonsa eğer mesela burada hisse sığı da olsa ne olursa olsun buradan bir portföy oluşturuyordu kendine. Dolayısıyla biraz hani piyasada sadece tek birkaç kritere bakarak burada endeks değişikliği yapmak piyasadaki işleyişi bir miktar bozmaya başlamıştı. Bu açıdan pozitif değerlendiriyorum. Bir de tabii Kasım ayındaki gözden geçirme için artık neredeyse sorunsuz atlatabileceğimiz bir noktaya geldik diye düşündüm ben.
1: Şimdi bakınca yani dünkü hareketlere de BIST 30'un benchmark özelliğinin aslında bugün de geçerli, bugünkü hikaye üzerinden de çok belirgin hale geldiği bir döneme mi bakıyoruz artık?
0: Evet tabii, daha yani gösterge olma ya burada dediğim gibi biraz böyle benchmark olma özelliği biraz kaybolmuştu. Özellikle hani vadeli tarafta hedge yaparken biraz zorluk yaşanıyordu. Şimdi birazcık daha sağlıklı bir noktaya, yani hesaplamasının daha doğru bir noktaya ilerlediğini biz görüyoruz. Bu arada sadece BIST 30 değil, geri kalanında da büyük değişiklikler var. Yani hisselerin evet, giriş çıkış olan hisseler var. Dolayısıyla burada hani kriterlere baktığımda ben işte belli pazarlarda işlem görmesi gibi aslında böyle 2-3 tane kriter geldi. Birazcık daha bu iş zorlaştı diyebilirim. Yani şu an bir de şey vardı şimdi Zeynep Hanım, hani piyasada tabii bu çalkantıda hafif nasıl diyeyim, biraz tabii yatırımcılar arasında güven kayıpları da bu tarz şeylerde bir panik olabiliyor. Stres, hata yaptırabiliyor gibi gibi. Şimdi bu peş peşe alınan önlemler aslında biz çok büyük bir şey yaşıyoruz aslında. Buradaki etkiyi azaltıyor. Yani evet, her gün buraya birileri bakıyor. Yani biz bunu hissediyoruz şu anda. İşte aptik kuralı, işte endeks değişiklikleri vesaire vesaire. Evet, burası bir şey altında. Yani kontrol altında herhangi bir durumda, yani regülatörler ya da düzenleyicilerin bütün gözleri şu an hani Borsa İstanbul üzerinde. Bu önemli bu dönem açısından. Gelen haberler de bu doğrultuda. Bunlar birazcık piyasayı şey yaptı diyebilirim. Yani biraz sakinleştirdi diyebilirim.
1: Şimdi baktığımızda BIST 30'daki dün %1,29'luk bir yükselişle günü kapadı. Yani BIST 100 ile farklılaşmasına dikkat çekmek için söylüyorum. BIST 100 günü %0,4 yükselişle tamamlarken. Bu arada BIST 100 dışı küçük hisselerle ayrışmasında tarihi seviyelerde olduğunu görüyoruz son bir haftada. Buranın yani 15. 16. kez taban olan hisseler var. Nasıl bekliyorsunuz bu ayrışmanın devamını?
0: Zeynep Hanım, aslında şöyle, tabii biraz önce de söylediğim gibi ya bir hani bir şeyle başladı bu, işte fonların tasfiye süreciyle başladı. Şimdi bu pozisyonlarda hani nakde dönme ihtiyacı gerçekten olanlar, bu ortamda biraz panik olanlar, aynı şekilde kaldıraçlı pozisyon taşıyanlar, kaldıraçlı işte bir yandan fon tarafında başka portföylerde yer alan pozisyonlar derken böyle bir düşüşte şey etkisi oldu, yani yan kağıtlarda özellikle. Bir de tabii bugünkü endeks değişikliklerinin de beklentisi o yan tahtalar ya da şey dışında kalınabilme ihtimali olan tahtalarda bir miktar düşüşü de hızlandırdı. Bu sefer alıcılar aşağıdan çekilince satışlar çok sertleşti. Burada yatırımcılar gerçekten Borsa İstanbul tarafında ciddi hasarlar aldığı bir dönemden geçiyoruz. Özellikle kaldıraçlı işlem yapanlar büyük kayıplara uğradı. Yan tahtalarda pozisyon alanlar. Tabii diğer hani BIST 30 tarafında da bir düşüş oldu. Ama diğer

0: taraflarda gerçekten ciddi zararlar oluştu açıkçası. Biraz burada dediğim gibi yani hem orada kaldıraç kullanımı hem işte farklı beklentiler ama bir yandan da işte bu MSCI'nin uyarısı ile birlikte bu hisselerin bazı endekslerden çıkması yani bir negatif beklenti de aynı zamanda oluşması. Tüm bunlar oradaki satış baskısını arttırdı. Bir de biliyorsunuz hani bu hisselerde şimdi kredilendirmeler belli değerlemeler üzerinden yapılıyor. Ve bu hissenin hangi endekste olduğu o hissenin değerlemesi anlamı da önemli. Yani bir hisse bir endekste 90'la değerlenirken bir diğer endekste 75, bir diğer endekste çok bambaşka bir teminatlandırmaya tabi oluyor. Bu hesaplamalar da aslında bir miktar tabii şeyleri getirdi. Yani teminat tamamlama çağrılarını beraberinde getirdi. Dediğim gibi yani böyle birçok şeyi aslında yatırımcılar aynı anda yaşadılar ve oldukça sıkıntılı bir süreç aslında atlatıyoruz. Halde yani evet biz 100 ve 30 tarafında hafif bir toparlanma var ama diğer taraflar gerçekten orada sıkıntılı süreç devam ediyor.
1: Peki şu an mevduat prima ürün mü?
0: Yani şöyle orada da sıkıntı biraz oraya kaydığını gözlemliyoruz bu arada. İlk onu söylemem lazım şu anda. Bu son yaşadıklarımızdan sonra daha mevduata kayış var. Özellikle sabit getiriyi tercih edenlerin mevduata geçtiğini. Sadece mevduat tarafında bulunan yatırımcıların hani olası bir faiz indiriminde bu mevduat üzerindeki stopaj konusunda mesela sıklıkla dile getirdikleri bir durum var. Yani eğer bir faiz indirimi olacaksa bu stopaj ile birlikte bizim hani pozitif taraftaki getirimiz azalıyor ya da neredeyse yıllık manşete yaklaşıyor gibi. Burada da böyle bir ufak bir şey var, talep var öyle diyeyim. Ama bu son dönemdeki hareketten sonra mevduat tarafına kayışın fazlalaştığını gözlemliyoruz. Bir de hatta bugün bir rapor da vardı bu yönde.
1: Goldman Sachs Türk fonlarından çıkan para TL mevduata yöneldi diyor. Biraz banka bilançoları tarafında da galiba o manzara görünüyor.
0: Ya açıkçası öyle. Şimdi şöyle bir durum var Zeynep Hanım. Yani bankacılık tarafında tabii biz hep şeyi konuşuyorduk aslında bir ay öncesinde yani. Olası bir faiz indiriminde tekrar bankacılık faiz kredi makasındaki pozitif yönde ki şey hani banka bilançolarına pozitif yönde yansır diye böyle bir beklenti oluşmaya başlamıştı. Her ne kadar bankacılık sektörünün karlılığı hani son bir dönemde çok keyifli değil ama hani önde bir hikaye oluştu. Ama tabii bu son yaşadığımız bütün bu türbülans bari hareket orada bundan sonrasında belki tekrar böyle bir beklenti oluşur ama tabii şöyle şeyler değişti. Mesela Merkez Bankası'nın rezervleri tarafında bir satış oldu. Merkez Bankası acaba bu ay bu olan bitene nasıl bir bakış açısı sergileyecek? Sadece şeyi de belirtmem lazım. Şimdi aslında Türkiye ekonomisi tarafında mesela hissedilir bir yavaşlama belirtileri var. Hani bu yönde görüşüm benim birazcık böyle faiz indirimi olması gerektiği yönünde. Bir de şimdi bu tarafta oluşan bu yaşadığımız dalgayla birlikte aslında talebin azaldığı bir dönem daha yaşayabiliriz. Yani bu çünkü varlıkların zarar ettiği ya da bir miktar buharlaştığı bir dönem. Burada pek çok yatırımcı portföyünün bir kısmını kaybetti. Dolayısıyla bunun hafif de olsa büyüme tarafında bir talepte bir etkisi olabilir. Yani bunları iyi tartmak lazım. Yani burada biraz ben Merkez Bankası'nın da hem kur tarafındaki bu pozisyon şeyi için hem de diğer taraftan ilerideki etkileri için ne düşüneceğini ben de merak ediyorum.
1: Figen Hanım çok teşekkür ediyorum. Figen Özavcı Gümülcineli konuğumuzdu. Meksa Yatırım Genel Müdür Yardımcısı. Bir ara daha verelim. Aranın ardından Sinan Ülgen yayına katılacak. Biraz da jeopolitik tarafa bakacağız.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümünde Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi Direktörü Sinan Ülgen yayına katılacak. Sinan Bey merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii şimdi son derece oynak, kırılgan bir jeopolitik iklimde Birleşmiş Milletler çatısı altında bir dünya liderlerinin buluşma serisini de takip edeceğiz. Önem atfedilenler elbette İran-ABD temasları, netleşmiş değil ama olacak mı olmayacak mı bakılıyor piyasanın yakın takibinde. Hani petrolün yüzün altına gelmesi biraz bu iyimser mesajlar üzerinden, iyimser okunan mesajlar üzerinden şekilleniyor. Bundan daha önemlisi diyeyim bir taraftan, yani güncel olarak belki İran-ABD çatışması kritik ama ABD-Çin temasları, yani Xi-Trump görüşmesine de çok fazla önem atfediliyor. Dolayısıyla şimdi biraz bu kritik başlıklar ekseninde sizin analizlerinizi almak istiyoruz. Önce sıcak gelişme, yani İran-ABD cephesinde bu kontekste ne beklenebilir? Buradan piyasaların da umduğu

0: İyimser bir çıktı beklemek ne kadar rasyonel duruyor sürecin bugüne kadarki okumasına baktığımızda?
1: Açıkçası çok iyimser olmak için elimizde çok zengin bir malzeme yok. Yani çünkü İran krizi başladığı günden bu yana ve bugün bulunduğu nokta itibariyle öyle kolay kolay çözüme kavuşturulabilecek ve piyasalarında tamam bu iş bitti artık böyle istikrarsızlık yaşanmayacak dediği bir noktaya bugün itibariyle çok uzak. Onun için bu böylesi bir hani iki tarafın üzerinde uzlaşma sağlayabileceği bir formülle için ilave bir süreç gerekecektir. Piyasalar bakımından bunun diplomasi yoluyla olması tabii ki her zaman için tercih edilir. O bakımdan eğer bir görüşme olacaksa alınabilecek olumlu mesaj diplomasinin ön plana konulduğu mesajı olur. Yoksa bu çatışma çözüldü mesajı olmaz. Tabii bunun aksi de varit. Yani daha yakın bir zamana kadar Amerika'nın yeniden İran'a bir hani silahlı çatışma patikasına girebileceğine dair de bir takım okumalar olmuştu. Ama özünde bunun bir hani diplomatik çerçeve içinde tutulması, her ne kadar çözüme henüz uzak olsak da piyasalar bakımından da en olumlu senaryo olarak okunmalı şu an itibariyle gerçekçi olmak gerekirse.
0: Şimdi Sinan Bey, bizim açımızdan tabloya bakacak olursak ki son bölüme de Trump Şii'yi ayırdım. Şunu sormak istiyorum. Şimdi İran ekseninde sert yaptırımlar, Rusya ekseninde yine yaptırım gündemi var, sıkılaşması gündemi var. Dolayısıyla bu ülkelere işte ticaret yapan, alışveriş yapan, mal satanlara gümrük tarifelerini %100'e çıkarmak gibi yine şeyler yazılıp çiziliyor, konuşuluyor. Yani Türkiye açısından enerjide bu iki ülkeyle ilişkisi malumken resim nasıl şekilleniyor? Yine istisnalar, muafiyetler devam eder mi?
1: Şimdi tabii ki Amerika'nın geçmişte İran'a uygulamış olduğu yaptırımlar bağlamında Türkiye'ye bir takım istisnalar sunduğunu biliyoruz. Ama son dönemde Amerika tavrını iyice sertleştirdi. Gerek yönetim tarafında gerek Kongre tarafında buna yönelik bir takım ilave adımlar atıldı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı da Amerika'ya gitmeden önce Türkiye'de işte bir İran bankasının faaliyetine son verildiğine dair bir açıklamayla gitti. Dolayısıyla burada bir risk devam ediyor. Ama şunu da hatırlı tutmak lazım. Türkiye İran'la ilişkisinde son dönemde bu istikrarsızlığı da göz önünde bulundurarak biraz bir risk azaltma yoluna da gitmişti ticaret ilişkilerinde ve enerji ithalatında. Ama beklenti İran'a yönelik daha sert bir yaptırım uygulaması Amerika'nın. Fakat bunu yaparken de Türkiye'ye geçmişte olduğu gibi bir istisna tanıması veya en azından kabul edilebilir bir geçiş dönemi tanıması yönünde. O nedenle Cumhurbaşkanı'nın Trump'la yapacağı görüşmede bu İran meselesi ağırlıkla yer alacaktır diye düşünüyorum zaten.
0: Gelelim Xi-Trump görüşmesine Sinan Bey, son olarak yani burada görüşme öncesi verilen mesajlar, özellikle o yapay zeka odaklı işte ortak çalışma grupları vesaire gibi, piyasa tarafından da olumlu okunuyor, olumlu karşılanıyor fiyatlamalara da baktığımızda. Ama yine aslında ilk soruya benzer bir soruyu burada da sorayım. Bardağın dolu tarafını mı yoksa boş tarafını mı daha dikkatli incelemek gerekiyor?
1: Şimdi bence piyasaları etkileyecek olan ana unsur yapay zeka konusundaki mesele değil. Yapay zeka konusunda çünkü bir anlaşmaya varılacak olursa, ki o noktada değiliz çünkü garip bir şey oldu yakın zamanda. yapay zekayı sürükleyen ana şirketler bir denetim mekanizması talep ettiler.

0: yapay zekanın gittikçe daha riskli bir nitelik kazandığı iddiasıyla. Ama bu sefer yönetim buna çok sıcak bakmadı Amerika'da. Trump bu konuda bu yeni rejimi, yani bu şirketlerin talep ettiği denetim rejimini uygulamaya geçirilmesi konusunda çok öyle hevesli gözükmedi. Oysa ki ilginç bir şekilde bunu hem şirketler talep etti hem de Çin tarafından gelen mesajlarda Çin'in de buna olumlu yaklaşacağı yönünde. Dolayısıyla bu mesele konuşulacaktır Trump'la Xi Jinping arasında. Ama piyasalar bakımından bence daha önemli bir mesele Amerika ile Çin arasındaki ticaret ilişkisinin geleceği. Çünkü burada geçici bir anlaşma yapıldı biliyorsunuz Amerika ile Çin arasında. Bir süreliğine eskalasyona son verildi ve bu şarta bağlı bir anlaşmaydı. Şimdi bu gözden geçirilecek. Burada risk daha büyük, en azından kısa vadede. Eğer burada bir anlaşmazlık olmazsa o zaman Amerika yeniden tarife silahına başvurup Çin-Amerika ticaretini ve bununla bağlantılı olarak küresel ticareti etkileyebilecek bir tedbir paketine dönebilir. Daha yakından izlenmesi gereken süreç bence bu kısa vadede.
1: Sinan Ülgen, çok çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. Finans merkezini Sinan Ülgen'in notlarıyla tamamlıyoruz. EDAM direktörü konuğumuzdu. Birazdan kapanışa doğru var. Özür dilerim. Aleyna Alara kızacak bize şimdi. O gelecek ekrana. Biz yarın tekrar görüşürüz. Hoşça kalın şimdilik.

0: Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saat başında kapanışa doğru programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Fiyatlamalara bakıldığında haftanın ikinci işlem gününde hem içeride hem dışarıda yoğun bir gündemin olduğunu görüyoruz. İçeri tarafa bakıldığında bu sabah saatinde Borsa İstanbul'un 2026'nın dördüncü çeyreği için açıkladığı dönemsel revizyonlar kapsamında BIST 30'da 1, BIST 50'de 6, BIST 100'de ise 27 şirket endeks dışı kaldığı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu geri alınan paylarda toplam bedel üst sınırının uygulanmayacağını açıkladı derken şu an bu açıklamalar sonrası seansın sonuna doğru fiyatlamalara bakıldığında ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.241 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. Alt detaylara bakıldığında 59 hisse şu an yukarı yönlü artışta seyrederken 40 hisse ise düşüşe doğru geçen aşağı yönlü endeksi etkileyen hisselerden birer tanesi oldu. Şu an bakıldığında gün içi en yüksek 13.370 puanı gördük. 14.000 puanın hala bir hayli altındayız. En yüksekse burada aslında 13.370, en düşük 13.169 puanı görmüşüz. Düzelteyim. Puan bazlı katkılara bakıldığında Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik ve Türkiye Anadolu Metal tarafını görürken puan bazlı baskılarda ise Türkiye Petrol Rafineri, Destek Finans Faktörü, Katılım Evi Tasarruf Finansman, Işıklar Enerji ve Real Yatırım Holding'in olduğunu görüyoruz diyelim. Goldman Sachs tarafından ise analistler fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan Türk yatırımcıların tasarruflarının büyük bölümünü muhtemelen Türk lirası mevduata aktardığını raporunda açıkladı. Bugün gelen veri akışına bakıldığında Temmuz ayında reel sektörün net döviz pozisyonu açığı ise 210,8 milyar dolar rekor seviyeye ulaşmış bulunmakta. Alt endekslere bakıldığında bankacılık burada pozitif ayrışırken %1'e yakın primli bir şekilde sanayi ve mali tarafta %1'in de üzerine bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Turizm, hizmetler ve ulaştırma tarafına bakıldığında ise burada farklı bir tablo sabah saatlerinde vardı. Karışık bir seyrin seyrettiğini görüyoruz. Hizmetler ve ulaştırma tarafı pozitif ayrışırken turizm tarafında %1'in de üzerine bir geri çekilme olduğunu gördük. Küresel para piyasalarında ise dolar endeksi hala 100 seviyesinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. Euro TL ve dolar TL tarafında ise yatay bir hacim olduğunu işlem hacmindeki performanstan görürken euro dolar çaprazı 1.1454 seviyesinde sterlin dolar nispeten yatay seyrini korumuş bulunmakta. Avrupa borsalarında ise sabah saati karışık seyirde bir açılış vardı. Hala bu seyrin devam ettiğini gördük. Dün İtalya tarafında primli bir ayrışma varken bugün negatif bir ayrışmanın olduğunu diğer Avrupa borsalarına kıyasla izliyoruz. Londra, Paris ve Frankfurt DAX endeksine bakıldığında yatay pozitif bir işlem hacmi dönüyor diyelim. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir açıklama geldi. Rekor seviyelere ulaşan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Avrupa Birliği'nden gaz yağı ve dizele yönelik standartlarının geçici olarak esnetilmesini talep ettiğini açıkladı. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisi Philip Lane de burada enerji fiyatlarındaki yeni artış dalgasının Euro bölgesinde enflasyonun öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği anlamına geldiğinin de altını çizmiş bulunmakta. Amerika tarafında açılışlara bakıldığında ise dünkü kapanışta burada teknoloji iyimserliği olduğunu görmüştük. Şu anda aynı seyrin devam ettiğini izliyoruz. Dow Jones sanayi ağırlıklı Dow Jones tarafında burada yatay negatif bir işlem hacmi varken S&P 500 ve Nasdaq tarafında ise yatay pozitif bir işlem hacmi geçiyor. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent yapay zeka geliştiricilerinin faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu olması gerektiğinin altını çizerek federal hükümetin bu şirketleri hukuki sorumluluk koruması sağlamayacağını altını çizdi. Ve ABD'li çip üreticisi AMD tarafından da bir açıklama geldi ve şirket piyasa değerini ilk kez 1 trilyon doları aştığının altını çizmiş bulunmakta. Amerika'da tahvillere bakıldığında 10 yıllık 5'in altında 4.94 seviyesindeyken 5 yıllıklarda ise 4.82 seviyesi, 2 yıllık kısa vadeli tahvillerde 4.73 seviyesini izliyoruz. Emtialarda dolar endeksinde yukarı yönlü bir seyir varken emtia piyasasında spotta ons altın tarafı 4.400 doların da altında seyretmeyi sürdürüyor. Ons gümüş 65 dolar seviyesinde fiyatlanırken Bitcoin tarafında biz geçtiğimiz hafta %5'in üzerinde bir değer kazanımı gördük. Dün ise %6'ya varan bir günlük bir değer kazanımı vardı ve kendini 85 bin doların da üzerine atan bir fiyatlamanın şu an hakim olduğunu gördük ve 86 bin dolar 140 dolar seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Petrol tarafında ise Brent'te 100'ün altına düşen bir fiyatlama var. %1,32'ye varan bir geri çekilmeyle %99 seviyesinde işlem yürürken Amerikan Tipan Petrol $94 seviyesinde %1'e varan bir geri çekilmeyle fiyatlanmasını sürdürüyor. Evet, fiyatları ekranlarınıza getirdik. Şimdi kapanışa doğru da kısa bir araya gidelim.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Festival eş sponsorları Aygaz, Entek, Opet ve Tüpraş. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Bloomberg ET katkılarıyla.
4: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru programı kaldığı yerden devam ediyor. Yurt içi ve yurt dışı taraftaki son performansı ve yatırımcı tasarruflarını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Necip Çakır. Necip Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Sağ nasılsınız hocam, iyi misiniz?
2: İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Geçtiğimiz haftadan bu yana bu haftaya sarkan birçok başlık vardı. Sermaye piyasalarında geçtiğimiz hafta tarihi günlere eşlik etmiş bulunmaktayız ve burada bakıldığında fonlardaki tasfiye süreci, ödeme süreci derken birçok konuyu programlarımızda konuştuk. Bugünkü sıcak gündeme bakıldığında yabancıların da burada yaşanan olaylara karşı öngörülerinin yavaş yavaş ortaya çıktığı bir performans ve analizlerle karşı karşıya da kaldık. Bu sabah saati Goldman Sachs tarafından da bir rapor geldi ve kendisi para piyasası fonlarından çıkan tasarrufların TL mevduatlara doğru gittiğinin altını çizdi. Peki siz bu geçişi nasıl yorumluyorsunuz hocam ve sizce bu geçişle beraber fon piyasasından çıkan paranın TL mevduatlara gitmesi likitte ve mevduat piyasasında nasıl bir tablo ortaya çıkartır sizce?
2: Bu olumlu bir gelişme tabii. Yani dövize gitmesine, altına gitmesine kıyasla olumlu bir gelişme. Çünkü döviz altına gittiği zaman diğer yastık altına gitme ihtimali çok yüksekti. Hala para sistem içinde yer alıyor. Bunun da dışında daha faizlerin reel olarak yüksek olması en önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla burada bir kayıp yok gibi gözüküyor. Yani parada küçümsenecek bir miktar değil. Yani 20 milyar dolar da diyen var, 24,5 milyar dolar da diyen var. Dolayısıyla bundan sonra bu şeyin problemin halledilmesinin biraz daha kolay olmasını sağlayacak bir faktör haline dönüşmüş vaziyette. Bankaların elinde işte mevduatta ciddi bir artış olacak. Bu artış belki mevduat faizlerini biraz daha aşağı indirebilir, öyle bir gelişme olabilir ama çok fazla bir indirim de olacağını sanmıyorum. Çünkü yani bu mevduat faizleri care trade açısından çok cazip bir faktör. Eğer indirecek olursak işte bizimle aynı ya da yakın mevduat faizi ödeyen şeylere, ülkelere paranın kaçmasına yol açar. O yüzden burada bu soruyu da soracaksın, onu da biliyorum. O yüzden de şimdiden cevap veriyorum. Burada yani ölçülü bir takım adımların atılmasında yarar var diye düşünüyorum.
1: Evet, ben kere tereye tarafında bir zayıflatma süreci de olabilir diye de cümleden aslında yorumunuzu aldım hocam diyelim. Evet. Diğer taraftan bakıldığında bu fon piyasasındaki yaşanan hareketliliği de göz önüne aldığımızda tasarrufların biraz daha mevduata gitmesinin ardından sizce Merkez Bankası'nın makro ihtiyari tedbirlerinde bir yeni değişim gelebilir mi? Zorunlu karşılıklar, TL mevduatı destekleyen adımlarda bir farklı ihtiyaçla veya yeni bir adımla sizce karşı karşıya kalabilir miyiz?
2: Yani bunun 10 ay önce

0: en azından ona önce yapılması gerekiyordu. Eğer bir düzenleme yapılacaksa bu anlamda. Bakan Şimşek ona önce işte bir manipülasyon olduğunu söyledi. Bu manipülasyonu da yaratan temel faktörlerinden bir tanesi de kaldıraç. Yani işte bu hisse senetlerini teminat olarak gösterip kredi alıyorlardı. Eğer o aşamada böyle bir önlem alınmış olsaydı, yani zorunlu karşılıklar artırılmış olsaydı, o zaman işte bu kredi limitleri biraz daha sınırlandırılmış olacaktı ve bunun sonucunda da işte belki bu olay bu kadar büyümeden çözülebilecekti. Dolayısıyla yani 10 aylık gecikmenin maliyeti oldukça yüksek oldu Türkiye ekonomisine ve işte burada özellikle de küçük yatırımcının çok ciddi şekilde para kaybettiğini görüyoruz. Yani bu toplumsal maliyeti de işte yine maalesef bizler ödeyeceğiz. Kamu bankaları aracılığıyla öyle gözüküyor. Dolayısıyla artık geç kalınmış bir karar. Yani bu saatten sonra yapılsa da olur, yapılmasa da olur ama yani bu kaldıraç konusunda finans kuruluşlarının hepsinin çok dikkatli olması lazım. Çünkü 2008 krizi büyük ölçüde bu kaldıraç etkisi yüzünden ortaya çıktı. Hala da Amerika'da devam ediyorlar. Hala işte hisse senetlerini teminat gösterip kredi alıp bununla beraber yatırım yapıyorlar. Ya da işte buyback yaparak hisselerini geri alarak şirketlerin değerini yükseltmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla bunların daha sıkı kontrol altında tutulması gerekiyor bence. Yoksa işte bunlar istikrarsızlık yaratan temel faktörler olarak önümüzdeki günlerde de ortalıkta olacak gibi gözüküyor.
1: Şimdi tabii yatırımcı açısından buradaki tasfiye sürecini konuştuk, Borsa İstanbul'a yansımalarını konuştuk. Bir de para politikasının aktarım mekanizmasına yansımasını sizinle beraber konuşalım. Çünkü bu süreçten önce bakıldığında Bloomberg HT anketi dahil yabancı kurumları da bu pastaya kattığımızda aslında 22 Ekim ve 10 Aralık'ta olacak Merkez Bankası'nın faiz toplantılarından 100'er bas puan, toplam 200'er bas puanlık bir indirim beklentisi vardı. Peki sizce yıl sonuna kadar 200 bas puanlık bir toplam indirim gelebilir mi? Yoksa bu ortamdan sonra sizin de öngörüleriniz biraz daha törpülenmeye mi gitti hocam?
0: Yani şimdi böyle bir faiz indirimi çok anlamlı olmaz. Çünkü yani biz şimdi petrol fiyatlarını konuşuyoruz. Bunun enflasyon etkisinden bahsedip duruyoruz ama yani sonbaharda gübre kullanılacak ve gübre fiyatlarında çok ciddi artışlar var. Yani bu gübreden kaynaklı olarak tarımsal ürün fiyatlarında da önemli bir artış olacağını bekleyebiliriz önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla böyle bir indirim, peş peşe 100'er bas puanlık indirim çok anlamlı bir hamle olmaz. Çünkü işte yani gübre fiyatlarının enflasyonu, yani gıda enflasyonu etkisini göz önünde bulundurduğum zaman burada biraz daha ölçülü hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Tamam. Yani bir reel faiz var. Bu da işte cazip geliyor. Herkese, yani yerli ve yabancı, carry trade'i de kastederek söylüyorum. Ama yani hem carry trade'i köstürmemek açısından bakıldığında bu indirim fazla gibi gözüküyor bana. Hem de içerideki işte enflasyonist baskıyı, yani gübre fiyatları ve dolayısıyla gıda fiyatlarında ortaya çıkacak enflasyonist baskıyı göz önünde bulundurarak bu adımların atılması lazım. Yani bir anlamda Merkez Bankası'nın burada ön alması lazım. Bence yani hiç indirmeseler daha iyi olur gibi geliyor bana. Yani önümüzü görene kadar en azından indirmeseler daha iyi olabiliyor. Olur diye gibi geliyor. Bir de petrol fiyatları ile ilgili çok ciddi bir belirsizlik var. Yani onun da ne olduğunu kestiremiyoruz. Yani işte yine 100 doların altına indi ama işte evet, geçen hafta 100 doların üstüne seyretti. Dolayısıyla oradan da gelen çok ciddi bir baskı var. Bir de Suudi Arabistan'ın bir açıklaması var. Uzun vadeli şeyleri, adımları durduruyor.
1: Evet.
0: Piyasa fiyatı üzerinden, spot piyasa fiyatı üzerinden satış yapacağını anlıyorum ben buradan. Bunun da enflasyon bir etkisi olacak mutlaka Türkiye ekonomisine. Çünkü ciddi şekilde ithalat yapan bir ülkeyiz.
1: Hocam şimdi bakıldığında Barclays'den de Brent petrole dair bir öngörü geldi. Hemen ben de o tarafı anlatayım sizlere. Barclays arz ve talepten kaynaklı bir dengeye ulaşmadan önce petrol fiyatlarının %50 yükselebileceğinin altını çiziyor ve 4. çeyrek, yani bu yılın son çeyreği için 95 dolar öngörüsünü ortalama bir şekilde sundu. Peki siz böyle bir ortam ve böyle bir artış öngörür müsünüz? Çünkü şu an bakıldığında 99,36 dolar seviyesinde bir fiyatlama Brent'te hakim. Fakat biz sabah saati 100 dolarları da görmüştük.
0: Tabii. Yani savaş başladığı zaman, İran Savaşı'nı kastediyorum. Savaş başladığı zaman 74 dolar civarındaydı.
1: Evet.
0: Yani 95 dolar ona kıyasla çok yüksek bir fiyat tabii. Bir de başka bir şey daha var. Yani şimdi Körfez bölgesinden petrol sevkiyatı durunca, aksayınca Kuzey petrolüne

verdiler ve petrol taşıma maliyetleri çok ciddi şekilde arttı. Yani kargo işte şeyden Amerika'dan yani Houston'dan diyeyim şeye Çin'e 40 milyon dolara çıkmış kargo bedeli olarak. Varil başında işte 20 dolarlık bir şey var, maliyet var burada. Dolayısıyla bu maliyetler de göz önünde alınmalı. Bu şey hesaplamaları falan yaparken.

0: Norveç petrolü şu anda 45 ile 60 dolar arasında primli. Yani bu işte 60 centmiş Eylül başında. Şimdi Bursa gelir çıkmış vaziyette. Bu da Suudi Arabistan'ın aldığı kararlarla ilişkili. Dolayısıyla oradaki gerginlik hala devam ediyor. Bir de işte ötelerde de işin içine girdiler iyice.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ne olacağını kestirebilmek tam anlamıyla mümkün değil. O yüzden biraz daha tedbirli gitmekte yarar var diye düşünüyorum ben.
1: Tabii şimdi
0: Washington'da.
1: Birleşmiş Milletler toplantısı da gerçekleşiyor. Yakın zamanda Trump'ın da, Amerikan Başkanı Trump'ın da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşması da beklentiler dahilinde. İzleyicilerimizi bilgilendirelim. Diğer taraftan bakıldığında petrol fiyatları bu canlı dalgalı bir seyirle gideceği, enflasyon tarafında Eylül'de yukarı yönlü bir beklenti varken ve Merkez Bankası'ndan faiz indirim beklentimize biraz daha törpülenme sektörel bazda gelirken piyasa beklentisi konsensüsünde bakıldığında, peki rezerv tarafında bir biriktirme alanımız var mı? Güçlü ilerleyen bir rakamsal bazlı ortam oluyor. Fakat rezervler tarafında Merkez Bankası'nın elinin şu an kuvvetli olduğunu görüyor musunuz?
0: Yani nispeten kuvvetli. Yani 2023'te dibe vurmuştuk. Şimdi onun aşağı yukarı 80 milyar dolar üzerindeyiz rezervler olarak bakıldığı zaman. Yani o durumla kıyaslandığı zaman kuvvetli diyebiliriz. Ama yani bir taraftan da cari açımız giderek büyüyor. İşte rezervlerin bir kısmında bu cari açı finanse etmek için kullanıyoruz. Bir de tabii net hata noksan kaleminin içeriği de çok belli olmuyor. Onu da göz önünde bulundurmak lazım. Ama yani şu anda en azından kısa vadede çok ciddi bir şey rezerv sorunumuz yok diyebiliriz. Ama özel sektörün borcu giderek, yani döviz borcundan bahsediyorum.
1: Evet.
0: O giderek artıyor. 210 milyar dolar seviyesinde.
1: Rekor seviyeye ulaştı.
0: Efendim. Evet. Yani özür dilerim. Yani bu özel sektörün şeylerinde, yani Türk lirası değer kaybedecek olursa özel sektörün borcunda çok ciddi bir artış olacak. Hı-hı. Ve bu yani çok tehlikeli. Çünkü kamu borcu bir şekilde kapatılır ama özel sektörün borcunu kapatmak çok mümkün olmayabiliyor. Bunu geçmişte de yaşadık biz. Dolayısıyla yani rezerv artışı olumlu hale gelebilir. En azından işte kısa vadeli borçları ödeyecek kadar bir net rezervimizin olması büyük önem taşıyor diye düşünüyorum.
1: Peki Merkez Bankası'nın rezervleri biraz daha güçlendirdiği ve güçlendirmeye dair adım attığı bir ortamda kur istikrarı ve enflasyon hedeflerine dair nasıl bir adım gelmesini öngörürsünüz? Burada nasıl arada denge kurulması lazım sizce?
0: Yani Merkez Bankası o anlamda çok sıkışmış vaziyette. Yani başlangıçtaki niyet şeydi, yani geçişkenlik etkisi de doğan enflasyonu engellemek için kuru değersiz değerli, Türk lirasını değerli kılmaktı. Ama daha sonradan bu işteki şeyle, carry trade ile beraber biraz daha farklı bir boyut almaya başladı. Eğer Türk lirası değer kaybedecek olursa dolar karşısında bu carry trade'i önemli ölçüde düşürür. Çünkü işte yani yüksek fiyattan bozdurup, düşük fiyattan bozdurup ondan sonra yüksek fiyattan geri almak ciddi zararları yol açacağı için carry trade'i önemli ölçüde düşürür. Dolayısıyla Merkez Bankası bu carry trade'e de ihtiyaç olduğu için işte aşağı yukarı 120 milyar dolarlık bir şey kaynak gelmiş buradan ve işte açığın da yarısını bununla finanse etmişiz. Bundan kolay kolay vazgeçemez. Onun için de işte faizi yüksek tutmak zorunda. Çünkü faizi düştüğü zaman malum işte şeyde Türk lirası da değer kaybedecek. Bu anlamda bir sıkışıklık içinde Merkez Bankası ve bunu şey yapabilmek, aşabilmek çok da kolay gözükmüyor. Yani burada böyle bir ikilemle karşı karşıya kaldık maalesef. Bir taraftan işte faizin düşmesine işte sanayi ve diğer sektörler, üretken sektörler ısrarla bekliyorlar. Bunu talep ediyorlar sürekli. Şeyler de, tüketiciler de tabii. Onların da kredi faizleri oldukça yüksek seyrediyor. Gerçi artık kredi kullanımında, kartı kullanımında bir azalma da gözlemlemeye başladık. Dolayısıyla toplumda faizin düşmesi yönünde bir beklenti var. Ama bu yani çok da gerçekleşebilecek bir şey değil. Çünkü Merkez Bankası bu sıkışıklık içinde pek fazla bir hareket alanı bulamıyor. Yani bu yani daha önce de çok söyledim bu ekranda da yapışkan hale gelmiş enflasyon sonucunda ortaya çıkan bir şey. Ve bu yapışkan hale gelmiş enflasyon maalesef kurumların itibarını çok önemli ölçüde zedeliyor. Dolayısıyla zedelenmiş itibarla da bu işi toparlayabilmek çok mümkün olmuyor. Bu, yani bu böyle bir şey.

0: Enflasyonist politika bu kadar uzun süre devam etmez. Yani kısa vadede bu sorunu halletmeye çalışır. Ama yani uzun zamandır biz çok yüksek bir bedel ödüyoruz. Satın alma gücümüz falan da çok ciddi şekilde düşüyor.
1: Peki Profesör Doktor Necip Çakır, çok teşekkürler değerli katkınız için. Size de kolaylıklar dileyelim hocam.
0: Sağ olun.
1: Değerli izleyenler, kapanışa doğru programın sonuna gelirken özel bir röportajla veda ediyoruz diyelim. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, OYAK 2030 vizyonu doğrultusunda kurumun uzun vadeli yol haritasını Bloomberg HT'ye anlattı. Dinleyelim ve kapanışa doğruyu noktalayalım.
2: Murat Bey, önceki 2030 vizyonuyla başlayalım. OYAK Holding Türkiye'nin en büyük holdinglerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?
3: Burak Bey, müsaade ederseniz ben başka bir yerden başlamak istiyorum. Bloomberg'le ve sizle yaklaşık 20 senelik bir geçmişimiz var. Şimdi biz şirket yöneticileri, şirketleri yönetirken en çok ihtiyaç duyduğumuz şey doğru, tarafsız ve zamanında bilgi. Ben bu anlamda işte yaklaşık herhalde 30 senedir iş dünyasının içindeyim. Sizin nezdinizde ben her şeyden evvel tüm Bloomberg ekibine teşekkür etmek isterim. Çünkü eğer biz doğru karar verebiliyorsak, etkili karar verebiliyorsak, bunların arkasında sizlerin çalışmalarınız yatıyor. Her şeyden evvel bunun altını çizip teşekkürle başlamak isterim. Çünkü bu çok fazla söylenen bir şey değil ama söylenmesi gereken bir şey. Müsaade ederseniz bununla başlıyorum.
2: Ben de efendim Bloomberg HT adına size teşekkür ediyorum. İyi mesajlarınız ve dilekleriniz için.
3: Sağ olun. 2030 vizyonunu söylediniz ve 2030 vizyonunda hangi noktaya geldiğimizi sordunuz. Şimdi hatırlarsınız Şubat ayında biz ilk kamuoyuyla paylaşmıştık 2030 vizyonumuzu ve oradaki temel hedefimizi üyelerimize yüksek ve devamlı nema sağlamak ve 2030 sonunda da varlık büyüklüğü olarak 60 milyar dolara gelmek olarak koymuştuk. Bugün bu anlamda önemli adımları başarıyla tamamladık ve önümüzde de bir iki tane önemli adımımız daha var. Onları da planladık. Tamamladığımız adımlardan bir tanesi İSKİ'nin tamamının alınmasıydı. Diğeri kamuoyunda çok görüşülen ve konuşulan zaten Tekfen'in bünyemize katılmasıydı. Bunu da gerçekleştirdik. Şimdi 2027 için üzerinde çalıştığımız iki tane projemiz var. İki tanesinden hiç olmazsa bir tanesini başarıyla tamamlamayı umuyorum ben. Bunu da inşallah sizlerle paylaşacağım.
2: Murat Bey, çok fazla iştirak var. Efendim ben şunu da başlamak istiyorum. Şimdi önümüzdeki yıllarda sinerjisi olan alanlara yatırım yapacağız. Sinerjisi olmayan alanlardan da çıkacağız dediniz. Açar mısınız?
3: Şimdi efendim OYAK grubu olarak 189 tane bünyemizde şirket var. Türkiye dahil 30 ülkede faaliyet gösteriyoruz. Ve bu şirketlerden bir kısmı, oldukça büyük bir kısmı, birbiriyle sinerji üretebilen şirketler. Yani iki şirketi yan yana koyduğunuz zaman faaliyetlerini, 2+2 dediğiniz zaman 5 oluyor, bazen de 6 oluyor. Fakat bazı şirketlerimiz var. Hem OYAK'ın kendi kurumsal kültürüyle çok fazla uyuşamayan, hem de diğer şirketlerle sinerjiyi tam olarak üretemeyen. Şimdi 189 tane şirketin olduğu bir yapı dediğiniz zaman, bu yapıyı doğru bir portföy yönetimiyle yönetebilmeniz lazım. Bu doğru portföy yönetiminin de iki tane temel ayağı var. Birinci temel ayağı, biraz evvel bahsettiğim sinerji üretimi. İkinci temel ayağı da sağlam ve de uzun vadeli güvenilir bir bilançoya sahip olmak. Dolayısıyla bizim hedefimiz sinerjisinden çok fazla memnun olmadığımız şirketleri sağlam bir bilanço haline getirip, bilançosunu sağlamlaştırıp ondan sonra bünyeden ayırmak. Aynı şekilde sinerji yaratacağına inandığımız şirketleri de bünyemize katmak. Bu şekilde devam edeceğiz.
2: OYAK'ı uluslararası bir şirket haline getirmek istiyoruz dediniz. Evet. Dün de Güzel Enerji'nin ortaklığıyla ilgili haberler zaten kamuoyunun önüne çıktı. Doğru. Dolayısıyla orada süreç nasıl işleyecek?
3: Şimdi ilk 2030 vizyonuyla başladık röportajımıza. İlk 2030 vizyonunda, yani Şubat ayında bizim söylediğimiz OYAK'ı bazı sektörlerde dünya çapında bir oyuncu haline getirmekti. Ve bizim önem verdiğimiz sektörlerin başında da enerji sektörü görüyor. Ki zaten bugün dünyanın içinden geçmekte olduğu konjonktürü gördüğünüz zaman enerji sektörünün önemini çok daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi biz Güzel Enerji olarak şu anda yerel dağıtım tarafındayız. Yani total istasyonlarıyla Türkiye'de çok ciddi bir varlığımız var. Ama bu işin daha ilerisi var. daha doğrusu siz değer yaratma zincirine baktığınız zaman daha arkadaki adımları var. Yani ticaret kısmı var, rafineri kısmı var, çıkar.

0: bırakma kısmı var. Dolayısıyla bizim niyetimiz güzel enerjiyi bu alanlarda da bir önemli bir oyuncu haline getirmek, dünya çapında bir oyuncu haline getirmek ve dünya enerji piyasasında söz sahibi bir aktöre dönüşmek. Tabii bunu biz tek başımıza yapamayız. Bu yolculukta mutlaka beraber yürüyeceğimiz güvenilir, sağlam oyunculara ihtiyacımız var. Dünya çapında oyunculara ihtiyacımız var. İşte bu oyunculardan bir tanesiyle de yaklaşık bir senedir görüşüyoruz. Ki siz de söylediniz, basına da yansıdı bu. Bu senenin sonunda veya önümüzdeki senenin başında sanırım bir noktaya gelebileceğiz. İnşallah olumlu olarak neticelenir ve bu güzel haberi de sizlerle paylaşırız.
1: Şimdi enerjiyle devam edelim Murat Bey. Rafineri yatırımı. Rafineri yatırımını hangi yıl almayı planlıyorsunuz? Ve aldığınız tarihte sıfırdan yapacaksanız eğer yatırım için gerekli finansmanı nasıl sağlayacaksınız?
0: Evet. Şimdi biz bir emeklilik fonuyuz. Dolayısıyla üyelerimiz var. 500 bin küsur üyemiz var. Onların da bizden beklentileri var. Onlar bizden düzenli olarak her sene belli bir getiri bekliyorlar. O yüzden biz OYAK olarak yatırım yaparken her zaman üyelerimizin bu beklentisini ön tarafta tutuyoruz. Rafineri yatırımı dediğiniz zaman rafineri yatırımı sener alan bir yatırım ve büyük bir yatırım. Dolayısıyla şu anda bizim önümüzde iki tane opsiyon var. Birincisi sıfırdan bir yatırım yapmak. Bunun tabii avantajlı tarafları var. Modern bir tesise kavuşuyorsunuz. Arzu ettiğiniz şekilde bir tesise kavuşuyorsunuz. Ama dezavantajlı tarafları da var. Yıllar süren bir yatırım döngüsüne giriyorsunuz. Bu da tabii sizin finansallarınıza bir türlü yansıyor. Diğer bir opsiyonda var olan bir rafineriyi satın almak veya onunla bir ortaklık kurmak. Ha, onun dezavantajı nedir? Nispeten daha eski bir teknolojiyi satın almış oluyorsunuz. Avantajı nedir? Doğrudan doğruya size finansal olarak bir dönüş sağlıyor. Şimdi biz bu her iki opsiyonu da değerlendiriyoruz. Her iki opsiyonu da üzerinde çalışıyoruz. Ama netleşmiş bir kararımız şu anda yok. Elbette olduğu zaman paylaşacağım ilk kişi sizler olacaksınız. Ekonomi Medyası olacak.
1: Murat Bey, şimdi halka arzlarla devam edelim. Önümüzdeki dönem halka arzlar noktasında neler yapmayı planlıyorsunuz?
0: Biz OYAK olarak halka arzları son derece önemli bir enstrüman olarak görüyoruz.
2: Anywhere in the world. Ve şimdi dünyanın en iyi ülkesiyiz. Göreve geldiğimizde sınırlarımız çok çok tehlikeliydi. Artık Amerikan tarihinin en güvenli sınırlarına sahibiz. Davetsiz kimse gelemez. Tabii özellikle izni yoksa. Geçtiğimiz aylarda ABD'de çok yüksek sayıda kişiyi tespit ettik. Ama izinsiz olan neredeyse hiç kimseye artık iznimiz olmayacak, yakalayacağız. Cinayet oranları da yine 125 yılın en düşük seviyesine geldi. 1900'lü seviyelerden bahsediyorum. Memphis, Tennessee, New Orleans, Louisiana. Her bir bölgede suç oranı %80 ve daha fazla düştü, düşmeye de devam ediyor. Geçen sene 20 Ocak'ta yaptığım konuşmada söylediğim gibi suç her yerdeydi, özellikle bu saydığım bölgelerde. Ama artık düştü. Hepiniz bu bölgeleri gezmişsinizdir. Turizm artık çok daha canlı. Restoranlar dolu dolu. Halk, insanlar, orada yaşayanlar şehirlerinden gurur duyuyor. Yine son 12 ay içerisinde askeri harcamalarımız da zirve yaptı. $1.5 trilyon harcadık. Bir önceki yönetimden bir enkaz teslim almıştık. Artık Amerika altın çağını yaşıyor. Bütün dünya güç, refah ve yeni ivmelerle, yeni enerji imkanlarıyla bezenmişken Amerika zaten bunları çok ötede yaşıyordu. Tabii devraldığımız bazı sorunlar da vardı ama kararlılıkla, ivedilikle harekete geçtik. Dünya sahnesini yeniden şekillendirdik, karşımızdaki sorunları çözdük. Çok uzun süredir devam eden sorunlardı bunlar. Ve burada bakın, bu odada, bu salonda pek çok lider bir araya geldi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Zor zamanlarda dünyayı daha güvenli, daha refah içerisinde, çocuklar için daha güvenli bir hale, bir yere getirmeye çalışırken bundan çıkar sağlamaya çalışanlar da olur. Benim tehlikeyle, zorlukla, güçlükle bir derdim yok. Kimileri konuştu, ben harekete geçtim bu konularda biliyorsunuz. Ve barış içerisindeyim ben. Kimileri bazı tehditleri yok saydı, ben onlarla yüzleştim. Kimileri cesaret dedi, biz cesur davrandık, güç vaat ettik, gücümüzü kullandık ve böylelikle Amerika'yı dünyanın en güçlü ülkesi haline getirdim. Bu ülkede temsilcileri yer alan devletlerle muazzam zorluklara göğüs gerdik. Tabii yıllardır süre gelen bazı bitirilmemiş, sona ermemiş sıkıntılar da var. Onları da çözeceğiz, gücümüzü kullanacağız. Ve terörün bir numaralı sponsoru olan İran İslam Cumhuriyeti ile son noktayı koyacağız. 50 seneyi deviren bir rejimden bahsediyoruz. Kan, revan, zulüm, kaos, bütün Orta Doğu ve hatta onun da ötesine geçen coğrafyada hüküm sürüyordu ama artık böyle olmayacak. O politik arena ya da adım attığım ilk gün geri adım atmaksızın dik durdum. Nükleer silah olmaz dedim. Geçen sene hatırlayacaksınız, göreve geldiğim gibi bu vaatleri verdim. Ekonomik işbirliği tarafında da çok adımlar attık. Nükleer programı ama bitirmek istiyorduk. Çünkü bu terörü destekliyor ama onlar reddettiler. Mutlak bir şekilde reddettiler, hata yaptılar. Sonra gece yarısı balyoz operasyonunu başlattı. Ve o dağlarda operasyonumuzu sürdürdük. Sonrasında bir anlaşma yapmaya çalıştım. Yine reddettiler. Rejim füze ve türlü mühimmat geliştirme çabalarını sürdürdü. Bölgedeki herkes ters düştü ama bakın şunu çok iyi biliyorsunuz. O füzeler Avrupa'yı bile vurabilir. Vurursa da bundan gurur duyarlar. Tabii umarım farkındadırlar. Bu esnada İran da çabalarını sürdürdü. Nükleer bomba çalışmalarına devam ediyor. Bakın o alışılagelmiş füzeler ön plandaki şey ama arka plandaki çalışmalarda başarılı olurlarsa o zaman terörü ve ölümü sonsuza kadar saçmaya devam ederler ve durdurmak istiyorsak o zaman nükleer silahsızlanma bunun yolu ve Amerika olarak tabii tarihin en kötü saldırısının 11 Eylül saldırısının 25. yıl dönemini yaşarken on binlerce insanımıza mal olmuş ki berbat bir gündü. Böylesi kötü bir günün olayın 25. yıl dönemini yaşarken ki yine 7 Ekim'de hatırlayın İsrail'de de binlerce masumu öldüren bir saldırı daha olmuştu. Bakın burada ölenler küçük masum bebekler. Bakın biz bu günlerin yıl dönümünü yaşıyoruz ve insanlığa olan çağrımız budur. Bakın aynı rejim bu sene sadece bu sene 2000'e aşkın bakın hatta 10 bin kendi halkında insan hayatını kaybetti. Ne için? Protesto için. Bu vahşi rejimin büyük çapta terör saldırılarını nükleer bir kalkanın arkasından devam ettirmemesini isteyen insanlar hayatını kaybetti. Yani pek çok kişi de bu realiteyi yok saymaya, göz ardı etmeye devam ediyorlar. Kimi liderler de hiçbir şey yapmak istemiyor ama sorunun farkındalar. Yani biz İran'a anlaşma için her fırsatı verdik. Bütün olasılıkları sunduk. Ama onlar ayak sürdüler ve artık bu bir kabusa döndü. Katastrofik boyutta bir probleme dönüştü. Ve epik destansı öfke operasyonumuz sayesinde de yüzlerce gemiyi artık denizin dibine gönderdik. Their anti-aircraft equipment is gone. Anti hava saldırısı imkanlarınız gitti. Füzeleri, drone üretim kapasiteleri neredeyse yok oldu. Ekonomileri yok oldu. Ve gitmeyen, yok olmayan tek şey enflasyon. O da ülkelerini mahvediyor. Şu an enflasyon orada %300'ün üzerinde ve bir nükleer tartışmalara, müzakerelere başlayalım diye ateşkes üzerinde mutabık kaldık. Onlar yine bozdular, farklı ülkelerden destek almaya çalıştılar. Şimdi burada Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndayız ve bir çözüm oyla

0: temasına gideceğiz ve bence İran'ın bu akıl almaz terör saldırılarına karşı bir birlik oylaması da yapılmalı. Bence destek verirsiniz. Teşekkür ederim şimdiden desteğiniz için. Herhangi bir güvenlik konseyi çözümü ya da bir kararı çıkacaksa bu konu üzerinde olmalı. Hiç olmadığı kadar bir olup baskıyı arttırmamız gerekiyor. Hürmüz Boğazı'ndan geçip de Birleşmiş Milletler ülkelerine dağılan 1 milyar varil petrol vardı ama sözüm ona Boğazı'nın rahatlaması ve açılmasından bu yana kaç gemi geçti? 10, 20, 30 belki 37. Ama şimdi karşımda verilmesi gereken büyük bir karar, önemli bir karar duruyor. İran'la yapacağımız anlaşma ile daha güzel, daha iyi bir ülke mi inşa edeceğiz? Hatta belki Orta Doğu'nun en iyisi, dünyanın en iyi ülkelerinden birini mi inşa edeceğiz? Ya da İslam Cumhuriyeti'ni dağıtacağım ve hiçbir şekilde onlara bir daha ölüm saçamayacağı, zulüm saçamayacağı bir dünya mı vereceğim? Sağ kalımın ya da ümidin olmadığı bir coğrafyada, bir ülkede nasıl yeni nesilleri geliştireceksiniz, yetiştireceksiniz? Ama seçimlerden hemen sonra bir anlaşma yapmak istedim. Çok mantıklı gelmedi onlara tabii. Ara seçimlerde ne yapacağımı anlayamadılar sanırım. Aday değilim. Bunlar beni hiçbir şekilde etkilemeyecek. Bunu anlamıyorlar. Bunu büyük bir çığ gibi görüyorlar. Ama bakın benim daha vaktim var. Cumhuriyetçi Parti gayet iyi devam ediyor. Aday olmasam da onlara desteğim sonsuz. Seçimlerde göz açtırmayacağız İran konusunda. Yani bakın bunu aklım bile almıyor. İran hiçbir zaman nükleer silah sahip olmamalı. Hainler ve böyle insanlar, hainler ve ihanetle bezeli insanlar farklı şeyler söylüyor ama bu da doğru değil. Bakın bizim mimat imkanımız hiç olmadığı kadar iyi. Kullanmamız gerekirse de kullanırız ve bunların üretimi hiç olmadığı bir seviyede devam ediyor. Stoğumuzu arttırıyoruz ve bunu hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz ekiplerimizle birlikte. Ek olarak çok yakında muazzam mühimmat planlarımız var. Bunları da devreye alacağız. 18 tane tesis zaten dünyanın en iyi savunma şirketi. Bakın 18 tesis yakında tamamlanacak. Neredeyse bitti. Hızlı bir şekilde inşa süreci devam ediyor. Dolayısıyla hızlı bir şekilde de füzeleri, her türlü füzeyi, her türlü mühimmatı artık kullanıma mümkün kılacağız. Tabii müttefiklerimizin de ihtiyacı olursa hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde onlara da bunu vereceğiz. Ekonomik izolasyon programımız var biliyorsunuz İran üzerinde. Ticari gemileri vurmayı bırakana kadar bunu da sürdüreceğiz. Terörü desteklemenin önünü keseceğiz. Bu terörist rejim kötü davranıyor. Güçlü ya da kendilerine güvendikleri için değil, zayıflar ve çaresizler. Bu yüzden öyle yapıyorlar. Birlikte kalabilirsek o zaman dünyanın son 50 yıllık gördüğü İran teröründen kurtulduğunu göreceğiz. Ve nihayetinde hiç olmadığı kadar da petrol fiyatları düşecek. Bu çatışmalardan önceki seviyelerinden bile aşağıya gelecek. Gerçekten çok düşük seviyelere iner petrol fiyatları. Bunun ötesinde de her şey mümkün. Büyük değişiklikler olabilir, yaşanabilir. Çok hızlı hayata geçebilir. Biz bu salonu dolduran büyük liderler olarak Gazze'ye hala ses çıkarıyoruz. Hamas tarafında tünellerde hala alıkonmuş insanlar var ama bu meseleler çözülmesi gerekiyorken burada genel kurul her şeyi değiştirmeye kalktı. Ki Gazze'de de ne yaptığımızı hatırlayın. Bir operasyonla binlerce kişiyi kurtardık, esirleri kurtardık, alıkoyulan insanları kurtardık. Her birini kurtardık biliyorsunuz. Thank you. Teşekkür ederim. Herkes yaptıklarımızın mucize olduğunu düşündü. İnsanlar sokaklarda kutlama yapıyordu. Şükranlarını ifade ettiler Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne. Gazze Barış Planımız için ne kadar müteşekkir olduklarını söylediler. Barış Kurulu da hiç şüphesiz muazzam insanlardan oluşup, ki zaten 30 ülkeden temsilciler var, ben de başkanıyım. Üye ülkelere de teşekkür ediyorum. Milyarlarca dolar sağlıyorlar yardım maksatıyla ve bu doğrudan Fas, Bahreyn gibi ülkelerin yeniden inşasına gidiyor. Katar, Kuveyt, Kazakistan, Suudi Arabistan, Türkiye, Özbekistan. Pek çok ülke daha para doğrudan ihtiyaç duyulan, çaresizce ihtiyaç duyulan yere gidiyor. Bu ülkeler cömert bir şekilde hareket etti. Diğer ülkeler de onlara katılıyor. Kimsenin inanamayacağı seviyelere ulaştık. Öncesinde biliyorsunuz insanlar insani boyutun da doğru bir şekilde yerine geldiğine emin olmak istiyordu. Aynı şekilde kendine görevini adamış askerlerimize de teşekkür ediyorum. Gazze'de istikrara kavuşturmak için ki Endonezya, Fas, Arnavutluk, Kazakistan, Mısır, Ürdün ve çok daha fazla ülkeye de teşekkür etmek istiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana 8 savaşı arkada bırakmak çok gurur duyduğum bir şey. Ülkelerin desteğiyle birlikte bunu başarmak gerçekten gurur verici bir şey. Pek çoğu yıllardır, 10 yıllardır devam ediyordu ve benim bu anlaşmaları yapabilme sebebim aslında ilişkim. Benim çok özel ilişkim var. Çok özel ilişkilerim oldu. Ama bazen de tarifelerle ya da farklı girişimlerle ülkeye bağlı olarak hedefimize ulaştık. Bir şekilde anlaşmaya vardık. Mesela Kamboçya ya da Tayland, hatta Sırbistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Ruanda, Pakistan, Hindistan, Ermenistan ve Azerbaycan ve tabii Gazze'de devam eden savaş konusunda da daha önce söylediğim gibi bütün hayatta ya da hayatını kaybetmiş esirlerin teslim edilmesi, geri verilmesiyle ilgili çabalarımız. Pakistan'ı biliyorsunuz, o muazzam insan dedi ki Donald Trump 30 milyon can kurtardı, belki de daha fazlasını dedi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı dedi ki 6 ay içerisinde Trump bir mucize gerçekleştirdi. Kimsenin aklına gelemeyecek bir mucizeydi bu dedi. Ermenistan Başbakanı dedi ki bütün bunlar Başkan Trump'ın şahsen müdahalesi olmadan gerçekleşemezdi dedi. Kamboçya Başkanı dedi ki Trump'ın muazzam devlet adamlığı ve liderlik becerileri sayesinde bir katastrofinin, bir yıkımın önüne geçildi dedi. Tabii kalıcı bir ateşkes ve barışı görmek istiyoruz bütün dünyada. Gerçekten yıkıcı çatışmalar yaşanıyor dünyanın farklı noktalarında. Canlar yitiriliyor. Ama tabii barış tesis etmek gerekir. Ruanda Başkanı dedi ki Başkan Trump bir fırsat gördü barışa katkıda bulunmak için ve bu fırsatı direkt değerlendirdi. 30 yılı aşkın süredir milyonlarca insanımız hayatını kaybetmişti dedi. Ama her şeyi çözdük dedi. İnanılmaz arabuluculuk faaliyetleri yürütüldü dendi.
1: Donald Trump issued a new and effective.
0: Tabi dediler ki Donald Trump açıklamalarıyla, yaptıklarıyla barışı sağladı, bize alan verdi ve böylelikle biz de imkansız olanı mümkün hale getirmeye başladık dendi. Rusya ve Ukrayna tarafı var bir de, biliyorsunuz, bunu da halledeceğiz. Bu da olacak bence, insanların anladığından çok daha kolay, çok daha çabuk olacak bu. Bakın artık 25 bin gençten bahsediyoruz, çoğunluğu asker hayatını kaybetti. Bakın o savaş meydanlarından fotoğrafları görüyorum ama böyle ilgili fotoğrafları artık görmek istemiyoruz. 25 bin kişi her iki taraftan da kayıp verildi. ABD bu işi de başaracak. Öyle ya da böyle bu işi de başaracağız. Son burada bir araya geldiğimizde bir sene önce hatırlayın bir yön göstermiştim ve ABD askerisi sonrasında bir operasyon yürüttü. Venezuela başkentine girdi, Caracas'ta yoğun bir şekilde savunulan bir üsse geldi, gitti o operasyonda. Bu kusursuz bir operasyon yürüttük. Ve kanunsuz diktatörü, o suçluyu Maduro'yu aldık. Politik esirler serbest bırakıldı, hapishanelerden çıktı. Tabii liderlerle yakından çalışıyoruz. Venezuela'daki Venezuela halkının geleceği daha parlak olsun. Dünyanın en büyük, tarihin en büyük petrol anlaşması üzerine çalışıyoruz. 65 milyon varilden bahsediyoruz. Bu hem Venezuela'ya hem ABD'ye fayda sağlayacak. Enerji maliyeti de dünya çapında düşmeye başlayacak ve bunun üzerine çalışıyoruz. Dünyanın en büyük petrol şirketleri de orada temaslarda ve mevcut rakamlar inanılmaz. ABD ve Venezuela'yı bir araya getirdiğiniz zaman dünya petrolünün %60'ına denk geliyoruz zaten ve İşte bu yüzden de belki dünya tarihinin en büyük anlaşması bu olacak. Yapılan en büyük anlaşma olacak. Venezuela'da yaptıklarımız şunu gösteriyor ki ABD artık ABD'ye gelen tehditleri hiçbir şekilde kabul etmiyor. Bizim yarı küremizde eşi benzeri olmayan askeri gücümüzü her şekilde kullanıp barışı tesis edeceğiz ki tabii ihtiyaç duyarsak başka ülkelerden de ekipman alabiliriz dedik ama hiç de işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadılar. Önceki yönetimler bu bölgeyi iyi bilir. Uyuşturucu kartelleri, gangsterler, kontrolsüz göç gibi sorunlar vardı. Bazı kışkırtıcı unsurlar vardı, hastalıklı unsurlar vardı ama ABD'nin askeri gücü gerekli olduğu noktada devreye giriyor artık. Çünkü hepimiz için daha güvenli bir gelecek istiyoruz. Göreve geldiğimizden bu yana hedefimiz buydu. Uyuşturucu kartelleri ya da yabancı terör örgütleriyle mücadelemizi sürdüreceğiz ki bunu da yapıyoruz. ABD güçleri onları da elimine edecek. Karteller ISIS'in radarında artık bizim yarım küremizde karteller olmayacak. Medeniyet yeşerecek. Terör enstrümanlarına geçit vermeyeceğiz. Orta Doğu'da IŞİD nasıl artık bertaraf edilecek? Biz de bu tarafta aynısını yapacağız. Tabii bunun için saldırılar da gerçekleştirdik. Kartellerin teknelerini vurduk ve ABD'ye ulaşan ya da okyanusa dağılan o pis maddelerin %60-70'ini batırdık. Bakın hatta artık %90'a ulaştı. Kimse bunun mümkün olduğunu düşünmüyordu. Ama bunu yaptık. 3 ay içerisinde Venezuela liderini ve çetesini hallettik. Meksika biliyorsunuz kartel şiddetlerinin ne yazık ki merkeziydi ama ABD için bu kabul edilemez bir durum. Sınırlarımızda yine kontrol faaliyetleri sürdürdük ve kartellere karşı durduk. İnsanlık karşıtı, insanlık düşmanı olan unsurlara karşı ciddi bir değişiklik gerçekleştirmek istiyoruz. Şimdi Küba'daki rejim de baskı altında. Hiç olmadığı kadar bir baskı söz konusu. Çünkü artık orası da başarısız olmuş bir devlet. Hiç olmadığı kadar öyle ve nihayetinde düşecekler. Marco Rubio bunu şahsen yönetiyor. Müzakereleri gerçekleştiriyor Küba ile ve bekleyip göreceğiz neler yapıldığını. Hiçbir yabancı unsur ABD'yi tehdit edemez. Kapımızdaki tehdidi bertaraf etmeyi çok iyi biliriz. Aşırı sağ networkler, komünist networkler ABD'ye sızmaya çalıştı ve İçişleri Bakanlığımızın tespit ettiği bağları da biliyoruz biz. Özellikle TIFA olsun, diğer radikal gruplar olsun. Komünizm hiçbir zaman ABD'ye giremeyecek.

0: gelecek ama özgürlük Küba'ya da gelecek, güvenlik Meksika'da da kendini hissettirecek ve tabii Meksika hükümetiyle iyi bir ilişkimiz var. Bağlarımız çok güzel, çok yoğun. Onlar da kartelleri istemiyorlar. Ve o gün gelip çattığında bütün bölge daha güvenli, daha güzel bir yer olacak. Büyümek için, yaşamak, yeşermek için. Günler önce ABD hali hazırda emsali görülmemiş bir anlaşmaya kuzey ucumuzda da tanıklık etti. Grönland olarak bilinen kara parçasını biliyorsunuz. Danimarka Kralı'yla, ki inanılmaz çok güzel bir ülke, görüşmeler gerçekleştirdik ve dedik ki halk güvenlik konusunda kontrolü ABD'ye versin. Gereğinin yapılacağı konusunda mutabık kaldık. Avrupa ve diğer bölgeler için de bu geçerli tabii. Bir askeri varlık oluşturulmayacak Grönland'da ya da yazılı onaylar olmadan adımlar atılmayacak, yatırımlar yapılmayacak. Şimdi büyük bir askeri varlık üzerine çalışmak istiyoruz doğru bir lokasyonda. İyi bir askeri üstümüz olsun istiyoruz. Bunun çalışmaları devam ediyor. Belki yakında imzaları atarız. Danimarka'nın ve Grönland'ın muazzam güzel bir halkı var. Deneyimlerimiz çok güzel, bağımız çok güzel. Bunu başarabileceğimizi düşünüyoruz. ABD'nin Arktik'teki ayak izi ve Kuzey Atlantik'teki ayak izi Avrupa'yı da koruyor, bütün dünyayı da koruyor. Ki burada NATO'nun liderliğini de yabana atmamak lazım. Mark Rutte muazzam bir lider, çok iyi bir lider. Bu tarafta da gücümüz hiç olmadığı kadar artıyor. Kimsenin aklına gelmeyecek seviyelere geldik. Ki bu arada %2'den %5'e çıkabilmek, korumak bağlamında söylüyorum ve harcamaları arttırmak. Bu inanılmaz bir korunma ve koruma anlamını taşıyacak herkes için. Felaket nitelindeki Rusya-Ukrayna savaşı da bize bunu gösterdi aslında. Binlerce kişi her ay bu savaştan etkileniyor, hayatını kaybediyor. Lindsey Graham adına yeni bir yasa imzaladık. Kongre'de biliyorsunuz tarifeler ve diğer detaylarla ilgili. Şimdi bu noktada artık denecek şey, artık bu zulüm dursun, insanlar artık daha fazla hayatını kaybetmesin. First Lady'de dahil olmak üzere yerinden edilmiş Rus ve Ukrayna halkının artık yerine dönmesi lazım. First Lady bunun için çok güzel çalışmalar gerçekleştiriyor. Çabalarınız için teşekkürler Sayın First Lady. First Lady'miz nerede? Nerede? Buralarda bir yerde olmalı First Lady. First Lady'yi görsem tanırım diye düşünüyorum. First Lady, çok teşekkürler bütün yaptıkların için. Muazzam bir iş ortaya koydun. Bu sene çok sıkı çalıştın ve aslına bakarsanız tarihteki ilk First Lady kendisi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne hitap etmiş ve geleceği birlikte inşa etmek için adımlar atmış ilk First Lady kendisi. Dolayısıyla onun çabalarıyla birlikte dünya çapında 60 kişi de bu çabalara destek oldu. Melania, çok iyi bir iş çıkardın. Teşekkür ediyorum sana da. Marka Walls, Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, sizler de muazzam reformlar geçirdiniz hayata. İlk defa bütçeyi etkilediniz. Birleşmiş Milletler'de 4000 pozisyon değişti biliyorsunuz. Bu noktada bence ki size yıllardır söylüyordum, potansiyeliniz muazzam. Aşırı sol gündemi bir kenara bıraktınız. Daha bürokratsınız. Geçen sene yönetimim
1: Maritime Organization,
0: özellikle Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün gizli bir şekilde ilk küresel karbon vergisini hayata geçirmesini geçirmesine bir dur dedik. Burada aslında %10 ila 20'lik bir vergi artışı söz konusu olacaktı. Küresel bir hükümet yok ve ben başkan olduğum sürece öyle küresel seviyede bir vergi olmayacak. ABD eşit şekilde kontrol dışı. Teşekkür ederim.
1: Thank you very much.
0: Çok teşekkür ederim. ABD eşit bir şekilde kontrol dışı kurum olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin de işler yapmasına karşı duracaktır. Amerikan karşıtı girişimleri de yakından takip ediyoruz. O ICC'den de ayrılın. Bu yolsuz kurumdan ayrılın. Dünyadaki kötülüklerin kimlerle çözülebileceğini bilin. Bakın, ABD çocuklarımızı korumak için sabah akşam çalışıyor. Bir de bir transgender çılgınlığı var. Bunlarla beraber göçmen politika çalışmalarımızı şekillendireceğiz. Bakın, transgender çalışmaları, bu konularla ilgili söylenenler, ki insan hakları mercileri neler söyledi, mesajlarını paylaştılar, biliyorsunuz. Bakın, hiç böyle söyleyeceğimi düşünmezdim ama akla gelmeyen başa geliyor. Dünyanın en baskıcı rejimleri bir kenara, deniyor ki Hristiyanlar çok tehlikeli işler yapıyorlar. Çok farklı şeyler duyuyorum. Dünyanın en kötü yerlerinden gelen kişilerin neler yapabileceğini biliyoruz artık ama bunlara izin vermeyeceğiz. Tabii şu da çok ironik. Birleşmiş Milletler'in koca bir kurumu var. UNESCO mesela, orada da ülkeler bir araya gelmiş ve kültür mirasını koruyalım diyorlar. Ama toplu göçü de bir o kadar destek ediyorlar. Ama bu da kültürleri mahvediyor. Olağanüstü kültür varlıklarımız var, mirasımız var ama bunları da mahvediyoruz. Yani göçü desteklemektense ülkeler egemen kalsın, bunun olması çok önemli. Siz de öyle düşünmelisiniz. ABD aynı şekilde herhangi bir noktada küresel bir şema oluşturup da yapay zekanın yanlış ellere geçmesinin önünde duracaktır. Bu çok konuşuluyor artık. Burada artık resmi bir şekilde süper zeka diyoruz buna, artık öyle olur mu? Bunun adını süper zeka diyelim. Yapay zeka garip kalıyor, sanki fake'miş, gerçek dışıymış gibi geliyor ama hayır, aslında inanılmaz bir şey o. Ve ama dikkat etmeliyiz. Hatta işte tam da tersi, tam da aksi olarak bu noktadan itibaren ABD dokümanları ile birlikte umuyorum ki daha doğru bir terim kullanacağız. Artık yapay zeka demeyeceğiz. Süper diyeceğiz. Süper zeka diyelim artık bu oluşuma. Yeni süper zeka dünyasına hoş geldiniz. AI diyorduk, bir de SI olsun. Yani süper intelligence, süper zekası. Bence bu daha yerinde, daha doğru. Bakalım gücü nasıl? Belki gücüne ben de gidecektirim. Bakalım, bilmiyorum. Süper zeka olsun. Yeni büyük teknolojiler beraberinde zorlukları da getirir. Ama bu süper zeka da tabii bir istisna olmayacak ama yine de 12 sene sonra küresel ısınmadan öleceğiz diyenler, iklim değişikliğinin soğumaya geçtiğini, ısınmadığını görünce bir de dedik ki bakın kimse ölmedi. Ama şimdi aynı insanlar, yapay zeka bizi öldürecek, robotlar bize saldıracak, her şey mahvolacak, her şey felakette sonuçlanacak dedi. O iklim değişikliği ile ilgili söyleyenler, konuşma yapanlarla bu yapay zeka ile ilgili şeyleri söyleyenler aynı. Aynı insanlar. Ukrayna meselesi, Rusya meselesi, iklim değişikliği, sınırları açalım. Bakın, yapay zekanın kazananları kim olursa, ki bunu ben sürekli olarak söylüyorum. Süper zekada kim kazanırsa, kim birinci olursa kazanan odur. Yani önde olan kazanır. Şimdi Çin'in ötesine geçtik. Herkesin de önüne geçtik. Böyle koruyacağız yerimizi. Çok net, çok düz bir şekilde çabalarımızı sürdüreceğiz ve yaptığımız aslında sanayi devriminden de büyük olacak. Sanayi devriminden çok çok daha büyük olacak. İnternet devriminden çok daha büyük şeyler yapacağız. Tabii çok da dikkatli olmamız gerekiyor. İşte bu yüzden Adalet Bakanlığımızla birlikte bu konunun üzerine eğildik. Güçlü çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Hızlı bir şekilde gerekenleri yaptık. Tabii Kolluk kuvvetleri, ilgili yasal merciler, kim gerekiyorsa herkes devreye girecek ve bu süper zekayı aslında teşvik edeceğiz. Yani yakinen tabii Adalet Bakanlığı ile birlikte gelişmeleri takip edeceğiz. Ama bu süper zeka ilerledikçe biz de ilerleyeceğiz. Ve sorumluluk bilinciyle bunu yapacağız. Çünkü bu yeni bir ufuk. Tabii ki zorlukları beraberinde getirebilir. Ama bu bizi karamsarlığa sokmasın, düşürmesin, zorlukların üstesinden gelenebilir. 250 sene boyunca ne zorluklarla karşılaştık, hiç teslim olmadık. Ve burada New York City'de George Washington biliyorsunuz, bağımsızlık deklarasyonunu askerlerine okudu. 1776 yılında ve ilk defa o zaman Patriotlar New York limanını geçti ve sonrasında tabii İngiliz istilası ki 100 gemiden bahsediyoruz. O zamanlar daha yeni varmıştı İngiliz gemileri. Özgürlük heykelimizi yıkmaya çalışıyorlardı ama başarılı olamadılar. Biz kararlı bir şekilde hareket ettik ve kazandık. Ve bu noktada bu prensiplere bağlı kalırsak yapamayacağımız hiçbir şey yok. Gücümüz yerinde, cesaretimiz yerinde kendimizi savunabiliriz. Ve yine bu şehirde bir araya geldik. 2,5 yüzyıl demek, yani 250 sene demek. Ve artık karşımızda farklı zorluklar var. Ama bazı zorluklar da her ülkenin ortak sıkıntısı. Ama düşmana karşı, insanlığa karşı olan düşmanlarımıza bir olursak, o zaman onları yenebiliriz. Küçülmeyeceğiz, sorumluluklarımızı yerine getireceğiz, halkımıza olan vaatleri de sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz ve böylelikle dünyayı daha güvenli, daha iyi bir yer haline getireceğiz. Uluslarımız daha güçlü olacak, ekonomilerimiz gelişecek, daha da büyüyecek ve yalnızca barış, refah ve adaletten bahsetmeyeceğiz biz burada Birleşmiş Milletler'de. Bunları bütün dünyada göreceğiz. Birlikte halklarımız için daha parlak, daha umut dolu ve daha muazzam bir gelecek inşa edeceğiz. Ve bunu hiç olmadığı kadar iyi yapacağız. Teşekkür ediyorum. Dünyanın bütün devletlerini ve ABD'yi Tanrı korusun. Çok teşekkürler.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta. Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz sizin.
11: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 90

0: Akdeniz frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Yorumları vardı. Seçimlerden sonra anlaşma yapabileceklerine inandıklarını söyledi. Ama ara ara bu tarafta İran hükümetine, rejime bir miktar daha negatif söylemlerinde olduğunu takip ettik. Sadece İran'a karşı değil, aynı zamanda Küba, ki özellikle canlı yayınlarımızda da onu verdik. Küba heyetine özellikle Küba'ya söylemiş olduğu ithamların ardından Küba heyetinin de salonu terk ettiğini o tarafta yakından takip ettik. Çin'e ilişkin mesajları vardı. Burada özellikle biraz daha bu resmi yapay zeka üzerinden de konuşabiliriz. Ama dediğim gibi biraz daha hani lokal ABD'nin meseleleriyle ilgili bir tutum sergilediğini de özellikle söyleyebiliriz. Tabii genel olarak fiyatlamaya baktığımızda da ya Trump konuştuktan sonra, konuşmadan önce 100 seviyesinin altında olan Brent petrolde konuşma sırasında 100 seviyesinin yukarı doğru aşıldığını ve buralarda bir miktar daha fiyatlamanın şu anda hali hazırda gezdiğini görüyoruz. Halbuki bugün özellikle petrol tarafındaki iyileşme, ki Suudi Arabistan'ın doğu batı boru hattını özellikle bir haftaya yakın bir süreçte tekrar faaliyete geçirecek o beklentileri, petrol fiyatlarını bir miktar daha aşağı doğru getirdi burada. Ama ne kadar kalıcı olacak? İşte Trump'ın söylemleriyle tekrar biraz daha kendini yukarı doğru nispi atan bir petrol fiyatları görüyoruz. Ama hala işte 100 dolarlar çerçevesinde fiyatlanmaya devam ediyor. Onun dışında küresel riskli varlıklarda da şu anda biraz daha dünkü rekorları sindirme ya da bazı piyasalarda yer yer kar satışlarını görüyoruz, onu söyleyebilirim.
2: Peki Mehmet, seni kısaca böleceğiz çünkü şimdi az sonra Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşecek, haftanın ikinci işlem gününde yine satışları takip ediyoruz ki şu an itibariyle %1'i aşmış durumda. BIST 30'da da keza öyle satış baskısını takip ediyoruz. Öte yandan hani şöyle destek olan, ki o sırada Borsa İstanbul kapanışı gerçekleşti, 13.198 puandan kapanış gerçekleşirken %1,04'lük bir geri çekilme, 138 puan kadar geriye taşıdı bizi. Hemen Philip Capital'e gidelim. Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayına.
3: İyi yayınlar, hoş bulduk hocam.
2: Şimdi aslında fon piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından düzenlemeleri görmeye devam ediyoruz. SPK tarafından keza yine bugün öyle başka adımlar geldi. Öte yandan endeks tarafında değişiklikler meydana geldi. Dolayısıyla bir bu tarafı değerlendirmenizi ve bundan sonrasına ilişkin beklentilerinizi alalım isterim.
3: Tabii ki canım. Şöyle fonların peki bu aslında şey söylemek lazım, hani özellikle endeks değişimini belki vurgulamak lazım bu fon regülasyonları sonrasında ve aynı zamanda buradaki geçtiğimiz hafta yaşanılan gelişmelerin akabinde. Yani ben bunları önümüzdeki dönemde de hani açıkçası biraz daha volatiliteyi beraberinde getirecek ve hani en azından ya azalarak da olsa devam edecek bir ortam olarak değerlendirmek lazım kısa vadede. Ama orta uzun vadeye baktığımızda bence bunlar hem piyasa dinamikleri açısından, piyasanın sağlığı ve seyahati açısından daha olumlu gelişmeler olacak diye tahmin ediyorum. Mesela bugün genelde özellikle hisse geri alımlarını bence biraz daha kolaylaştıran, teşvik eden uygulamanın da önümüzdeki dönemde yine hisseler açısından daha pozitif bir etki yaratabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü epeyce bir hissemizde gerçekten hisse fiyatlarının oldukça gerilemiş olduğunu gördük. Bunun bir miktar teşvik edici olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Ekonomik aktiviteye baktığımızda özellikle hani kış aylarına doğru da devam ederken bugün mesela az evvel Trump'ı da dinleme fırsatım oldu. Trump'ın söylemiş olduğu bu muhtemelen hani İran ile ve İran ile kendileri arasında bir husumetin ortadan kalkması, Rusya-Ukrayna tarafında da özellikle oraya da vurgu yaptı, eğer orada da bir barış sürecine doğru atılan adımlar olursa bence daha farklı bir ortam görebileceğimizi tahmin ediyorum ve bu da ekonomik büyümeyi beraberinde getirecektir. Tabii şu anda bakıldığında hani kısa vadede neler var diye bakıldığında tabii bizim hem hisse senedi cephesini konuştuk bizim tarafta. Yurt dışı tarafta da baktığımızda bence özellikle burada petrol fiyatlarının gerilemesi, ki 96 dolarlara kadar Brent petrolün gerilediğini görüyoruz ki gün içerisinde 95'lerin altında.

0: nedenle bence ana takip edecek yer burası gibi. Hem ECB yetkililerine baktığımızda hem Fed guvernörlerinin açıklamalarını takip ettiğimizde asıl olan vurgunun özellikle enflasyon üzerine daha fazla geldiğini görüyoruz ve bununla beraber de tabii faiz oranları takip edilecek. Amerika tarafında benim görebildiğim kadarıyla son birkaç gündür özellikle teknoloji hisselerinin önderliğinde belirgin bir olumlu yönde hareket yaşandı. Amerika 10 yıllık faizine baktığımızda 4.96 seviyelerinde çok sınırlı bir geri çekilme oldu ama hani görünen o ki Ekim ayı toplantısında, Ekim'in sonunda gerçekleşecek toplantıda Fed'den %53 civarında bir oranla faiz artışı bekleniyor gibi görünüyor. Yani şu anda faiz artışı bekleyenlerin oranı yatay kalır diyenlere göre daha fazla. Beklenti biraz daha o tarafa doğru şekilleniyor heyecanım. O nedenle de hani içeriği ve dışarıyı beraber okuyup hani son bir söz söylemek gerekirse biz içeride kendi dengelenme sürecimiz içerisinde biraz daha bankaların ön plana çıkabildiği ki çünkü faizler içeride 40'ların altına tekrar gelmiş durumdaki yıllıklar bence orası destekleyici oluyor. Ve bu özellikle şey tarafında hani hisse geri alımlarını destekleyen tarafta onların da diğer hisselere olumlu yansıması beklenebilir. İçeride bu hareketi biraz daha olumlu cepheden okuruz diye tahmin ediyorum. Global tarafta da özellikle dediğim gibi faiz oranları ana etken olarak kalmaya devam edecek diye düşünüyorum.
1: Philip Capital Genel Müdür Yardımcısı Sadrettin Bağcı çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Hemen Mehmet sana dönüyorum. Şöyle bir 3 dakikamız kaldı. Dolayısıyla kriterlerdeki değişikliği kısaca da olsa toparlayalım.
2: Evet, şöyle bir Sadrettin Hoca günün özetini bir miktar daha geçti. Evet. Ama hali hazırda biz bugün de endeks değişiklikleri ve endekste bazı kural değişikliklerini yakından takip ettik gece. Şimdi şöyle bir ilk olarak kural değişikliklerinden bahsedeyim sınırlı vaktimizde. Şimdi önceden biz biliyoruz ki endeks değişikliklerinde işte piyasa değeri gibi, likidite gibi bazı kriterler vardı endekslere girmek açısından. Özellikle BIST 30 tarafını burada biraz daha dikkat çekebiliriz. Artık hem işte yıldız pazar için buraya girmek için öz sermaye ve işte volatilite kriterlerinin getirildiğini söyleyebiliriz. Şimdi biraz daha bu tarafta ciddi anlamda oynaklığın da biraz daha belirleyici olacağını önümüzdeki süreçte söyleyebiliriz. Bundan önceki süreçte endeks kriterlerini karşılasa da piyasa değeri ve likidite anlamında oynaklığıyla yüksek olan hisse senetlerinin de BIST 30 içerisinde dahil edildiğini görmüştük. Ama anlıyoruz ki bu tarafta özellikle standart sapma ve ATR olmak üzere iki yöntemle hesaplanacak olan volatilitenin de bir miktar daha önümüzdeki süreçte önem kazanacağını söyleyebiliriz. Aynı zamanda artık şirketlerin bir miktar daha öz sermayesi de burada. Yani bilanço büyüklükleri de burada bir miktar daha ön planda olacak. Biraz daha sıkılaşan, kriterlerin sıkılaştığı bir düzlem önümüzdeki süreçte. Tabii bunun da aynı zamanda yurt dışı kurumların da nasıl karşılık bulduğunu da o tarafta yakından takip edeceğiz. Ama şöyle bir zaten işte 1 Ekim 31 Aralık döneminde geçerli olan değişiklikleri de destek finans faktöringin BIST 30'dan çıkarıldığını gördük. Burada çok ciddi değişiklikler yok ama onun yerine de Türk Anadolu Metal Madenciliğin girdiğini yakından takip ediyoruz. BIST 50'de de 6 değişikliğin olduğunu görüyoruz. Biraz daha olayın yani bu değişiklikler silsilesinin BIST 100'de gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani BIST 100'de 27 tane değişiklik gece bu ciddi bir değişikliğe işaret ediyor. Önümüzdeki süreçte bu değişiklikleri de yakından takip edeceğiz.
1: Bloomberg Yatırım Araştırma Analisti Mehmet Özdemir çok teşekkür ediyoruz. Ve noktalıyoruz efendim seans notlarını. Çağlar Kuzlukluoğlu az sonra sizlerle birlikte olacak. Biz 19'da görüşeceğiz.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank, vaktimiz
3: sizin. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
4: Paytr. Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle al.

0: sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
1: Kazancım.net, Sigortam.net.
2: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
2: Kuş

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Geldiniz, ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Hiç vakit kaybetmeden güne ilişkin özellikle piyasa görünüme dair notları almak adına Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya gidiyoruz. Soner Bey, hoş geldiniz. Malum konular gündemde. Bu ağırlık merkeziyle ilerler vaziyetteyiz. Nasıl bir görünüm var? Özellikle hem geçmişte bir haftalık süreçte hem de önümüzdeki süreçte.
2: Yani şeyi takip ediyoruz tabii, bu fonların tasfiye süreci, yani özellikle onların yoğunlaşmış olduğu hisselerdeki o taban fiyatlanması hikayesi devam ediyor. Yani baktığımda neredeyse taban fiyat olan şirket sayısını, yani tek ekrana sığmayacak kadar çok. Yani özellikle süreçte ziraatin alımları etkili olduğunu görüyoruz. Yani geçtiğimiz hafta çarşambadan itibaren net alımların %60'ı ziraatten gelmiş. 34 milyarlık alım var. Ciddi bir hikaye oluşturuyor burası. Bu taraf endeksi tutuyor diyelim. Ama diğer taraftan özellikle o belki BIST 100'den BIST 30'a arındırdığımız endeksteki o geri çekilme hikayesi devam ediyor. Herhalde çok fiyatlama vesaire konuşamıyoruz maalesef. Özellikle bizim arkadaşlar yine yapmış olduğu stres testleri var, bu taban serisinin ne kadar gideceğiyle ilgili. Aslında endeks çok daha aşağı seviyelerde olabilirdi ama bu ziraatin alımlarını takip ediyoruz. Bugün çok etkili olmadı, hafta üzerinde söylüyorum. Bugün baktığımızda özellikle QNB yatırım finansman TEB'in alımları var. Karşılığında Bank of America'nın yüklü satışı oldu. Fiyatlamayı çok konuşamadığımız süreci takip etmek durumunda olduğumuz bir dönemdeyiz.
1: Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru'ya sunmuş olduğu kıymetli notlar için hemen gidiyoruz. Londra'ya Ceren Dilekçi Kösoğlu'na, Bloomberg HT Avrupa Piyasaları Analisti. Ceren, söz sende.
3: Merhabalar Çağlar. Evet, Avrupa borsalarıyla başlayacak olursak endekslerde karışık bir görünüm var. Az önce Trump'tan gelen açıklamaları takip ettik. Seçimden sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum diye konuştu Trump. Aynı zamanda savaşın başlamasından beri her zamankinden daha fazla petrol akışı olduğunu ve petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin bile altına geleceğini söyledi. Aynı zamanda gün içerisinde ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun açıklamalarını takip ettik. Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin çoğunun artık saldırıya uğramadan geçtiğini ve petrol akışının %60-70'inin devam ettiğini söyledi ve bu oranın giderek yükselmekte olduğunu belirtti. Zaten bu haber akışının da etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş hızlanmıştı. Brent

0: petrolün varili 100 dolar seviyesinin altına sarkmış durumda. Fakat sabah saatlerinde petrol fiyat, doğalgaz fiyatları 68 euro megawatt saat seviyesine kadar gerilemişti. Yeniden 70 euro bandını aştığını, 73 euro seviyesine tırmandığını görmekteyiz. Diğer yanda Avrupa endekslerinde görünüm karışık demiştik. Burada sektörel bazda bakacak olursak perakende sektörü %3'e ulaşan primle hisse bazlı hareketlerin etkisiyle öne çıkan sektör bugün. Telekom tarafı ise %2'ye ulaşan düşüşle en kötü performansı gösteren sektör olarak öne çıkıyor. Diğer tarafta veriler tarafında biz Euro bölgesinden tüketici güveni verisini aldık. Orada hafif bir gerileme var. Enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle endeks Eylül'de 1 puan düşüşle -16,5 seviyesine geriledi. Dün Bundesbank'tan gelen aylık rapor sonrası bugün Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri Almanya için bu yıl ve önümüzdeki seneye ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiler. Ancak 2028 yılında büyümenin oldukça zayıf kalması bekleniyor. Alman ekonomisinin 2026'da %1,3'lük büyümesi öngörülüyor. Önceki tahmin %0,6 seviyesindeydi. Yani oldukça sert bir yukarı yönlü revizyon yapıldığını görmekteyiz. 2027 yılı için büyüme tahmini ise %0,9'dan %1,1'e yükseltildi. 2028'de ise büyümenin yalnızca %0,4 seviyesine kalmasını bekliyorlar. Tabii tahminler Perşembe günü resmi olarak açıklanacak. Bu kaynaklara dayandırılan haber. Diğer tarafta eyalet seçimlerini takip etmiştik. Burada da önemli gündem maddelerinden biri geçim sıkıntısı olmuştu. Hem aşırı sağın hem de radikal solun önemli kazanımlar elde etmesinin ardından Mers hükümetinin reformları sorgulanmaya başlamıştı. Diğer yanda İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere'de kamu maliyesi tarafında tablonun yeniden bozulmakta olduğunu görmekteyiz. Mali yılın ilk 5 aylık döneminde borçlanma resmi tahminlerin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşti. Bütçe açığı 77,3 milyar sterline çıktı. Bu rakam Bütçe Sorumluluk Ofisi'nin Mart ayında öngördüğü rakamın yaklaşık 8 milyar sterlin üzerinde. Sadece Ağustos ayında borçlanma 18,3 milyar sterlin oldu ve beklenti burada 14 milyar sterlindi. Vergi gelirlerine baktığımız zaman aslında o kısım güçlü seyrediyor. Ancak kamu harcamaları çok daha hızlı artıyor. Özellikle yüksek enflasyonun etkisiyle mal ve hizmet maliyetleri, sosyal yardım harcamaları, borç faizleri bütçe üzerinde ciddi baskı yaratan kalemler diyebiliriz Çağlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bloomberg KT Avrupa Piyasaları Analisti Ceren Dilekçi Köseoğlu'na. Hiç vakit kaybetmeden Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na kulak veriyorduk zaten. Tam da oradan New York'tan Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar'a kulak vereceğiz şimdi. Vahap Bey hoş geldiniz. Aslında bizim gözlerimiz kulaklarımız orada ama sizin gözlemlerinizi de tahmin ediyorum seyircilerimiz dikkatle dinleyecek. İlk etapta atmosfer nasıl isterseniz bununla başlayalım.
2: Elbette çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar olsun hep beraber. Ben Açıl Bey'in de Açıl Sezer'in de olduğu ekiple Türkiye-Amerika İş Konseyi'nin davetiyle geldim. Buradaki toplantılar, TAİK'in toplantılar için toplam 7 civarında toplantı düzenleyecekler ki başladılar zaten toplantılara. Dünden itibaren başladılar. Bugün de devam ediyor. Dün Sayın Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ın sabah erken saatlerde bir grup yatırımcıyla görüşmesi vardı. Orada sunumlar yaptılar. Arkasından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacı'nın bir yine yuvarlak masa toplantısı oldu. Genelde ilgi iyi. Aslında şöyle bir durum söz konusu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olduğu dönemde New York'ta çok fazla kimse kalmaz. Genellikle New York'un dışına çıkarlar. Özellikle New York'ta yaşayanlar, iş yapanlar. Ama sonuçta böyle bir dönemi değerlendirmek istiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın burada olduğu dönemi değerlendirmek istiyor iş dünyası. Dolayısıyla gelerek haline geldi. Zaten hatırlayalım, Türkiye-Amerika İş Konseyi bundan aşağı yukarı 40-41 yıl önce kuruldu. Ta rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde 1985'te o zaman ki Amerika Başkanı'na dedi ki biz artık daha fazla yardım değil, daha fazla ticaret istiyoruz. O şekilde başlayan bir şeydi. Başlangıçta savunma amaçlıydı daha çok. Sonra offset anlaşmaları geldi ama daha sonra sivile doğru ciddi anlamda bir dönüş oldu.

0: Trump'ın birinci döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'yla ortak bir hedef belirlemişlerdi. 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret, dış ticaret. O ticaret aslında ilk belirlediklerinde çok sanki afaki gibi düşünülüyordu. Türkiye o kadar ihracat yapar mı? Yani çünkü hedef 50 milyar 50 milyar şeklinde, yani tam çoğunu Amerika yapsın şeklinde değil de ve başladı, iyi de gidiyor. Önceki Trump dönemindeki Ticaret Bakanı Türkiye'de geldi, bir haftadan fazla zaman geçirdi ve
1: Evet, bağlantıda zaman zaman böyle aksaklıklar
0: İmzalabiliyor
1: olabiliyor ama
0: musunuz?
1: Vahap Bey'in şu an sesi geliyor galiba. Buyurun, buyurun.
0: Tamam. Birinci Trump dönemindeki Ticaret Bakanı gelip Türkiye'de bir hafta kadar kaldı. Ve o zaman ciddi anlamda yol gösterici şeyler, görüşmeler oldu. Nitekim geçen yılı 38 milyar dolarlık karşılıklı ticaretle bitirmiştik. Sayın Ticaret Bakanı Ömer Bolat buradaki konuşmalarındaki dün akşam ve dün gündüz de yaptığı çok konuşmalarında bu yılı 42-43 milyar dolarlık karşılıklı ticaretle bitirebileceğimizi, bu tempoyla 2 yıl sonra da 50 milyar dolara çıkabileceğini belirtti. Az şey diyeyim. Hem de şöyle bir durum, genelde dengeye çok yakın. Son geçen yıl biraz denge bozuldu. 2 milyar dolar civarında Amerika lehine oldu. Ama zaman zaman bizim artıya geçtiğimiz dönemlerde söz konusu oldu. Yani buradaki önemli olan taraf daha çok denk dış ticaret yapma şeklinde ona çaba gösteriyor. Bütün Türk iş dünyası. Onun için bu görüşmeler yapılıyor. Onun dışında tabii ki DEİK Başkanı Nail Olpak buradaki sohbetlerde şu noktanın altını çizdi. Bu 100 milyar dolarlık hedef yeni nesil ekonomik ortaklık için yol haritası olarak görülebilir dedi. Zaten karşılıklı yatırımlara da çağrılıyor. Yani hem Amerikalı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarını daha fazla artırması, Türkiye'yi kullanan, bölgesel üs olarak kullanan Amerikalı şirketler var ülkemizde. Ayrıca da 60 milyar dolar civarında yatırımlar var Amerikalı şirketlerin Türkiye'de. Onu daha da artırmanın yolları konuşuluyor buradaki görüşmelerde. Sayın Cumhurbaşkanı'yla yarın özellikle bir yuvarlak masa toplantısı olacak. Orada Sayın Cumhurbaşkanı tek tek birebir sorulan sorulara çok yakın bir şekilde, çok yakın ilgiyle cevap veriyor. Daha önceki yıllardan o tecrübeyi biliyoruz. Gerçekten de ikna edici oluyor. Tabii ki yatırım ortamının daha da iyi olması, o yatırımların çekilmesini, ülkemize çekilmesini gündeme getirebilir. Bizim taraftan da aslında yatırıma gelen, Amerika'ya yatırıma gelen iş insanlarını görüyoruz, şirketleri görüyoruz. Ciddi anlamda artıyor. İşte dün akşam bazılarıyla sohbet ediyordum. Şimdi mesela 2 yıl önce yaptığımız sohbette bir 150 milyon dolarla başlamışlardı yatırıma bir iş insanı. Dedi ki 8 bina yapıyoruz şu anda Amerika'da. Artık 1 milyar dolar ortaklarımızla birlikte 1 milyar doları aşan bir iş hacmine, bir varlığa ulaştık neredeyse diye. Onun benzeri başka örneklerde söz konusu. Onun dışında üretime dönük yatırıma da gelenler var. İşte özellikle Demirçelik'te Borusan'ın boru fabrikası var. Özellikle Teksas bölgesinde kaya gazı için boru üretmeye başlamıştı. Ki biliyorsunuz şimdi de, daha önceki dönemde de vardı ama şimdi daha da şiddetlendi. Gümrük duvarlarının yükselmesi. Duvarların yükselmesiyle birlikte bizimkilerin de o gümrük duvarlarını burada üretimle aşma gibi bir adımı oldu. Borusan'ın Houston'da bir fabrikayla başladığı yatırım ve üretim 4 fabrikaya çıkmış durumda. Dün akşam TAİK'in resepsiyonunda Özgür Günaydın'la sohbet ettik. Borusan'ın CEO'su o bu rakamları verdi. Gerçekten de önemli. Başka tabii ki startup yatırımları da söz konusu. O teknolojileri, buradaki startupların teknolojilerini Türkiye'deki işlerinde kullanmak üzere çaba harcıyorlar. O konuda adımlar atıyorlar. Onun dışında enerji

0: Enerji Bakanı'nın işte haberlerde de mutlaka bildiğiniz oldu, gördünüz. Bir nükleer tarafla ilgili, nükleer teknolojiyle ilgili bir anlaşma imzası söz konusu. Bu sabah Enerji Bakanı'nın Franklin Templeton binasında bir yuvarlak masa toplantısı vardı. Ona katıldık. Orada bu noktayı da bahsetti. Amaç, şimdi biliyorsunuz, büyük nükleer santrallerin dışında artık dünyada küçük ölçekli nükleer, küçük küçük nükleer santrallar teknolojisi gelişmeye başladı. Enerji Bakanımız bu konuda, hani biz sadece birilerinden teknolojiyi alıp ülkemizde bu santralleri, aynı zamanda o teknolojiye de sahip olan, o teknolojiyi de üreten taraf olmak istiyoruz. Onun için Amerika'da bu Amerikalı şirketlerle bu anlaşmayı imzaladık, ama devamı gelebilir, onun da arkası gelebilir şeklinde. Tabii başka, yani sadece Amerika değil, başka ülkelere de baktıklarını söyledi. Onun dışında buradaki sunumunda, yani Franklin Templeton'un merkezindeki sunumunda özellikle, şimdi sonuçta Türkiye hala petrol konusunda ciddi anlamda dışarı bağlı. Her ne kadar hem doğal gaz çıkıyor ülkemizde, hem petrol çıkıyor, şeyde kalitesi de iyi, ama tabii yeterli değil. Dolayısıyla enerji ithalatımız bizim işte 100 milyar dolara yakın seyrediyor, ki fiyatların da
1: Fuat Bey,
0: yükselmesi
1: burada
0: bunu tetiklemiş durumda.
1: müsaadenizi isteyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
0: Ha,
1: kulak
0: konuşmaya
1: vereceğim
0: başlıyor.
1: şimdi. Evet,
0: Tamam.
1: çok teşekkür ediyoruz.
0: Peki. Peki, iyi yayınlar olsun. Kolay gelsin.
2: My warmest regards on behalf of myself and my nation, and I'm deeply pleased to address you once again from this podium.
3: Selamlarımla selamlıyor. Bu kürsüden sizlere bir kere...
1: Konuşmanın çevirisiyle ilgili burada bir geçiş süreci olacak. O zaman dilimini de Borsa İstanbul'la ilgili kapanıştan itibaren değerlendirmeleri yapıyorduk. Günü 13.200 puanın altta, %1 üzerinde düşüşte tamamlamıştık. Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidiyoruz.
3: Niyaz ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını tamamlayan Sayın Baerbock'a teşekkür ediyor. Başkanlığı devralan Sayın Rahman'a da başarılar diliyorum. 10 yıla yakın süredir Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği görevini tarafsızlıkla, hepsinden önemlisi cesaretle yürüten kıymetli dostum Sayın Guterres'e çabalarından dolayı tebriklerimizi, teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle bir üzüntümü ifade etmek isterim. Üye ülkelerin Kahire ekseriyetinin resmen tanıdığı Filistin Devleti'nin değerli başkanı Sayın Mahmud Abbas üst üste 2 yıldır bu salonda yer alamıyor. Filistinli kardeşlerimize yönelik bu haksızlık vicdanları yaralamaktadır. Bilinmesini isterim ki Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının bu mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum. Sayın Başkan, değerli üyeler, 26 Haziran 1945 tarihinde Birleşmiş Milletler Anlaşması imzalanırken üye ülkeler büyük bir umutla şunları deklare etmişlerdi. Biz Birleşmiş Milletler halkları bir insan ömrü içinde iki kez insanlığa tarif olunmaz acılar getiren savaş felaketinden gelecek kuşakları korumaya, temel insan haklarına, insan kişiliğinin onur ve değerine, adaletin korunması ve anlaşmadan doğan yükümlülükler saygı gösterilmesi

için gerekli koşulları oluşturmaya, iyi komşuluk anlayışı içinde birbirimizle barışık yaşamaya, uluslararası barış ve güvenliği korumak için güçlerimizi birleştirmeye karar verdik demişlerdi. Anlaşmanın üzerinden 81 yılı aşkın bir süre geçti. Ama insanlık halen o günkü güçlü iradenin hayat bulacağı günleri hasretle bekliyor. Öyle çok uzağa gitmeye gerek yok. Sadece son bir yıldaki tabloya göz atmak kafidir. Bakınız, geride bıraktığımız 12 ay 60'ı aşkın çatışma ve savaşla son 30 yılın en kanlı dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Gazze'den Ukrayna ve Rusya'ya, Myanmar'dan Darfur'a, İran'dan Lübnan'a 250 bin insan hayatını kaybetti. Çok daha fazlası tarifsiz acılar yaşandı. Yüz binlercesi doğduğu, büyüdüğü toprakları terk etmek zorunda kaldı. Yalnızca Gazze'de son 3 yılda çoğu çocuk ve kadın, 74 bin kardeşimiz İsrail'in devlet terörünün kurbanı oldu. Gazze halkı halen yıkıntıların altında sevdiklerini arıyor. Eşlerinin, çocuklarının, anne babalarının maaşlarını ve naaşlarını çıkarıyor. İsrail'in saldırılarında ellerini ayaklarını kaybetmiş masum yavrular tahtadan yapılan protezlerle okullarına gitmeye, hayata tutunmaya çalışıyor. Gazze'deki hastanelerde yakıt sıkıntısı nedeniyle jeneratörlerin %70'inden fazlası şu anda hizmet veremiyor. Evlatlarının ve torunlarının üzerine titreyen bir baba, bir dede olarak bu kürsüden bizim için vicdanımız parçalanarak şunu ifade etmek zorundayım. Gazze bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır. Başkan Trump'ın gayretleri ve bizim de dahil olduğumuz ülkelerin katkılarıyla varılan ateşkes sonrasında bile katledilen Gazzelilerin sayısı 1500'ü aşmıştır. Filistin Direniş Hareketi barış planının ikinci aşamasına geçişi kabul ettiği halde İsrail hükümeti işgali durdurmaya yanaşmıyor. Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor. Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların kutsal mekanlara erişimi engelleniyor. Hepimizin ortak girişimi olan UNRWA yok edilmek isteniyor. Şimdi değerli dostlarım, bugün kalbimle kelamım arasına yine perde koymadan bazı gerçekleri burada açık açık ifade edeceğim. Kimse kusura bakmasın. Kimse gücenmesin. Alınmasın. Bu Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir. Bu insani bir meseledir. Hepimiz için vicdani bir meseledir. Karşımızda öldürmeye doyamayan soykırımcı bir zihniyet var. Karşımızda son derece vahim bir tablo var. Yüreğinde insanlık olan, yüreğinde merhamet, şefkat olan, insaf
ve

vicdan sahibi hiç kimse bu tabloya gözlerini kapatamaz. Hepimizi sarsması gereken bu manzaranın bize anlattığı şudur. Bundan 81 yıl önce barış ve güvenliği korumak için kurulan Birleşmiş Milletler Teşkilatı bu görevini icra edemez hale gelmiş, daha doğrusu getirilmiştir. Teşkilat kan kaybetmeye devam etmektedir. Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve diğer kriz bölgelerinde umutlarını Birleşmiş Milletler'e bağlamış olanlar derin bir hayal kırıklığı içindedir. Ama hatırlatmak isterim ki bir gün herkes insanlığın ortak vicdanına sığınmak zorunda kalacaktır. Bugün kendimizi güven içinde, refah içinde, esenlik içinde hissedebiliriz. Çatışma bölgelerinden, kriz bölgelerinden uzakta konfor içinde yaşayabiliriz. Fakat yarın ne olacağını, başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bunun için uluslararası sisteme duyulan güvenin yeniden tesisine odaklanan bu yılki genel kurul temasını fevkalade isabetli buluyorum. Sayın Genel Sekreterin, Birleşmiş Milletler 80 girişimi dahil bu yönde sarf ettiği samimi çabaları destekliyoruz. Bu reform iradesinin müteakip genel sekreter döneminde de sürdürülmesini bekliyoruz. Tabii burada şu hakikati çok net ifade etmek istiyorum. Eğer Birleşmiş Milletler'e olan güven gerçekten artırılmak isteniyorsa yapılması gerekenler bellidir. Gazze'de çocuklar güven içinde olacak. Filistinli yavrular gökyüzüne bakınca savaş uçaklarını, İHA'ları, SİHA'ları değil, özgürce süzülen uçurtmaları görecek. Lübnan'da çocuklar gecenin bir vaktinde bomba sesleriyle uyanmayacak. Asyalı emekçilerin alın teri vahşi kapitalistler tarafından sömürülmeyecek. Afrikalı kardeşlerimiz geleceklerine en az müreffeh ülkelerin vatandaşları kadar güvenle bakacak, umutla bakacak. Birleşmiş Milletler'e güven ancak bu şekilde yeniden sağlanabilir. 190'dan fazla ülkenin iradesinin 5 ülkenin keyfine bağlı olduğu bir yapı kabul edelim ki ne adildir ne de güveni tam manasıyla tesis edebilir. Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre mutlaka reforme edilmelidir. Değerli dostlarım, bir yandan hızla gelişen teknolojiye ayak uydurmamız gerekirken, diğer yandan daha adil bir düzenin inşası gibi meşakkatli ancak ulvi bir sorumluluk taşıyoruz. Bu noktada bazı temel prensipleri sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Evvela uluslararası hukukun güçlüye farklı, zayıfa farklı uygulandığı mevcut anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Unutulmasın ki yapanın yanına kar kaldığı, dahası cezasızlığın sıradanlaştığı bir uluslararası sistem çürümeye mahkumdur. İkinci olarak uluslararası iradenin krizlerin çözümünde tıkandığı her aşamada yeni bir yol açmak için bölgesel sahiplenmeyi kullanmak durumundayız. Türkiye olarak bu ilkeyle hareket ettiğimiz Karadeniz tahıl koridoru gibi her konuda

netice aldık. Hem bölgesel hem küresel güvenliğe katkı sunduk. Üçüncü olarak işbirliğini ve açık diplomasiyi devletler arası münasebetlerin merkezine koyan bir anlayışı mutlaka yeniden tesis etmeliyiz. Güvensizlik üzerine bina edilen bir siyaset anlayışının kazananı olmadığını tarih bize acı tecrübelerle pek çok defa göstermiştir. Dördüncü olarak dünya genelinde gittikçe derinleşen gelir adaletsizliklerine çözüm üreten yeni bir paradigmayı beraber inşa etmeliyiz. Biz bunun yolunun ortak kalkınma, dayanışma ve bağlantısızlıktan geçtiğine inanıyoruz. Birbirine yollarla, ticaretle, enerji hatları ve ortak üretimle bağlanan toplumlar eninde sonunda huzur ve istikrarda birleşecektir. Son olarak insan merkezli teknoloji anlayışını hakim kılarak teknolojiye sahip olanlar ve olmayanlar arasında yeni duvarlar örülmesine izin vermemeliyiz. Bilinmelidir ki tekno kutuplaşma ve dijital hegemonya ne Birleşmiş Milletler merkezli sistemin ne de onun asli unsuru olan devletlerin hayrınadır. Kıymetli delegeler, Türkiye olarak bu ilkeleri sadece dile getirmekle kalmıyoruz. Attığımız her adımda daha adil ve insani bir uluslararası sistemin arayışındayız. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Pakistan ve Suudi Arabistan'la kurduğumuz savunma ittifakı ile hem aramızdaki dayanışmayı perçinliyor hem de bölgemizdeki sorunlara bölge içerisinden çözümler üretmeyi amaçlıyoruz. Körfez'de fitili ateşlenen çatışma ve savaş ortamının sona erdirilmesi için ilgili aktörlerle yürüttüğümüz çabalarımız sürüyor. Buradaki çatışmaları civar bölgelere yaymak gibi tehlikeli bir girişimin kimseye faydası olmadığının altını önemli çiziyorum. Gazze'de ise bir yıl evvel Şarm el-Şeyh'te attığımız imzanın takipçisiyiz. Gazze'nin yeniden inşasına vakit kaybetmeden başlamamız gerekiyor. Bu konuda sizleri İsrail üzerinde daha fazla baskı kurmaya davet ediyorum. Şunu herkes artık kabul etsin. Filistin devletini boğma girişimleri hüsrana uğrayacaktır. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve toprak bütünlüğüne sahip Filistin devletinin vücut bulacağı o güzel günleri inşallah göreceğiz. Dostlarım, 14 yıllık zulmün ardından Suriye 8 Aralık devrimi ile birlikte yeni bir yola girdi. Cumhurbaşkanı Şara'nın liderliğinde Suriye'nin her türlü iç ve dış tahrike rağmen güvenli, huzurlu bir ülke olma hedefine doğru ilerlediğini görüyoruz. Bu yolculuklarında kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bir diğer komşumuz Irak'ta devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve istikrarın tahkim edilmesi çabalarına desteğimiz tamdır. Kalkınma yolu projesi başta olmak üzere bölgemizin refahını artıracak stratejik ulaştırma ve enerji projelerinde
Irak'la işbirliği

birliği içinde çalışıyoruz. Rusya Ukrayna savaşının ise Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü sağlanarak sona ermesi samimi arzumuzdur. Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin yeniden tesisi, gıda güvenliğinin temini ve savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi amacıyla taraflarla temaslarımızı sürdürüyoruz. Karadeniz'de ticari gemilere yönelik son saldırıların kim tarafından yapılırsa yapılsın kabul edilemez olduğunu bilhassa vurguluyorum. Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin korunması gerektiğine inanıyoruz. Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz. Doğu Akdeniz Konferansı önerimiz müşterek bir zemin oluşturulmasına katkı yapacaktır. Bu vesileyle Birleşmiş Milletler Genel Kurullarında yaptığım çağrıyı bugün bir kez daha tekrarlıyorum. Kıbrıs, Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü tescil edilmeli, maruz bırakıldığı gayri insani izolasyon artık son bulmalıdır. Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımaya ve bu devletle siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkiler tesis etmeye davet ediyorum. Kıymetli delegeler, Türkiye gelişen savunma sanayisiyle, şoklara karşı dirençli ekonomisiyle, çatışmaların ortasında adeta bir istikrar adası olmayı sürdürmektedir. Ülkemiz Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak kıtanın refah ve güvenliğinin temininde önemli roller üstlenmektedir. Temmuz ayında başarıyla ev sahipliği yaptığımız NATO Ankara zirvesi ortak güvenliğimize ilişkin kararlılığımızın somut bir nişanesi olmuştur. Türkiye'nin güvenlik mimarisinin dışında bırakıldığı bir Avrupa'nın daha güçlü, daha güvenli olması açık söylüyorum mümkün değildir. Biz Avrupa Birliği ile geleceğimizi işte bu stratejik vizyonla şekillendiriyoruz. Aynı vizyonu birlikten de bekliyoruz. Balkanlar bizim güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızın olduğu bir bölgedir. Balkan Barış Platformu'nda birliğimizi derinleştirecek ortak adımlar atıyoruz. Güney Kafkasya'ya bakışımız da son derece nettir. Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışın tesisini temenni ediyoruz. Sayın Aliyev ile Sayın Paşinyan'ın ortaya koydukları çözüm iradesini takdirle karşılıyor, destekliyoruz. Ermenistan'la yürüttüğümüz normalleşme sürecini de kararlılıkla ilerletiyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim. Türk Devletleri Teşkilatı yıldan yıla güçlenen örnek bir bölgesel işbirliği modeli haline gelmiştir. 30 Ekim'de Ankara'da yapılacak 13. Liderler Zirvesi teşkilatın önünde inşallah yeni kapılar, yeni ufuklar açacaktır. Aralık ayında Libya'da düzenleyeceğimiz 4. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi ise 20 yılı aşkın süredir geliştirdiğimiz kurumsal ortaklığımızın sembolüdür. Güney Asya'da Keşmir meselesi dahil tüm ihtilafların
Birleşmiş Milletler Şartı.

ve ilgili kararları çerçevesinde diyalogla ele alınması önemlidir. Yapıcı hareket edildiği takdirde her türlü sorunun çözümü mümkündür. Aynı durum Afrika kıtasındaki gerilimler için de geçerlidir. Sudan'da ateşkes ve kalıcı barış çabalarına, Somali'de güvenlik, kalkınma ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi gayretlerine desteğimiz tamdır. Libya'da istikrar ve sükunetin korunması önceliğimizdir. Gündemdeki uzlaşı sürecinin Libyalıların liderliği ve sahipliğinde yürütülmesi zaruridir. Biz de Türkiye olarak bu sürecin başarısı için desteğimizi sürdürüyoruz. Öte yandan yeniden Asya girişimimizle Asya Pasifik'teki ortaklarımızla ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. ASEAN'la ilişkilerimizin diyalog ortaklığı düzeyine yükselmesini bu yaklaşımın somut bir neticesi olarak görüyoruz. Aynı şekilde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerimizi karşılıklı saygı, ortaklık ve kazan kazan anlayışıyla geliştiriyoruz. Değerli üyeler, hepimiz rızkımızı, yaşam kaynağımızı tabiattan alıyoruz. Ancak dünyamız çevre ve iklim noktasında ciddi tehditlerin eşiğinde bulunuyor. Hava, su, toprak, bunun yanında birçok canlı iklim değişikliğinden etkileniyor. Gelişmekte olan ülkeler ve Pasifik bölgesi iklim krizini iliklerine kadar yaşarken maalesef ihtiyaç duydukları finansmana erişimde ciddi zorluklarla karşılaşıyor. Bu yıl Kasım ayında Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Zirvede özellikle iklim adaletinin öne çıkarılmasını sağlayacağız. Avustralya ile geliştirdiğimiz ortaklıkla COP31'i finansman taahhütlerinin yerine getirildiği, teknoloji transferinin hızlandırıldığı ve verilen sözlerin somut adımlara dönüştüğü bir uygulama COP'u, özellikle COP31'i bizler için tüm dünyada birleştiğimiz bir birliktelik haline getirecektir. Bu fırsattan istifadeyle sizleri COP31 Liderler Zirvesi'ne davet ediyorum. Eşim Emine Erdoğan'ın 2017'de dünya ortak evimizdir diyerek başlattığı sıfır atık hareketi o günden bugüne küresel bir farkındalık seferberliğine dönüştü. Şurası bir gerçek ki iklim kriziyle mücadelenin kuşkusuz pek çok yolu vardır. Sıfır atık hareketi tüm bu yolların birleştiği en sağlam köprüdür. Sizlerin de desteğiyle bu köprünün daha da güçleneceğine inanıyorum. Burada şu gerçeği de dikkatinize getiriyorum. İklim değişikliği kadar büyük bir başka tehlike tüketim hırsıyla israf kültürünün yaygınlaşmasıdır. Dünyada her yıl 5,8 trilyon tabak yemek çöpe gitmekte. Yani 2 milyar tonun üzerinde gıda israf edilmektedir. Bir tarafta tonlarca yemeğin çöpe atıldığı, diğer tarafta yüz milyonlarca insanın çöpten yemek topladığı bir dünyada adaletten bahsedilemez. Türkiye olarak gerek israfın önlenmesi çalışmalarına, gerekse küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına her türlü katkıyı yapmaya hazırız.
Bu anlayışta Doktor Mehmet Mehdi Eker'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Genel Direktörlüğüne aday gösterdik. Desteklerinizi esirgemeyeceğinize inanıyorum. Şunun da bilinmesinde fayda vardır. Dünyamız hızla değişirken insanlık da eş zamanlı olarak yeni sosyal tehditlerle yüzleşmeye başlamıştır. Batıda veba gibi yayılan İslam düşmanlığı bunların en başında geliyor. Bilhassa Müslüman kadınlar ve kız çocukları son yıllarda ayrımcılığa daha fazla maruz kalıyor. Kimi ülkelerin okullarda uygulamaya koyduğu başörtüsü yasaklarını kadınların en temel haklarına yapılmış bir saldırı olarak görüyoruz. Artan yabancı karşıtlığı, kültürel ırkçılık ve antisemitizmde kararlılıkla mücadele edilmesi gereken zehirli akımlardır. Küresel cinsiyetsizleştirme bu politikaların aile kurumuyla birlikte masum çocukları da hedef alan bir kuşatmaya dönüştüğünü bilmemiz lazım. Bu kuşatmayı ancak kadın ve erkekten oluşan aileyi koruyarak kırabiliriz. Türkiye lobilerin saldırılarına rağmen aile ve çocukların korunmasında inisiyatif almaya devam edecektir. Toplumsal barışı dinamitleyen bir diğer tehdit sosyal medyada yaygınlaşan dezenformasyon faaliyetleridir. Hakikati savunmak bugün daha önce hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir. Aynı tehlikeyle kontrolü giderek zorlaşan yapay zeka da önümüzde bulunuyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Yapay Zeka Sözleşmesi'nin hazırlanması ve yürürlüğe konulması için yürütülen çalışmalara hız verilmesi mühimdir. Değerli delegeler, bugün burada açık yüreklilikle dile getirdiğim gerçekler elbette birilerini rahatsız edecek, konforlarını bozacak, yalanlarının maskesini indirecektir. Bunların sesimizi kısmak için her türlü algı operasyonuna başvuracaklarını da çok iyi biliyorum. Merhum bir şairimizin ifadeleriyle, onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar. Tayyip Erdoğan olarak vicdanıyla, tarihiyle, merhametiyle büyük bir milletin cumhurbaşkanı olarak Rabbim ömür verdikçe bu kürsüden mazlumların, mağdurların, kimsesizlerin hakkını savunmaya, onların da sesi olmaya, onların için de konuşmaya, mücadele vermeye inşallah devam edeceğim. Biz gerekirse sıkıntı çekeriz, gerekirse bedel öderiz ama haksızlık karşısında susmayız, zulme asla rıza göstermeyiz. Dünyanın gidişatına baktığımızda önümüzde iki yol olduğu görülecektir. Ya korkuyla, çatışmayla ve
içe kapanmayla belirsizliği daha da büyüteceğiz ya da adaletle, dayanışmayla ve ortak iradeyle geleceği beraber inşa edeceğiz. Şüphesiz karanlığa yumruk sallamak kolaydır. Zor olan o karanlığı aydınlatacak bir mum yakabilmektir. Türkiye ikinci yolu seçmiştir. Bu yolda inşallah sabırla yürüyecektir. Rabbim yolumuzu açık etsin, yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu salonda ve dünyanın dört bir yanında bizleri dinleyen dostlarımızı bu ortak gelecek vizyonuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Sizleri şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
6: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
7: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
8: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
9: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
10: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
9: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
10: Abicim.
9: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
10: Abicim.
9: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
12: Renkli hesabın %44'e varan hoş geldin faizinden yararlanmak için siz de hemen Anadolu Bank Mobil'den görüntülü görüşmeyle Anadolu Banklı olun, her gün kazanın. Anadolu Bank.
0: Reklam. Bloomberg KT televizyonuyla ortak yayın.
13: Geri alınan paylarda toplam bedel üst sınırın uygulanmayacağını açıkladı. Bloomberg KT'nin sorularını yanıtlayan Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, fon piyasalarına yönelik yaptığı değerlendirmede sistemin sağlam olduğunu ve tüm kritik kurumların önemli adımlar attığını belirtti. Akten, yıl sonuna doğru faizin en az 100 puan daha aşağı geleceğini öngördü. Goldman Sachs analistleri fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan Türk yatırımcıların tasarruflarının büyük bölümünü muhtemelen Türk lirası mevduata aktardığını söyledi. Goldman, mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen aylık toplam mevduat yükselişinin yaklaşık 20 milyar dolara taşındığını belirtti. JP Morgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'nin Rusya'ya Ukrayna'daki savaşı sona erdirmesi yönünde baskı yapma çabaları sırasında Hindistan ve küresel petrol piyasalarının cezalandırılmaması gerektiğini belirtti.

0: Ve 60 dakikanın ilk konuğu stüdyomda benimle beraber Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi jeopolitik riskleri tartışıyoruz. Bir yandan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu takip ediyoruz. Böyle bir ortamdan geçerken tabii ki fiyatlamalar üzerine hepsinin etkilerini konuşuyoruz. Petrolün de dalgalı seyrini konuşuyoruz bu hafta içerisinde. Hani 100 doların altına geldi. Bir miktar bu sevinç yarattı ki aslında bundan birkaç ay önce olsa 100 dolar dediğimizde tehlike çanları diyeceğimiz seviyelerdi belki de. Dolayısıyla bugün açıklamaların ardından da bir miktar Trump tarafından gelen İran Savaşı'nın Kasım seçimlerinden sonra bitebileceğine ilişkin açıklamaların ardından bir miktar piyasanın da negatif tepki verdiğini gördük. Şimdi böyle bir ortamda tabii ki fiyatlamalarda çokça etkileniyor dedik. Özellikle petrol fiyatları, bunun akabinde navlun fiyatları etkileniyor. Navlunlarda son durumu sorayım size.
1: Evet, teşekkürler. Ben tabii ancak lojistik tarafından değerlendirebilirim konuları. Çünkü çok boyutlu bir gündem var.
0: Kesinlikle.
1: Bir kere navlunlarda ki artışa global ve tek bir artış oranı olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü çok enteresan bir şekilde çok farklı rotalarda çok farklı artışlar söz konusu. Örneğin 28 Şubat'ta Hürmüz krizinin başlamasıyla bugün arasındaki deniz yolu navlunlarında. Biz neden deniz yolu navlunlarını konuşuyoruz onu da söyleyeyim. Çünkü dünyada taşınan malın %80'i deniz yoluyla taşınıyor. O nedenle bunlar bizim için özellikle taşıma maliyetleri noktasında bir çeşit endeks görevi görüyor. Baktığımızda özellikle uzak doğudan Amerika'nın doğu yakasına veya batı yakasına olan navlunları 28 Şubat'tan bugüne yaklaşık 3 kat arttığını, hatta Amerika'nın batı yakasına, yani örneğin Şangay'dan Los Angeles'a bir konteynerin yaklaşık 3.8 kat daha pahalıya, bu kadar kısa bir süre içerisinde fiyat artışıyla yüklenebildiğini görüyoruz. Bu rakam Avrupa için biraz daha düşük. Yani uzak doğudan örneğin Kuzey Avrupa'ya %86 civarında bir navlunun artışı görüyoruz. Yani haftalık değil de ben problemin başladığı günden bugüne kadarki toplam artışa bakayım istedim. Akdeniz bölgesi biraz daha iyi durumda. Ama orada da artış neresinden bakarsanız bakın yine %35-40'ları bulmuş vaziyette. Aslında bir zincirleme reaksiyondan bahsediyoruz. Yani Hürmüz'deki problem bir kere global bir problem haline dönüşmüş vaziyette bizim için. Onu ben öncelikle söylemek istiyorum. Çünkü oradaki, siz de biraz önce bahsettiniz, ne oldu? Petrol arttı. Hı hı. Petrolün artışı, yani varil başına petrolün fiyatının artışı belli bir süre sonra rafine edilmiş yakıt olarak gemilerin yakıtlarında artışa, beraberinde navlunun artmasına, navlun artışlarını takiben de belli bir süre sonra gerek üretime gerekse ürünün kendi fiyatına yansır hale geliyor. Yani aslında Hürmüz'deki problem dünya üzerindeki potansiyel fiyat artışlarının en önemli kaynağı haline gelmiş oluyor. Yani buradan baktığımız zaman bütün fiyatların petrole bağlı olarak önümüzdeki günlerde artacağını görebiliyoruz. Bu bir tehlike mi? Tabii ki tehlike. Çünkü her şey daha pahalanacak önümüzdeki günlerde. Peki bizi Türkler olarak
0: daha yani etkilerini tam

0: Biliyorsunuz bu bir orada bir risk var. Bir çeşit savaş diyebiliriz buna. Mesela sigorta maliyetlerini de yukarıya çekti. Onlar da hiçbir şekilde düşmedi. Genel anlamda gerek gemilerin gerekse ürünlerin sigorta maliyetleri de arttı. Yani yalnızca yakıtla alakalı değil, aynı zamanda o riskin de sigortalanması ürün maliyetlerini daha yukarıya çekiyor. Ve genel anlamda bütün dünyada bence fiyatların, bunun bir benzerini Covid'de de yaşamıştık, yukarıya doğru gideceğini öngörebiliriz.
1: Peki şimdi burada bölgesel olarak da aslında fiyatlamalar değişiyor dediniz. Hürmüz artık bir denizcilik sorunu değil, aslında artık bir maliye sorunu dediniz. Burada bunların dışında aslında baktığınızda başka problemler de olduğunu görüyoruz. Şimdi sizinle yayın öncesi kısaca bir sohbet etme fırsatı bulduk. Orada şunu söylediniz. Anlık olarak mesela tankerler tarafında iptaller olabiliyor. Yani öngörülebilirlik tarafında da sıkıntılar olduğunu anlıyorum. Hani bunun şu anda geldiğimiz noktada ne boyutta olduğunu merak ediyorum ben.
0: Şöyle özetleyeyim. Denizcilik dünyasında bizim blank sailing dediğimiz, yani gemilerin limanları pas geçmesi durumu söz konusu olabiliyor. Bu ne zaman olur? Şimdi her bir gemi bir limana girdiğinde sabit bir maliyet öder limana. Yani giriş çıkış için, bu gemilerin büyüklüğüne göre değişir ama 25, 30, 40, 50 hatta 100 bin dolarları bulabilen rakamlar. Eğer limandaki mal miktarı yeterli değilse bu durumda gemiler, ben bu limanı pas geçiyorum, benden bir sonraki gemi uğrasın, bu arada da limanda mal birikmiş olur, limana girdiğine değer mantığıyla limanları pas geçmeye başlıyorlar. Şimdi baktığımız zaman özellikle önümüzdeki birkaç aylık dönemde her 9 gemiden birinin limanları pas geçeceğini öngörebiliyoruz. Yani istatistiksel olarak geldiğimiz nokta bu. Böyle olunca ortaya şöyle bir gerçek çıkıyor. Aslında yükleyicilerin kafasında da, bizim kafamızda da aynı soru işareti var. Çünkü biz taşıma işi organizatörü olarak gemilerin limanları pas geçmesine müdahale edemiyoruz. Bu bir gemi işletme kararı. Burada yükleyici gemide yeterli kapasite var mı sorusuyla sınırlı bırakmaması gerekiyor. Sorduğu soruyu aynı zamanda acaba gemi benim malımı taşımak için zamanında kalkacak mı? Doğru gemide veya bana lazım olan gemide doğru kapasiteye sahip miyim şeklinde bakması gerekiyor. Bu aslında toplu olarak baktığınızda tedarik zinciri süreçlerini çok olumsuz etkileyen bir durum. Yani sizin malınızın
1: mesela
0: o gemiye yükleneceğini...
1: Mesela o gemi kalkmıyor, sonra mesela ne kadar sonra kalkabilir?
0: 2 hafta, 3 hafta sonra
1: o
0: gelebilir.
1: O kadar uzun süreler üretime, bekleniyor.
0: Aynen öyle. Mesela Türkiye'deki ihracatçılar çok ciddi miktarda ham madde ithalatı yapıyorlar. Çünkü örneğin kumaş üreticisi iplik getiriyor. Çok en basit örneğiyle. Şimdi ipliğiniz olmazsa üretime giremezsiniz. Yeterli stoğunuz yoksa, çok pardon gemi limana uğramadı, 3 hafta sonra malınızı yükleyeceğiz dendiği zaman, eğer yeterli stok yoksa üretimin durma riskiyle karşı karşıya kalıyoruz. Aslına bakarsanız buradaki sağlıklı yüklenememe beraberinde üretimle ilgili bir takım başka problemleri getiriyor. Ama bizim ihracatçımızın zaten kendi problemleri var. Yani ne problemi var? Enerji. Enerjiyle ilgili maliyet artışları problemi var. İşçilikle ilgili maliyet artışı problemleri var. Ham maddeyle ilgili problemler var. Lojistik maliyetlerle ilgili artışlar söz konusu. Finansmana ulaşmak da daha pahalı hale geldi. Örneğin siz ihracat kredisi almak istediğiniz zaman geçmişe göre daha yüksek rakamlarla borçlanmak durumunda kalıyorsunuz. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman Türk ihracatçısının da aslına bakarsanız rekabet gücünün kısmen düştüğünü, düşme olasılığını olasılığının olduğunu görüyoruz. Şimdi ihracatımız baktığımızda yılbaşından bugüne yaklaşık %4 civarında artmış. Hatta Ağustos gayet de güzel geçmiş. Yani %8.1 civarında bir artış söz konusu. Çok güzel. Bunun sürdürülebilirliğini sağlamamız gerekiyor. Yani bu da ihracatçının rekabet gücünü koruyabilmekten geçiyor. Enerji maliyetleri açıkçası burada beraberinde getireceği lojistik maliyetlerden ötürü bir miktar endişe kaynağı.
1: Orada ihracatçı sorunları var ve artık pazar daha kaybedebilme riski var bunlarla birleşince diyorsunuz anladığım
0: kadarıyla. Evet, aynen öyle.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi bu tarafları konuşuyoruz ihracata ve aslında maliyetlere etkileyen.

0: edeceksin ama biraz da hangi yollar kullanılıyor şu anda o tarafı konuşalım. Yani Hürmüz'deki sorundan bahsediyoruz. İşte Bab-ül-Mendab'da bir süreç konuşuldu. Orada durum ne, son durum? Hani şu anda en çok aslında hangi su yolu kullanılıyor? Çünkü oradan da Türkiye'nin hani belki bir avantaj sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Bunu da tartışıyorduk. Ne durumdayız?
1: Tabii onu da kısaca özetleyeyim. Son zamanlarda özellikle Hürmüz Boğazı daha çok kullanılır hale geldi kargo gemileri açısından. Bu bir avantaj çünkü şu en basitinden ben yani ihracatçımız açısından da düşünüyorum. Tabii ithalatçımız için de söz konusu ama uzak doğudan çok ciddi miktarda mal alıyoruz. Biz gerek Güneydoğu Asya'dan gerekse Çin'den hatta Kore'den Türkiye'ye ciddi bir mal akışı var. Şimdi burada Hürmüz kullanılamadığı zaman yaklaşık 60 günlere varan bir takım transit sürelerle, yolda geçen süreyle karşı karşıya kalıyoruz. Eğer ki Hürmüz'ü kullanabilirsek yol ciddi miktarda kısalıyor ve 35 güne düşüyor. Yani malın uzak doğudan, kaynağından Türkiye'ye gelişi yaklaşık 20-25 günlük süre olarak daha kısa hale geliyor. Bu aslında bir maliyet avantajı haline de geliyor. Çünkü 25 günlük bir stoğunuzu tutmak zorunda kalmıyorsunuz elinizde. Bir stok maliyeti avantajı getiriyor. Artı özellikle peşin alım yapıyorsak ithalatçıların birçoğu mal yüklenmeden paranın tamamını göndermek zorunda kalıyor mal aldığı firmaya öyle uzak doğuda. Bu sefer Türkiye'den paranın yurt dışına çıkışını da geciktirmiş, içeride tutabilmiş oluyoruz. Normalde eğer ki Hürmüz Boğazı kullanılamasa en az 60 gün önceden sizin ödemeyi yapmanız lazım. Peşinse eğer. Ama eğer Hürmüz Boğazı kullanılabiliyorsa ki global armatörlerden 1-2'si hariç tamamı artık Hürmüz'den geçişe başladı. Siz 35 gün önceden gönderiyorsunuz parayı. Türkiye'deki finans kaynağı da Türkiye'de kalmış oluyor aslına bakarsanız. Bu da iyi bir şey. O nedenle gördüğüm kadarıyla Hürmüz'ün aktif bir şekilde kullanılması gerek bizim ihracatçımızı gerekse ithalatçımızı olumlu yönde etkiliyor.
0: Yani şu anda mesela Hürmüz'den o konuşulan rakamlar var ya, hani şu kadar gemi geçiyor günde falan, ne noktaya geldik?
1: Hürmüz değil ama ben Süveyş için konuşuyorum.
0: Süveyş için.
1: Yani ben bunu çok pardon Hürmüz dedim galiba. Süveyş için.
0: Evet, o yüzden sordum.
1: Süveyş için konuşuyorum. Süveyş kanalını çok aktif bir şekilde kullanıyoruz. Baktığınızda zaten gemilerin dünyadaki kargo gemilerinin aşağı yukarı %15'i Süveyş'ten geçiyor. Bizi de çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü Süveyş'ten geçer geçmez Türkiye'desiniz aslında. Biraz kuzeye çıktığınızda. O nedenle Süveyş'in kullanılması önemli.
0: Peki, Kıta Logistics Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Eldener, çok çok teşekkür ediyorum. Ve 60 dakikada kısa bir ara zamanı.

0: reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam.
6: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
7: Peki, çok çok teşekkür ediyorum öncelikle davet için. Türkiye Aile İşletmeleri Derneği 14 yıl önce İzmir'de 40 ailenin bir araya gelerek kurduğu İzmir merkezdi. Bugün ise İstanbul, Bursa, Denizli ve Ankara illerinde temsilciliği olan 300'den fazla aile işletmesini barındıran bine yakın da aile üyesiyle birlikte işletmelerimizde sürdürülebilirlik, ailede birlik misyonuyla hareket eden son derece aktif bir dernek. Aynı zamanda biz dernek olarak merkezi İsviçre Cenevre'de olan Family Business Network'ün de Türkiye temsilcisiyiz. FBN bugün 65 ülke ve 5000 aile şirketi ve 25000 aile üyesiyle global bir dernek. Tayyider de bu ağın bir parçası olarak her gün gücüne güç katıyor. Yalnız Türkiye'de değil, globalde de karşılaştırmalı olarak aile işletmelerinin sorunlarını ve çözüm çeşitliliğini birlikte değerlendiriyoruz. Üyelerimizle de paylaşıyoruz. Aile iş ortaklık yapıları hem ayrı hem de kesişen kümelerin yönetiminde üyelerimize ve dışa açık hem üyelerimize hem de dışa açık eğitimler vererek destek oluyoruz. İl temsilciliklerimiz var. Bunların biraz önce bahsetmiş olduğum, bunların da katkılarıyla hem akademi tarafında hem de kurumsallaşma yolculuğunda rehberlik eden Kuzey Yıldız projemizle aile şirketlerinin yaşadığı problemlerin çözümleri için destek oluyoruz. Bunun yanı sıra her aile şirketi bir girişimcilik öyküsüyle başladığı için kurum içi girişimcilik ve kurum dışı girişimciliği de teşvik ediyoruz ve ülkemizin buna çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca genç nesil, şimdiki nesil ve kurucu nesil olarak ayrı ayrı bu topluluklarımızla paylaşım toplantıları yaparak nesiller arası iletişimi ve anlaşma yollarını hep birlikte öğrenme imkanımız oluyor. Türkiye'deki şirketlerin %90'ı aile şirketi olduğunu düşünürsek ve bu şirketlerin de %3'ünün ya da 4'ünün tek dijitli olmak kaydıyla nesle geçebiliyorsa bizim çok çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Maalesef 3. jenerasyonda şirketlerimiz hayatlarını durduruyorlar ve bunun nedeni de hep genelde şirketin belli bir sistemde, bir kurumsal yapı içinde olmamasından kaynaklanıyor. Tayyider olarak biz genel olarak bu köklü yapıların, bu köklü aile şirketlerimizin gelişen dünyaya uyum sağlayarak sürdürülebilir ve stratejik bir şekilde dönüşmeleri için yanlarında olmaya çalışıyoruz. Geçmişin değerlerini korumaya çalışırken geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verebilen aile şirketleri inşa etmek en büyük hedefimiz. Kısaca böyle açıklayabilirim.
8: Peki Gülfem Hanım, yani bu ortamda çok güzel özetlediniz ama bir yandan da hani şirketler açısından baktığımızda 2026 yılına işte aslında hem aile şirketleri hem genel anlamda da konuştuğumuzda birçok riski belki de aynı anda yönetmeniz gereken bir seneden geçiyoruz, bir dönemden geçiyoruz. Aynı zamanda rekabet

0: Muhabbet edebilmek açısından işte teknolojik dönüşüm gibi yeni dünya düzenine de ayak uydurması gereken dönemlerden geçiyoruz şirketler açısından. Böyle bir dönemde aile şirketleri açısından 2026 nasıl geçiyor?
1: 2026 Türkiye'de aile şirketleri açısından aslında %90'ını da düşünecek olursak ekonomimizin aile şirketleri tarafından yürüdüğünü düşünürsek herkesin yaşadığı problemlerin en büyük payını aile şirketleri yaşıyor. Ekonomik belirsizlikler ve hızlı dönüşüm ihtiyacının aynı anda yönetildiği bir yıl oldu. Yani ne demek? Hem ekonomik anlamda bir takım belirsizlikler varken diğer tarafta da bu dijital dönüşüm şirketlerin hızlı bir şekilde buna yetişme arzusu onları tabii ki bir miktar zora soktu. Fakat aile şirketleri güçlü refleksleri, uzun vadeli bakış açıları ve hızlı karar verme yetenekleri sayesinde bu değişen koşullara uyum sağlamaya çalışıyorlar ve finansal dayanıklılık, dijitalleşme, yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularında gündemlerinin merkezine aldılar genel olarak 2026'da. Bununla kalmayıp sadece bugünü yönetmenin yeterli olmadığını, kurumsallaşma, aile, iş, ortaklık dediğimiz bu üç çemberin, yani bu üç dengenin kurulması ve gelecek nesillerin karar süreçlerine hazırlanmasının şirketlerimizin devamlılığı açısından da çok kritik olduğunu biz bir kez daha gördük. 2026 yılı aile şirketlerinin köklü değerlerini korumaya çalışırken rekabetçi bir ortamda değişimi yönetmeye çalıştıkları da bir yıl oldu diye özetleyebilirim.
0: Kısaca da olsa 2027'de de benzer konular mı gündemde olacak diyeyim? Çünkü onun sonrasında sizin bir zirveniz var, o taraflara da vakit kalsın istiyorum.
1: Tamam. 2027 yılı aile şirketleri açısından biz yine dönüşümün çok daha da hızlanacağını düşünüyoruz. Çünkü mevcut ekonomik koşullar, finansmana erişim, küresel rekabet şirketlerimizi bir miktar temkinli olmaya yöneltirken ama büyümenin anahtarı da hepimizin bildiği gibi verimlilik, çevik yönetim ve doğru stratejik adımlar olacak. Yapay zeka ve dijitalleşme önem kazanırken yeni nesil teknolojilerde sürdürülebilirlik ve küresel bakış açısıyla dönüşüme liderlik eden roller olacak. Biz TAİDER olarak geçtiğimiz 10 gün içinde üye profili ve olgunluk anketi yaptık. Ve bu anketin sonunda önümüzdeki 3 yılın öncelikli konularını saptadık. Aslında bakarsanız hani hepsi birbirine eşit pay aldı. Şöyle sıralayabilirim. Karlılık, verimlilik ve operasyonel dönüşüm, dijital dönüşüm ve yapay zeka, finansmana erişim, büyüme, ihracat ve profesyonel yönetim ve kurumsallaşma. Bu saydıklarımın hepsi aşağı yukarı eşit oranda pay aldı. Biz daha önce anketlerimizde şununla karşılaşıyorduk. İşte genelde nesiller arası geçiş konusu bizim önümüze geliyordu TAİDER olduğumuz için. Hı hı. Fakat şimdi öyle değil. Daha farklı konular karşımıza çıktı. Yani kısaca bunda yeni bir veriyle size cevaplamış oldum.
0: Peki o ama nesiller arası geçiş kısmı da önemli. Siz konuşurken 3. jenerasyonda genel olarak hayatlarını durduruyor şirketler dediniz. O anlamda o geçişte bir farklılaşma var mı? Şimdi aslında çokça konuşuluyor bu Z jenerasyonu, Gen Z deniliyor. Yani orada hani bakış açılarındaki farklılaşmayla birlikte orada ne gibi zorluklar yaşanıyor kısmına da bir kısa değinelim mi?
1: Tabii ki. Aslında yeni nesilli biz bir şirketler için bir şans olarak görüyoruz. Yeni nesil artık aile şirketine sadece mevcut yapıyı sürdürmek için değil, onu dönüştürmek için yeni iş modelleri geliştirmek ve küresel rekabete hazırlamak için çalışıyorlar. Yani bir miktar farklı bakıyorlar. Yani yaptığı işi sorguluyor. Ben bu işi niye yapıyorum? Bunun kime faydası var? Çevreye faydası var mı? belki mevcut işinin yanında farklı bir iş koluna girebiliyor genç nesil. Hı hı. Daha önceki kurucu nesiller için öncelik işletmenin devamlılığı ve finansal dayanıklılık ön plandayken, genç kuşaklar için şirketin hangi amaçla var olduğu, bunlar daha böyle bir ön plana çıkıyor. Aslında biz şöyle bakıyoruz. Bizim derneğimizde 3 nesil var. Kurucu nesil, şimdiki nesil dediğimiz, bir de genç, next generation dediğimiz genç nesil var. Şimdi biz bu 3 nesli bir arada tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu 3 neslin evet. de birbirine çok ihtiyacı. Yani kurucu evet. neslin tecrübesi, işte o finansman dayanıklılığı, kurmuş olduğu network, şimdiki neslin şu anda aktif bir şekilde çalışması ve gelecek nesli de buna hazırlamak hepsinin aslında ortak görevi. Yani aslında dürtüşmeden çok biz bunu daha çok fırsat olarak görüyorsunuz.
0: Peki aile zirvesinde bizi neler bekliyor olacak? Orada ya da kısaca değinelim, benzer konuları mı konuşacaksınız?
1: Aile zirvesi bu sene uzun yıllardan sonra, biz 14 yıllık bir derneğiz. İlk defa, yani belki uzun yıllar ikinci olacak bu. İzmir'de yapıyoruz. Yaşar Üniversitesi'nde 20-21 Kasım tarihlerinde. Burada temamız, her yıl bu zirveyi gerçekleştiriyoruz. Bu yılki temamız değişim çağında 3 denge. Akıl, kalp ve sermayeyi konuşacağız. Bir aile şirketinde bulunması gereken bu 3 olguyu farklı deneyimlerle paylaşacağız. Çok kıymetli konuşmacılarımız var. Tüm aile şirketlerine ben buradan sesleneyim. Hepsini bekliyoruz. Buradaki konularımız da stratejik karar alma, aile ilişkileri, nesiller arası geçiş, girişimcilik, yatırım ve sürdürülebilirlik, büyüme ve tabii ki yapay zeka konularımızın başında gelecek.
0: Aile İşletmeleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gülfem Yorgancılar Pertin, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim.
0: Ve hemen bir sonraki konuğuma geçiyorum. 60 dakikanın son konuğu Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk'la beraberiz. Hoş geldiniz.
2: Kolay gelsin. İyi akşamlar. İyi yayınlar.
0: İyi akşamlar diliyorum. Şimdi sizinle son görüşmemizde geçen hafta Yemen'de ve petroldeki tablonun ne olup ne bittiğini konuşurken demiştiniz ki Suudi'nin B planı vuruldu. Şu anda durum ne?
2: Evet. Bu hafta farklı bir şey konuşuyoruz. Tablo bir haftada iki kez döndü. Önce kötü haber. Husiler bir yılda vurdu. 19-20 Eylül gecesi King Khalid Havalimanı'nın yapı tesisleri fırında bir yangın durumunda kaldı. Riyad ve Harç'ta hava saldırısı, alarmları, Yanbu Limanı'nda Aramco tesislerine saldırı. Körfez borsaları bunu pazar günü fiyatladı. Suudi endeksi %0,5, Katar %1 düştü. En sert kayıplar Industries Katar firmasında %4'e yakın oldu. İlginçtir ki Doğu Batı boru hattı vurulunca Suudi petrolü Yanbu yerine yeniden Hürmüz Boğazı'ndan çıkmaya başladı. Şubat'ta kapalı diye B planına geçtiğimiz Boğaz, Eylül'de A planı olarak geri döndü. Arz kaybı yok ama Asya ve Avrupa rafineleri için yol ve maliyet uzadı. İyi haber de petrol fiyatları düştü. Trump hafta sonu Pezeşkiyan'la Birleşik Devletler'de görüşebilirim dedi. Varil petrol fiyatı pazartesi %2 gerileyip 102 dolara geldi. 11 günün en düşüğüne indi. Piyasa tek bir cümleyle risk primini boşalttı diyebiliriz. Bu hafta 3 şeye bakılıyor. New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda İran ve Amerika'nın heyetleri aynı binada olacak. Bugün Umman ve Katar arabuluculuğunda bir körfez zirvesi var ve OPEC üretim kararı önemli bir karardı. Tahran'ın talebi ateşkes değil, baktığınızda güvenlik garantisi ve nükleer kapasitesinin tanınmasını istiyor. Bu konuları bu hafta bitiremezler diye düşünüyorum ama çalışmaların yönünü değiştiğini söyleyebiliriz. Yemen tarafında da Suudi Arabistan büyük ve koordineli bir yanıt hazırlığında ve Suudi hava savunmasına destek için Hızlı'dan Çin'in Riyad'ın iddiasıyla Tahran'a Husileri dizginle mesajı verdiği söyleniyor. Amerika ise Yemen'e girmeyeceğini belirtti. Emekli Büyükelçi Erdem Ozan'ın dediği gibi tehdit rakipalarla işliyor. Kurullar ise aylarla bu hafta ortası hem petrol fiyatını hem de Riyad'ın semalarında gördük diyebiliriz.
0: Peki fiyatlamaları

0: ardından aslında şöyle bir bakacak olursak gündem de hani çok hızlı değişiyor. Bir yandan da bu Mekke ortak savunma anlaşmasına dair gündem tekrardan canlandı. Hani o taraf aslında bir bölgesel güvenlik mimarisinde hani gerçek bir dönüşüm mü yoksa belki de diplomatik bir sinyal mi diye de soranlar oluyor. Dolayısıyla bir o tarafı size sormak istiyorum. Çünkü hani Riyad vurulduğunda işte neden devreye girildi, girilmedi gibi soru işaretleri var. Neler söylersiniz?
1: Evet, Mehmetli Büyükelçimiz Erdem Uzan'ın son 3 gün içerisinde 2 tane yazısı var bu konuyla ilgili. Biri neden zor olduğunu, öbürü de nereden başlanacağını anlatıyor. Yani siyasi caydırıcılığı fiili askeri savunmaya çevirmenin önünde 3 pratik engel var. Birincisi yasama, şıkkı savunma maddeleri asker ya da sistem hareket etmeden önce bir ülkenin meclislerinden geçmek zorunda. İkincisi mevcut çatışma ayrımı. Ortaklar yeni bir saldırıyla yıllardır süren asimetrik bir savaşı yönetmek arasında fark görüyor. Yemen ikinci kategoride. O yüzden otomatik bir savunma refleksi yok. İkincisi komuta entegrasyonu. 3 ayrı orduyu ortak komuta yapısı ve protokollerle hazırlamak bir gecede olmuyor. Sayın Ozan'ın 20 Eylül tarihinin altında ise aslında yapısal mesele ortaya koyuyor. O da modern devlet dışı savaşın temposu entegre bir savunma mimarisi kurmak için gereken ruhsal takvimlerden çok daha hızlı. Drone ve füzeler dakikalar içerisinde ulaşırken ittifak mekanizmaları sürekli teknik bir uyum istiyor. Türkiye'nin son açıklamaları da tam bu noktayı işaret ediyor. Talep esaslı teknik destek, drone önleme ve radar entegrasyonu işbirliğinin en hızlı ilerleyebileceği alanlar bunlar. Erdem Uzun'un cümlesiyle yine Mekke anlaşması resmi yapılarının hızıyla değil, bu teknik entegrasyonu ne kadar hızlandırdığıyla değerlendirecek. Mesele tehdidin hızıyla orantılı olabilmek.
0: Peki böyle bir...
1: Benim nasıl cevabım?
0: Evet dinliyorum lütfen.
1: Dubai'den bir insan olarak bugün bir sinyal olarak görmek lazım ama sinyalin kendisi bile bir renkleme mahkumunu gösteriyor ve ekonomik karşılığı net. Körfez'in çeşitlendirme planları, havacılık, enerji transiti, yatırımcı güveni tehdidin hızıyla kurumsal tepkiniz arasındaki açığın kapanmasına bağlı. O açığı kapatacak radar, drone önleme, hava savunma stoğu içlerinde Türk savunma sanayi masada. Bu hafta Abu Dhabi'deki Acman Fuarı'nda üstadlarının kalabalık olması da bir tesadüf değil.
0: Yani bu gerilimin ortasında aslında iş hayatı ne durumda dediğimizde, fuar takvimi ne durumda dediğimizde orada bir sıkıntı olmadığını mı görüyoruz?
1: Evet. Yani rakamlar hayat akıyor diyor. Dubai Savaş'ın ilk 8 ayında bu yıl 7 milyon ziyaretçi ağırladı. Ağustos otel dolumlu %66. Son 6 ayın en yüksek rakamında. Emirates Hava Yolları %93 kapasitede uçuş gerçekleştiriyor. Uçuş ağının %98'i normale döndü. Bir diğer hava yolumuz Fly Dubai'de 125 destinasyonu açtı. Fiyat Hava Yolları, Abu Dhabi'nin ulusal hava yolu 3000 kadar yeni alım yapacak. Finansla Birleşik Arap Emirlikleri bankalarının kredi hacmi 760 milyar doları geçti. Abu Dhabi'nin finans merkezi ADGM'de yönetilen varlıklar %54 büyüdü. Dubai gayrimenkulünde tek haftada 3 milyar dolarlık işlem gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin BRICS ülkeleriyle ticareti %28,5 arttı. İki de üretim haberi vermek istiyorum. Ras Al Khaimah'da ZAK güneş paneli fabrikası açıldı. Emirates Global Aluminium, İtalyan bir alüminyum geri dönüşüm şirketinin %80'ini aldı. Petrol değil, üretim hikayesi savaş yılında da devam ediyor. Turist sayısı 2025 temposuna dönmedi. Şehri ayakta tutan iç pazar ve bölge sermayesi şu anda. Örneğin geçtiğimiz cuma akşamı iç konseyi olarak sezonu WD Palm Hotel'inde açtık. Salon doluydu. Böyle bir yılda kalabalık bir sezon açılışı kutlanacak bir başlangıçtı. Fuarlar açısından baktığımızda geçen hafta turizm ve siber vardı. Bu hafta ise Abu Dhabi'de Acman Savunma Fuarı, Mekke Anlaşması'ndan sonra Türk savunma firmaları için bambaşka bir sahne olacak. Dubai'de Seamless Middle East, dijital ödeme, e-ticaret, fintech üzerinde. Gelecek hafta ise kimya ve enerji, 28-30 Eylül Middle East Voting Show gerçekleşecek. Türk boya üreticilerinin düzenli geldiği bu fuar, 29 Eylül 1 Ekim GoTech ile takip edecek. Petrol, gaz teknolojileri, mana pompa ekipman üreten sanayicilerimiz için önemli bir fuar. Devam eden fuarlarımızda da Büyük Boran Ekim'in ilk haftasında gerçekleşecek. Çoğu kombiler olmak üzere pek çok Türk firması bu fuarlarda yerini alıyor. Jitex'in bu yıl Ekim'de olmayacağını

0: 7-11 Aralık'ta olacağını ve ilk kez Expo City'de gerçekleşeceğini hatırlatmakta fayda var. Kriz döneminde sahayı boşaltan zayıf oyuncuların yerini daha hazırlıklı olanların aldığını söyleyebiliriz. Ofis ve nitelikli personel bir yıl öncesine göre şu an daha ulaşılabilir. Pazarlık gücü bugün sıkta olanların elinde demektir. Ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri'nde.
1: Peki önümüzde bundan sonraki takvime baktığımızda bir hafta 10 günlük belki süre içerisinde neye odaklanacaksınız, neler bekliyorsunuz?
0: Yani 4 tarih üzerine odaklanıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump Pezeşkian görüşmesi olur mu? Eğer olursa petrolün 100 doların altına düşmesi, olmadığı takdirde yeni sanayi finansı yine 105-110 dolar bandında gitmesi muhtemel. İkincisi Suudi'nin yanıtı. Riyad büyük ve koordine bir saldırıdan bahsediyor Yemen'e. Bu ne derece gerçekleşir? Eğer Yemen içerisinde kalırsa piyasa bunu sindirir. Ama Kızıldeniz'e taşarsa Nalum ve sigorta primleri biraz yukarı çıkar diye düşünüyoruz. Üçüncüsü OPEC fiyat düşerken üretim kararı körfez bütçelerini doğrudan etkiler. Bu yatırıma dönüşür. Dördüncüsü ise Türkiye'de önümüzdeki bu hafta sonunda özellikle gerçekleşecek olan en azından 26-27 zirvesi Türk Konfidi. Dubai İş Konseyi olarak biz de orada olacağız. Özellikle Kayma ile geçtiğimiz hafta imzalanan Türk Konfidi arasındaki anlaşmanın somut adımlarını Anadolu'nun sanayisiyle konuşacağız. Türkiye açısından benim okumam şu, yüksek petrol fiyatı Türkiye'nin faturasını büyütüyor ama Körfez'in gelirini de büyütüyor. O gelir de bu yıl ilk kez güvenli limanlar artarken Türkiye'yi listenin üst sıralarına yazıyor. Savunma, lojistik, gıda, altyapı, ülke anlaşması bunu da pekiştiriyor. İkinci soruda da konuştuğumuz üç engelden hangisinin önce aşılacağını izleyeceğiz. İlk adım büyük ihtimalle teknik olacak. Türkiye masada eli kuvvetli bir şekilde yer alacak. Bu durumdan pozitif çıkacağını düşünüyoruz. Masada Türkiye kuvvetli bir şekilde bulunacak.
1: Dubai ve Kuzey Emirlikleri Türk İş Konseyi Başkanı Kanat Kutluk, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bir haberimizle noktalayacağız efendim. Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, enerji fiyatlarındaki yeni artış dalgasının Euro bölgesinde enflasyonun öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağı anlamına geldiğini söyledi. İzleyerek noktalayalım. Saatlerimiz 21'i gösterdiğinde ekonomik görünümde görüşmek üzere.
2: Avrupa Merkez Bankası Baş Ekonomisti Philip Lane, İsviçreli Le Temps gazetesine verdiği demeçte, şu anda sadece petrolde değil, doğal gazda da ikinci fiyat artış dalgası yaşıyoruz. Bu ikinci enerji fiyat artış dalgasının 2027 ortasından itibaren hedefimize doğru düşüş yaşanmadan önce daha yüksek ve daha kalıcı enflasyona yol açacağını düşünüyoruz, dedi. Lane, bugün tanık olduğumuz enerji fiyatlarındaki ikinci dalga artış, gıda fiyatları, elektrik dahil geniş anlamıyla enerji fiyatları ve genel olarak mallar üzerinde yukarı yönlü baskı yaratacak. Öte yandan hizmetler üzerindeki baskı sınırlı kalacak, dedi. İran savaşının enerji maliyetlerini hızla yükseltmesi nedeniyle bu ay yapılan ikinci faiz artışının ardından yetkililer şimdiden daha fazla sıkılaştırma için zemin hazırlamaya başladı. Ekim ayında bile çeyrek puanlık bir artış daha söz konusu olabilir. Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda yaklaşık %4'e yükselmesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası'nın son tahminlerine göre ise bu yıl ve gelecek yıl ortalama enflasyonun sırasıyla %3 ve %2.5 olacağı öngörülüyor. Bu tahminler %2'lik hedefin oldukça üzerinde. Aynı zamanda ekonomik dayanıklılığını sürdürmeye devam ediyor. Lane, bu sonbaharda daha şiddetli ve daha uzun süreli bir şok yaşanması halinde bunun ekonomi üzerinde baskı yaratacağını söyledi. Lane, ancak şok şiddeti daha az olursa, Avrupa'nın belirli bölgelerinde gerçekleştirilen önemli kamu harcamaları gibi çeşitli olumlu faktörlerin büyümeyi desteklemesi beklenir. Özellikle Almanya'daki altyapı ve savunma yatırım programını ya da Avrupa Birliği'nin Next Generation EU planını kastediyoruz, dedi. Lane, temel senaryomuz enerji şokunun şiddetini artırmaması koşuluyla Avrupa ekonomisinin istikrarlı ancak ılımlı bir hızda büyümeye devam edeceği yönündedir, dedi.
3: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
4: Endüstriyel reklam ve dijital baskı teknolojilerinin buluşma noktası Sign İstanbul 23-26 Eylül çarşambadan cumartesiye İstanbul Fuar Merkezi'nde. Ücretsiz giriş için signistanbul.com.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
8: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
10: Reklam. Öncelikli yayın.
11: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Öncelikli yayın.
1: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip yerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünümle karşınızdayız efendim. Ecemaat ben. Bugün sizlere ben eşlik ediyor olacağım. Hande aramızda değil. İki çok değerli konuğum var. Bir tanesi stüdyomda Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Çok hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok hoş geldiniz. Teşekkürler.
1: Ne demekse artık hoş geldiniz.
2: Çok hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Burak Arzova da bize eşlik ediyor. Hoş geldiniz size.
3: Ben de çok hoş geldim. Çok teşekkür ederim.
1: Çok hoş geldiniz. Evet. Şimdi çok fazla gündem var konuşacağımız. Biraz daha içeriye fon tarafına odaklanacağız ama bir son dakikamız var. Onu aktarmak istiyorum. ABD Başkanı Donald Trump zaten İran'la görüşme yapılması bekleniyordu. İran ile görüşme çok verimli geçti. Bir görüşme daha planlandı. Son dakikası var. Bundan öncesinde yaptığı açıklamalarda aslında konuşmasında seçimden sonra bir barış sağlanabileceği minvalindeydi. Bir kısa değerlendirmenizi rica edeceğim son dakika olduğu için. Erhan Hocam sizle başlayalım.
2: Yani yani bir kere önemli tabii. Bütün dünyanın gözünün önündeki en önemli konu. Piyasalar için en önemli gündem maddesi. Hani arz yönlü bir şok yaşıyoruz. Bu daha büyür mü, azalır mı? Temel soru bu. Ve buranın iki muhatabı ülke Amerika ve İran. Dolayısıyla yani savaşın bitmesi bir kere savaş, yani onun bitiyor olması önemli. Ekonomiler için de son derece önemli. Tabii bu tür görüşmeleri çok gördük. İşte 60 gün süreyle işte müzakere sürecekti, pat diye kesildi falan. O yüzden elbette temkinli yaklaşmak lazım ama hani bu ortamda görüşülmesi anladığım kadarıyla çok verimli ifadesini, hani verimli değil çok verimli, pozitif yönde değerlendireceğimiz bir şey. Çünkü savaşın bitmesi ekonomik açıdan tüm dünya ekonomisi aslında savaş olmasa daha pozitif bir görünümde. Ama savaş her şeyi bozabilecek niteliğe de doğru gidiyor uzadıkça. O yüzden önemli bir görüşme daha olacakmış. Yani son 6 ayda buna benzer çok tablo gördük. İşte ateşkes, anlaşma, müzakere. O yüzden şöyle temkinli olarak iyimser bir gelişme olduğunu söyleyeyim. Zaten birkaç gündür petrol fiyatlarındaki düşüş, işte Hürmüz Boğazı'ndan bugün yine bir haber vardı. Son 6 ayın en yoğun geçişi sağlanıyor gibi. Yani bunlar olumlu. Dünya ekonomik açıdan yorumladığımızda olumlu. Bir savaş açısından da. Umarım hani gerçekten o olumlu haberin ilk başlangıcı olur, olumlu gelişmenin diyelim.
1: Burak Hocam siz ne dersiniz? Brent'te de şu anda 99 dolar civarındayız. %1'lik bir geri çekilmeyle beraber ekranlarımıza yansıyor. Ne söylersiniz?
3: Bence de çok önemli bir gelişme. Yani tabii bir taraftan da seçimlere çok az kaldı. Amerika ara seçimlerine ve işler Amerika içerisinde de iyi gitmiyor. Diğer taraftan baktığımızda Fed üyelerinin de özellikle bu haftaki konuşmalarında ve hafta boyunca da devam edecek enflasyonun ikinci hatta üçüncü etkilerinin yoğun bir şekilde görülmeye başlandığı yönündeki söylemleri, enflasyonun beklenenden uzun kalacağı yönündeki söylemler bence bu yumuşamaya da biraz etki yapmış durumda. Petrol fiyatları gerçekten geçtiğimiz hafta Amerika genelinde yeni rekorlar kırmıştı. Hala bile yani Brent petrol gerilemesine rağmen Amerika ortalaması 4 galon başına 4.47 dolar 50 sent. Dolayısıyla bir taraftan baktığında işte Kaliforniya'ya baktığımızda 6.18 galon başına, yani bunlar çok yüksek rakamlar. Dizeli söylemiyorum bile. Dizel zaten Kaliforniya'da 10 dolara yaklaşmış, hatta bazen geçmiş durumda. Onun için bu petrol fiyatlarının geldiği seviyelerin ekonominin içerisine bir kalıcı enflasyon olarak dönmeyebileceğini artık bundan sonra söyleyebilmek mümkün değil. Bence buradaki en belirleyen nokta tabii ki bir taraftan seçimler var ve seçimlere doğru giderken eli oldukça ekonomi nedeniyle güçsüzleşmiş olan bir Trump yönetimi. Ama diğer taraftan da enflasyonun her zamankinden çok daha ciddi bir şekilde tekrar Amerika'nın üzerine kabus gibi ve dünyanın da tabii ki üzerine kabus gibi çökme riski. Ben çok kısa sürede bir anlaşma olabileceğini düşünmüyorum.

0: Ama bence bugünkü konuşmayı da izledim, Trump'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasını. Trump'ın konuşmasında özellikle bu barış çubuğu diyebilirsek çok kere İran'a yönelik olarak aslında sert olmayan, oldukça da yumuşak sayılabilecek tonda konuştu. Olumlu bir konuşmayı. Nitekim hemen etkilerini gördük. Ama bugün az önce yapmış olduğu açıklama beklendiğinden daha iyi geçtiğine yönelik, hatta bir görüşme daha planlandığına yönelik açıklama oldukça olumlu. Buraya nereden geldiğimizi hatırlarsak, hafta içerisinde bazı İranlı yetkililere Amerika'nın vize vermeyebileceği, toplantıya katılmaları için vize vermeyeceği noktadan bugün geldiğimiz noktada ikinci bir görüşmenin yapılabileceği noktaya taşındık. Onun için ben olumlu bakıyorum. Umut ediyorum ki bu süreç çözülsün. Çünkü gerçekten hem bizim açımızdan baktığımızda oldukça yüklü fatura, cari açık yönünde ve enflasyon yönünde bir faturadan kurtulmuş ve daha normalleşmeye doğru adım atmış oluruz. Hem de dünya genelinde gerçekten ticaretin önünün açılması ve enflasyon baskılarının azalması açısından son derece olumlu olur diye düşünüyorum.
1: Peki buradan geçelim içeriye. Bizim
0: Evet.
1: ana gündem başlığımız fon piyasaları ve bu zamana kadar gelinen yaşanan süreç. Ardı ardına aslında atılan adımları da takip ediyoruz SPK tarafından. Bugün yine toplam bedel geri alınan paylarda toplam bedel üst sınırının uygulanmayacağı açıklandı. Öte yandan tasfiye sürecinin yine bu haftaya başlarken biz 3 aydan 6 aya çıkarıldığını gördük. Şimdi genel anlamda baktığımızda tabii ki daha sağlıklı bir fon piyasası inşa edilme amacı gayesi var. Ama bir yandan da bu tarafa buraya gelene kadar olan süreci de konuşmakta fayda var. Hem süreç hem atılan adımlar nasıl değerlendirirsiniz?
2: Yani tabii son derece önemli bir olay yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Yani tarihi Türk finans piyasalarının tarihi açısından da ekonomik ve finansal gidişat açısından da ileride de çok konuşulacak bir dönem. Böyle ekonomi tarihinde bazı dönemler sık konuşulur. Öyle bir dönemdeyiz. Hani 500 bin civarında hani bu işten etkilenen tasarruf sahibi 1 trilyon lira ya da 20 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Dolayısıyla büyük bir rakam ve bunun etkileri de ekonomi açısından son derece önemli. Şimdi olayın tabii keşke bu kadar geç kalınmasaydı, önlemler daha önceden gelseydi. Bir bu boyutu var ama ikinci boyutu da ortaya çıktıktan sonra bu MSCI'ın Türkiye hisse senedi piyasası üzerine değerlendirmelerin arkasından hızlanan bir süreç gördük. SPK'nın kararlarıyla da başlayan bir süreç oldu. O kararlar ve hızla yaşanan bu süreçten sonra geçtiğimiz hafta ortalarından itibaren diyelim atılan adımlarda bence olması gereken ve olumlu yönde adımlar. Burada bir panik yaşandı tasarruf sahibi tarafında. Dünyanın hangi ekonomik finansal piyasasında olursa olsun, hangi kurum olursa olsun, yani şu anda bizi izleyenler aklına gelebilecek yani şu ülke, şu banka, şu finansal kurum desin. En iyi yani en güvendiği, en güçlü dediği kurum bile böylesine bir fon talebi karşısında direnemez. Hani bu finans piyasasının mantığı budur. Yani böyle bir talep geldiğinde bunu karşılayamaz. Bunun bu noktaya gelmesinin nedenleri çok farklılaşır ama bu nokta zaten hani işin yönetilmesinin çok zor olduğu bir nokta. O panik ve bu para çekiliş talebi bu noktaya getirdi. Sonrasında bu durumlarda bir yani likitte sorun var. Para lazım. İnsanlar parasını çekmek istiyor. Likiditeyi vermek ve gerektiği kadar verileceği yönde mesaj vermek de otoritelerin, işte merkez bankalarının yapması gereken en çok beklediğimiz ilk aksiyondur ki o alındı. O önemli bir olumlu. Ondan sonra bunun bulaşmaması başka fonlara veya paniğin kontrol altına alınması açısından da SPK'nın kararları peş peşe geldi. Hani bazı fonların işte işleme kapatılması veya tasfiye sürecine alınması veya olası riskleri yani olası peş peşe gelebilecek satışları önlemek için işleme kapatılması gibi hamleler aslında doğru hamleler. Bu noktaya geldikten sonra dediğim gibi öncesinde keşke daha önce alınan kararlar olsaydı onu o boyutu var. Fakat alınan önlemler doğru. Şu aşamada piyasadan son bir haftadır da çeşitli yorumlar geliyor. Aslında işin içinde olan bu işte çok tecrübeli birçok işte profesyonelin diyelim uyarıları da dikkate alınıyor gibi gözüküyor. Yani bugün gelen karar da işte sürenin 3 aydan 6 aya çıkarılması da bunlar önemli. Demek ki bu etkileşim de güçlü kullanılıyor. Yani o anlamda pozitif. Fakat tabii süreç sancılı ve zor bir süreç. Fakat doğru bir stratejide gidiliyor. Türkiye'nin daha önceki yani tabii tasarruf sahiplerinin 500 bin burada tasarruf sahibi aileleri, çevresi, borsa ile ilgilenen birçok kişi ilgilendiren bir konu. Yani burada en çok merak edilen ne kadarlık bir kısım geri döner, ne olur? Tabii. Tabii bunun cevabını şu anda tam böyle çok net cevaplar vermek mümkün değil. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'nin tarihinde daha önce de oldu. 2001 krizinde de hani faizler 5000'e çıktı. İşte bir takım bankalar maalesef devam edemedi faaliyetine falan ama o dönemlerde de tasarruf sahipleri büyük oranda kaynaklarına erişti. Yani bu burada da olabilecek çerçevede bu başarılmaya çalışılacaktır. Yani Türkiye ekonomisinin tarihinde bu var ve maksimumu yapılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar son bir haftada atılan adımlar da
1: bunlar. Ana para üzerinden mi düşünmeliyiz yoksa?
2: Yani tabii burada yani birçok yöntem olabilir ama evet tabii çok fiktif diyeceğimiz karlar elde edildi. Yani onların tamamının alınması özellikle hisse senedi fonlarında çok mümkün olmayabilir. Özellikle hani son o bu karar alınmasından sonra talimat ya da tam o sırada talimat verenler için ama bu arada farklı yöntemler kullanılacaktır. Şimdi kullanılacak yönteme göre de değişir. Hı hı. Burada bir varlık yönetim şirketi, bir hani bankaların sorunlu krediyi bir varlık yönetim şirketine devretmesi, oradaki tasfiye süreci gibi süreçler olabilir. Bu eldeki hisselerin değerini hani bir gerçek değerini bulması yönünde bir zamana yayılan arz talep dengesini sağlayacak yöntemler olabilir. Tasarruf sahibinin en azından enflasyona karşı korunması hisse senedi tarafında bir takım formüller geliştirilebilir. Para piyasası fonlarıyla diğeri biraz daha farklı ama yani hisse senedi piyasasında olan tasarruf sahipleri için de yani maksimum gayret gerçekleştirilecektir diye düşünüyorum. Yani bizim tarihimiz bunun örnekleriyle dolu. O yüzden hani şu aşamada bunu düşünerek hareket etmekte fayda var gibi geliyor. Çünkü panik olmanın çok faydası yok. Yani panik olmanın hem bu fon sahiplerine hem Türkiye'deki diğer tasarruf sahiplerine hem de makro dengelere bir faydası yok, zararı olur. O yüzden sürecin son en azından dönemde iyi yönetildiğini dikkate alacak olursak hani sonuca kadar da oradaki sıkıntıyı minimize edecek adımların geleceğini en azından söyleyebiliriz. Bunu beklemeliyiz.
1: Burak Hocam siz neler söylersiniz? Yani tahribatın boyutu ve süreç yönetimi açısından hani başka türlü yönetilebilir miydi? Atılan adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler söylersiniz?
0: Şimdi tabii çok zor bir süreçteyiz Ece. Aslında baktığın zaman tabii ki farklı şekilde yönetilebilirdi. Yani en başından bu zamana kadar geldiğimiz süreci zaten bunun uyarılarını yapan, piyasanın içerisinde demin Erhan Hoca'nın söylediği gibi çok uzun yıllar bu piyasanın içerisinde çalışmış ve aslında gelen tehlikeyi görmüş olan kişilerin uyarıları çokça yaptığını gördük ve bu daha farklı önlemlerle ortadan kaldırılabilir miydi ya da zarar minimize edilebilir miydi? Elbette edilebilirdi. Çünkü burada en büyük rollerden bir tanesi düzenleyici kurumlara düşüyor. Dünyanın her yerinde böyle. Bu düzenleyici kurumlar zaten bunun için varlar. O nedenle işin şu anki geldiğimiz noktasında ortada bir kötü durum var. Şimdi bu geçmişi elbette konuşacağız daha sonra ama şu anda canı çok yanan insanlar var ve hı hı. aslında bizler de ağzımızdan her çıkanı tartarak ve nereye varacağını düşünerek konuşmak durumundayız. Çünkü bunun içerisinde şirketler var. Belki kredi kartının süresini beklerken parasını bir yandan burada değerlendirmek isteyenler var. Ya da kira ödemesini buraya koyanlar ve kira ödemesinden şu anda kendisi adına temerrüte düşmüş olanlar var. Dolayısıyla çok farklı bir gruptan bahsediyoruz. Yani oldukça farklı kesimler var. O nedenle aslında çok büyük bir yatırımcı grubunu ele alıyoruz. Yaklaşık işte 350 bin ila 500 bin, tam sayıyı ben bilemiyorum. Birçok farklı ifade edildiği için söyledim ama büyüklük dolar cinsinden yaklaşık 20 milyar dolarlık bir büyüklükten bahsediyoruz. Tabii fiktif bunun bir kısmı. Onu da söylemekte fayda var. Hani ne olduğunu birazdan kendi adıma söyleyeceğim. Şimdi tabii ki aslında yatırım fonlarının tasfiye sürecine yönelik olan uygulama çok hızlı bir şekilde geldi. Üç aşamadan oluşuyor. Bir tanesi yetkilendirme ve ilk hazırlıklar grubu. Burada iki tane çok büyük bankamız görevlendirildi ki bence bu bankaların temelde seçilmesi aslında güven sağlanması açısından seçildi. Biri İş Bankası, diğeri de Ziraat Bankası. Zaten Ziraat Bankası Türkiye'nin en büyük bankası. İş Bankası da hem geçmiş kurumsal yapısı hem de büyüklüğü itibariyle ve güven teşkil etmesi itibariyle oldukça önemli burada yer alması. Dolayısıyla arkasından sürecin içerisinde işte MKK mutabakatı sağlanacağı bildirildi. Katılımcı payların adetleri, işte yatırımcı hesapları, bunların hangileri hacizli, tedbirli, üzerinde MKK ile mutabakat sağlanacak hususlar var. Sonra Takas Bank'ın devri ve varlık mutabakatı. Şimdi bu birinci kısım daha rahat işleyebilecek olan kısım. Tabii burada devredilen 131 tane fon, 7 tane şirket var. Bu sürecin içerisinde oldukça büyük, geniş bir alanı kapsıyor. Sonraki kısım önemli. Yani varlıkların tasfiyesi ve nakit yönetimi kısmı önemli. Buna ilişkin bir bilgimiz şu an için yok. Yani bu tasfiye yöntemi nasıl gerçekleştirilecek? Yani bir şirketin iflası şeklindeki tasfiyeye benzer şekilde yapılacak ki orada işte önce kamu alacakları, işçi alacakları, kamu alacakları falan böyle bir sıralama var. Tabii bu fon olduğu için böyle bir mantıkta değil ama tasfiyede öncelikli hale gelmiş olan alacaklar grubu oluyor. Buradaki temel öncelikler ve ödeme önceliği ve talimatlar herhalde genel itibariyle baktığımız zaman TEFAS üzerinden verilen gerçekleşmeyen işlemlere yönelik mi olacak onu bilemiyoruz. Dolayısıyla ama talimatta bize söylenen şuydu. TEFAS üzerinden verilen gerçekleşmeyen iade talimatları fon borcu olarak kabul edilecek ve öncelikle bu borçlar ödenecek deniyor rehberde. Dolayısıyla buradan hareketle bir adım atılacak ama nasıl yapılacak onu bilemiyoruz. Ve sonrasında da yatırımcılara dağıtım kısmı geliyor. Bu kolay anlatıyorum ama kolay bir süreç değil. Yani çok uzun bir süreç. Ve sürecin tamamlanması nihai olarak ilk önce 3 aylık bir süre belirlenmişti. Yani fon mal varlığının tasfiyesi konusunda. Sonra bu 6 aya çekildi. Bence doğru bir şey. Belki daha bile uzun sürebilir bu arada. Çünkü çok fazla yatırımcı var, çok fazla fon var bunun içerisinde. Dolayısıyla bu 3. aşama ve sürecin tamamlanması aşaması, en sonunda da bunların ticaret sicilinden terkini var. Şimdi burada biz de olayın ilk olduğu andan beri takip ederek şunu görüyorum. Yani bu profesyonellerin, özellikle güvenilir profesyonellerin, öyle söyleyeyim, uyarılarının dikkate alınmaya çalışıldığı, bunların bir kısım uygulamalarının SPK tarafından yeni düzenlemeler olarak getirildiği ki bu doğru düzenlemeler, doğru adımlar atılıyor. Dolayısıyla bundan sonra da farklı ek düzenlemeler gelebilir. Yani bunların hiçbiri şaşırtıcı olmayacaktır. Ve burada mal varlığı grubu olarak baktığımızda demin Erhan Hoca'nın söylediği çok doğru bir şey var. Mesela para piyasası fonlarıyla genel olarak serbest fonların yapısı birbirinden farklı. Mesela X şirketinin, isim vermeden konuşalım, bir serbest fonunu aldığımızda yaklaşık %87.43'ü bir tanesi önümde var şu anda. Hadi ona 87 diyelim. Hisse senetlerinden oluşuyor. Ve bu hisse senetlerinin de biliyoruz ki aslında değerleri normal şirket değerlerinin çok üzerinde. Dolayısıyla buradaki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Yani şirketin kendi piyasa değerinin nasıl olabileceği konusu çok tartışmalı. Burada tabii alınabilecek önlemlerden biri şu olabilir. Bazı fonlar var, gene bu sürecin içerisinde alınmış olan ki bazı kurumların fonları. Onlar kendi ödeme güçleri olduğunu ve bu ödemelerin gerçekleştirilebileceğini söylüyorlar. Tabii kamunun takdiridir bu ama eğer onlar ödeyebilecek güçtelerse ve bu ellerindeki varlıklarla bu ödemeyi gerçekleştirebileceklerse bunların bana kalırsa ödemesinin tamamlanıp hem sisteme güvenin sağlanması açısından hem de

özellikle bu fon tasfiyesinde görevli bankaların işlem yükünün azaltılması açısından onlar belki bu ek süre içerisinde daha önceki devredildikleri bankalardan çıkartılıp ödeme imkanı sağlanabilir. Ve böylece aslında bir güven mekanizmasını da sağlamak gerekiyor. Çünkü şu anda çok ciddi bir güven zedelenmesi var. Bunun belki sosyal boyutu çok etkili olacak.

0: bir duruma düşürmüş durumda. Bu tasfiyenin nasıl olacağını bize zorlaştırıyor. Çünkü demin söylemiş olduğum fiktif nokta şu. Zaten yapılan fon değerlemeleri üzerinde bir ana para var yatırımcının. Bir de o ana para üzerine işlemiş olan getirisi var. Ama bu getiri şirketlerin aslında gerçek olmayan, fiktif olan değerleri üzerinden gerçekleşmiş olan bir getiri. Yani burada tasfiyeci kuruluşlar bir makul oran mı bulacaklar? Burada herkese bir eşit dağıtım mı planlanacak? Yani çünkü sonuçta kamu bunu üstlendiği için, yani üstlendi derken kamudan çıkması anlamında konuşmuyorum. Tasfiyenin sürecini kamu yönettiği için burada eşitlik ilkesi mi uygulayacak, yoksa fon büyüklüğüne göre mi bir dağıtım olacak? Bunları tam olarak bilemiyorum ben kendi adıma. O nedenle bunlar bayağı problemli konular. Ama para piyasası fonlarına baktığımız zaman orada işlem birazcık daha farklı işler. Mesela orada ağırlıkla repo ters repo işlemleri var. İşte mevduatlar var. Devlet tahvilleri çok yoğun oranda. Katılım hesapları var bazılarında. Bunlar yani hisse senetleri hesaplarından bağımsız olarak. Özel sektör tahvilleri var. Finansman bonoları var. Dolayısıyla işin bu tarafı sanki biraz daha kolay yönetilebilir gibi duruyor. Ama tabii ki hani şöyle bir durum var. Temerrüt dediğimiz olay zaten herkesin hücum ettiği bir noktada. Yani bugün dünyanın en kuvvetli bankası bile olsanız bütün Moody'ler aynı anda hücum ettiğinde o banka batar. Yani sistem, finansal sistemde herkesin parasını aynı anda istemeyeceği mantığına dayanan bir yapıyla hareket ediyor bütün bu finansal oluşumlar. Dolayısıyla buradaki temerrütün temel sebepleri buradan gibi gözüküyor ama mal varlığı anlamında baktığımızda bunu koruyabilmek ve bunun teminini sağlayabilmek kamunun işte düzenleyici otorite olarak görevinin içerisinde yer alıyor. O nedenle sürenin ben uzatıldığını ve gerçekçi bir fiyat oluşumunun sağlanmaya çalışıldığını düşünüyorum. Olabilir mi? Ondan da çok şüpheliyim. Ama genel olarak baktığımızda gerçekten çok zor bir sürecin içerisinden geçiyoruz ve maalesef yani demin dediğim gibi çok farklı gruplar var bu fonların içerisinde. İşte şirketler var, bunlar ödemelerini belki oraya koydular, ödeme güçlüğü içerisine girebilecekler. Belki derken büyük bir olasılıkla kişiler var demin söylediğim gibi. Onun için bunun hepsini aynı anda yönetebiliyor olmak da ayrı bir zorluk getiriyor. Onun için çok zor bir süreç.
1: Peki hemen kısaca birazdan makro ölçekte konuşuruz ama orada hani yatırımcının asıl sorusu ve orada tabii flu alanlar var hala netleşmedi diyoruz ama ne zaman ne kadar paramı alabileceğim sorusunu soruyor ya herkes. Orada süreç ne zaman netleşir? O 6 aylık sürecin sonuna doğru mu? Yani ne zaman bu konuda bir cevap alabilecek yatırımcı?
0: Şimdi gene elimizdeki rehberden hareket ederek söyleyebiliriz. Yani ilk önce şöyle bir şey var. Dediğim gibi birinci bölüm işte yetkilendirme ve ilk hazırlık bölümü zaten bu yapılmış durumda. Bunun içerisinde demin söylediğim gibi 7 şirket ve 131 tane fon var ve işte buradaki katılma payı adetleri, yatırımcılar bunlar belirlenmiş durumda. Bunlar zaten MKK'nın elinde var. Hepsi belirli. Zorlu süreç şu. Varlıkların tasfiyesi ve nakit yönetimi kısmı. Yani bunu aslında nihai süreç 6 ayda tamamlanması öngörülüyor. Ama 6 ay aşabilir. Yani dediğim gibi çok yüklü miktar para var içeride. Tabii fiktif olan kısmı çok fazla aslında. Onu da söylemekte fayda var. Ama genel olarak baktığımızda bu sürecin nasıl yönetileceği konusu bence en kafalardaki soru işareti olacak. O da senin sorduğun cevabını verecektir. Yani herkes parasının ana parasını mı alacak, yoksa o ana kadar işlemiş olan getirisini mi alacak, yoksa getirinin belirli bir kısmı ortadan kalkacak çünkü varlık artık onu gerektiremediği için. O zaman belli bir oran mı belirlenecek? O oran neye göre belirlenecek? Yani getiri oranı. Çünkü bu fonun içerisine diyelim ki 5 ay önce girmiş olanlar da var. İşte atıyorum tamamen geçtiğimiz hafta çarşamba günü girmiş olanlar da var. Dolayısıyla getiriler aynı değil ve beklentiler de aynı değil. Onun için ana para tabii ki önemli ama bunun üzerindeki o getiri kısmının hangi oranda belirlenebileceği ya da belirlenip belirlenmeyeceği konusu bu varlıkların tasfiyesi ve nakit yönetimi kısmında olacak gibi gözüküyor. Onun için bu uzun sürebilir. Yani burada bir kamunun bu sorumlu bankaların görevlendirilmesiyle beraber bir karar vermesi gerekecek ve tasfiye o esaslara göre işleyecek. Onun için bana göre 6 ay uzayabilir diye düşünüyorum ben bugünden baktığımda. Uzamaya da bilir. Yani sonuçta böyle bir durumla karşılaşmadık ama benim kişi

0: Kişisel olarak görebildiğim kadarıyla, çünkü çok fazla yatırımcı var, para çok büyük, içerideki miktar çok büyük, çok fazla fon var. O nedenle bu sorumlu bankaların görev yükünün de demin dediğim gibi belki biraz hafifletilmesi anlamında ödeyebileceğini taahhüt eden şirketlerin fonlarının belki bu fon tasfiye sürecinden çıkartılıp kurumların ödeme sürecine bırakılması biraz piyasayı da rahatlatabilir gibi gözüküyor.
1: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından daha makro ölçekte sonuçları ne olabilir odaklanmaya çalışalım.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Evet, ekonomik görünüm kaldığı yerden devam ediyor. Biraz aslında yaşanan çalkantının makroekonomik etkilerinin boyutunun ne olmasını beklediğimiz üzerine sohbet edeceğiz. Erhan Hocam, size döneyim hemen. Bundan sonrasında buradaki tahribatın makro ölçüde yansımaları ne olur? Bugün de hani öyle denk geldi, tüketici güven endeksi açıklandı. Şimdi böyle bir ortamda belki sizi kısaca ona da değinirsiniz. Çünkü bizim endeksimiz düşerken burada TÜİK'in açıkladığı son verilere göre yani 8 yılın zirvesinde
1: Zirvesine
0: yani nasıl olabiliyor, neye göre
1: ya.
0: biraz
1: Doğru.
0: bizi aydınlatırsanız seviniriz.
1: Teşekkürler. Şimdi yani bu yaşananın hani makro ekonomik etkisi açısından bakacak olursak, şimdi Burak hocamızın da vurguladığı gibi bir şu boyutu tam bilemiyoruz. Yani işletmelerin de firmaların da bu fonlarda bir takım kaynakları, varlıkları var gibi gözüküyor. Aslında bu bilançolarda faaliyet dışı gelir tarafı firmaları da biraz destekleyen bir durum. Belki ödemelerini destekleyen bir durum. Şimdi buradaki alacağını alarak o fonunu ara ara bozdurup ödemesini yapan, giderini karşılayan bazı işletmeler zorlanabilir. Ama bu hani bir şirketlerin hani en azından birçok kurumsal anlamda bu kadar risk alarak hani kendi faaliyetlerini sıkıntıya sokacak boyutta olmayabileceğini düşünüyorum. Onlar birazdan münferit kalabilir. Ama her halükarda hani bu bir şey, bu bir olası sonuç. Çok majör bir etki yaratmasa da, ama daha önemlisi bu bir bizim servet etkisi dediğimiz bir etki. Yani bu son 4-5 yılda da çok örneğini gördük. İşte konut fiyatları ciddi biçimde arttı Türkiye'de faiz indirimlerinden sonra. Evi olan bir iki ya da ne tür olursa olsun evi çok değerlendiğini gördü. Ve kendisini daha varlıklı hissettiği için tüketimini devam ettirdi ya da daha o güçle daha çok tüketti. Türk halkının konut önemli bir tercihidir varlıklarını korumak anlamında. Diğeri de altındır. Yani 700 milyar dolar yastık altında altın olduğunu söylüyoruz. Yani altın fiyatları 2 yıl önce 2000-2500 dolardı onsu. Şimdi 4500, 4300, 4400 dolarlarda. Yani orada da son 6 aylık düşüş evet önemli ama genelde bir servet etkisi oldu ve kazanıldı. Hatta bu yıl 5500'den 3900 lira düşerken de Türkiye'deki iç talebin zayıflamasının bir nedeni olarak da bunun olduğunu düşünüyoruz. Çünkü insanlar kendini daha nasıl söyleyeyim, daha fakir, bir önceki döneme göre fakir değil de yani servetinin biraz azaldığını hissettiği için muhtemelen tüketimini kıstı. Mesela araba almayı planlıyorsa biraz altınını satıp belki o kararından vazgeçti. O yüzden de otomobil sektöründe zorlanmanın arttığını gördük. Şimdi bu da benzer bir şey. Yani bu o boyutta değil tabii. Yani 700 milyar dolarlık altın yastık altında
0: O
1: diyoruz.
0: farklı bir şey, evet.
1: İşte bankada tutulanlar falan. Burada 20 milyar dolar üstelik evet fiktif bir kısmı var. Aynı boyutta olmaz ama bu da bir şey. Yani sonuçta insanlar hani 10 koydum 100'e çıktı, 150'ye çıktı. Ben daha zengin. Her an satabilirim. Düşünsenize hani bu fonu bir tuşa basıp satıp 2 gün önce, 2 gün sonra o paranızı alabileceğinizi düşünerek yaşıyorsunuz ve ona göre işte iyi getiri elde ettim, bir ev alacağım, bir araba alacağım gibi bu anlamda planlar yapmış olabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir servet etkisi yaratacaktır çok muhtemelen. 500 bin belki 400 bin işte sayı gerçekten tam net değil ama bu civarlar. Aileleri, yakın çevreleri, herkesi etkiler bu. Hani benzer bir durum, ekonominin gidişatı. Bu anlamda iç talebi kısmen bastırmasını bekleyeceğimiz bir durum. Anekdotel olarak gördüğümüzde otomobilde falan bu eğilim var. Hani bir miktar daha son bir haftada de talepte bir düşüş sinyali var gibi gözüküyor. Ama bunları tabii rakamlarla bir görmek lazım. Şimdi buradan da hani bizim bunu nereden anlarız? Tüketici bu gelişmelerden tüketim eğilimi, güveni nasıl etkilendi? İşte tüketici güven endeksleri. Şimdi olay çok yeni. Yani Eylül'ün ilk günü de olmadı. İşte ilk 15 gün içinde oldu. İlk 15 günün sonlarına doğru oldu. Bloomberg KTE Tüketici Güven Endeksi 16'sında açıklandı. O 15 günü kapsıyor. Orada baktığımızda tüketici güveninde bir düşüş gördük. Ve o düşüşün ana nedeni tüketim eğilimindeki düşüştü. Şimdi tüketim eğilimi, oradaki soru şu. içinde bulunduğumuz dönem otomobil, konut, dayanıklı tüketim malı almak için iyi mi kötü mü? Soru bu. Yani bu ara Eylül ayında, Ekim ayında diyelim. Orada çok sert bir düşüş oldu. Biz son ondan önceki iki ay hafif hafif yukarı gidiyordu. Niye gidiyordu? İşte diyorduk ki enflasyon beklentisi var. Tüketici birazcık hani altın fiyatları çok düşmüştü, biraz hareketlendi. Biraz bu talebe dönüşecek dediğimiz noktada 15 günde ne oldu? En majör gelişme sermaye piyasasında yaşadığımız hareketti. Yani diğerleri altın biraz geriledi, 4700'e çıktı, 4300'e. Evet. Bu da etkiledi bence. Yani bu da bir, çünkü o da bir servet etkisi yaratıyor. Hatta ciddi bir etki yaratıyor. Ama sermaye piyasasındaki bu harekette tüketicinin o bugünler alışveriş yapmak için iyi değil, üstelik konut ve otomobil için iyi değil dediği bir tablo çıkardı. O yüzden biz Bloomberg KTT Tüketici Güven Endeksinde aslında iç talebin zayıflama sinyalini aldık. Genelde de o aldığımız sinyal, hani tabii bir aydan çok güçlü bir şey söyleyemeyiz ama bu kadar sert düşen bir şeyin çok hızlı toplamasını da beklemiyoruz. Bu iç talebe son çeyrekte baskı yapacak. En azından yani 10 artacaksa 3 artacak ya da 2 azalacak. Yani bir fren gelebilir gibi gözüküyor. Tam OVP'de de bu yılın büyüme tahmini 3.3 öngörülmüştü. İlk 6 ayda 2.5 büyüdük. Son çeyrek biz 4-5 büyümeliyiz ki 3.3 tutsun. Yani demek ki ekonomi yönetimi kafasında son çeyrekte görece iyi bir büyüme ve iç talebe dayalı büyüme vardı. Mesela o şimdi o kadar tutmayabilir. Türkiye'nin büyümesi tahminin altında olabilir. Bu ekonomi yönetimi çok istemeyeceği de bir tablo olabilir. Şimdi bugün gelen TÜİK anketine baktığımızda aslında önümde rakamlar da var, oradan konuşalım. Tüketici güveninde 90.8'den 91.9'a çıkıldı. %1.3'lük bir artış var ve son 8 yılın zirvesi. Şimdi Bloomberg KT anketinin tam tersi. Yalnız bu iki anket arasında önemli farklar var. Şimdi TÜİK Merkez Bankası anketinde yani tam sayısı 10-15 arası neredeyse soru var. Yani otomobil, gelecek 12 ayda otomobil almak için iyi bir zaman mı? Konut almak için iyi bir zaman mı? Tasarruf etmek için iyi, yani tasarruf mu edeceksiniz, etmeyecek misiniz gibi bir sürü soru var. Yani oradan alttan birçok detayda biz görebiliyoruz tüketicinin ne hissettiğini. Ama bu endeks bakın 4 tane sorudan, o tam sayıyı şu anda 12, 13, 15 soru ama 4 tane sorudan hesaplanıyor ve sorular şunlar. Mevcut dönemde hane halkının maddi durumu, yani Eylül ayında bir önceki aya göre mesela orada düşüş var. Ağustos'ta 1.2 artmış, bu ay 0.1 düşmüş bakın tüketici güveni için. Ama diğer 3 soru, bu 4 sorudan hesaplanıyor dedik, hep gelecek 12 aya ilişkin. Diyor ki gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi. Ağustos'ta 1.9 artmış, Eylül'de 0.6 artmış. Yani diyor ki bayağı, yani aslında şu anda iyi değil ama biraz artar herhalde. Niye düşünüyor olabilir? Yani biraz daha işler iyi gidebilir. Belki seçim var, işte biraz ekonomi desteklenecek, ben de bundan faydalanacağım diyebilir gibi. Ya da gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi pozitif. Ağustos'ta 1.2, bu ay 0.5. Yani o da daha az artmış. Ve bir soru daha var. Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi 3.6 artmış. Şimdi evet, hepsi gelecek 12 ay. Bizim endeksimiz içinde bulunduğumuz dönemi soruyor. Bu endeks gelecek 12 ayı soruyor. Üstelik bizim endeksimizde Bloomberg KT endeksinde otomobil ve konut talebi var. Çok majör. Burada endekse girmiyor. Şimdi ben onlara da baktım. Mesela orada otomobil konut almak için 12 ay sonra iyi olabilir diyor. Ama mesela hanenin bugünkü maddi durum beklentisi düşmüş. Gelecek 12 ayda tasarruf etme eğilimimiz ne olacak diye çok ciddi artıyor. Son bir yılda ekonomik maddi durumumuz ne olduğundan çok sert düşmüş. Yani aslında bugün iyi değilim diyor. Biraz da umutlu, teselli, evet, yani şey, temenni. Gelecek 12 ayda daha iyi olabilir. Biraz da tüketebilirim diyor. Herhalde o da işte enflasyon artacak falan. Benim de biraz gelirim artarsa tüketirim herhalde diyor. Bir de ötelediği talep var anlamında. Çok uzattık ama son şunu söyleyelim. İki endeksin zaman dilimi farklı. Özünde benzerlik var ama bu ay neden farklı olduğunu anlıyoruz. Yani bu ayki endeksin yükselmesi tüketicinin 12 ay sonrası için beklentisini yansıtıyor. O yüzden çok bugün yaşadığımız

0: yaşadığımızla çelişen bir durum yok. Tam tersi, bugün maddi durumum son 12 ayın en olumsuzlarından birisi diyor. Ben bundan sonra daha çok tasarruf edeceğim diyor gibi mesajları veriyor tüketici zaten.
1: Peki Burak Hocam, siz neler söylersiniz? Şimdi Erhan Hocam diyor ki aslında orada bir servet etkisi dolayısıyla tüketim iştahının düşmesi etkisini görebiliriz diyor ki endeks tarafındaki detaylara baktığında da aslında şu anki durumun, mevcut durumun kötü olduğuna vurgu yaptı bir miktar aslında. Ya şeyi merak ediyorum, siz de böyle mi düşünürsünüz? Bir de bu arada hani çok saçma bir bakış açısı da olabilir ama kendim merak ettiğim için soruyorum. Şimdi bir reel getirdiğiniz arayışı var ya, aslında enflasyonla birlikte daha çok var. Hani hane halkının enflasyon beklentisini düşündüğümüzde de ya onların beklediği faizse veya işte getiri oranının belki de finansal piyasalar açısından baktığımızda daha da yüksek olması beklentisi olduğunu belki düşünebiliriz. Ya böyle bir ortamda bu belki şunu da getirmeyebilir mi? Yani madem ben tasarruf edemiyorum, bari o zaman harcayım mı da beraberinde getirebilir mi? Fonların içinde olan yatırımcı için söylemiyorum. Onun dışındaki yatırımcı için soruyorum.
2: Şimdi tabii aslında çok güzel bir soru. Yani olayın temeline baktığımız zaman bana göre zaten, yani bana göre derken herhalde Erhan Hocam da aynı şekilde düşünecektir. Buraya gelinmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi yaşanan yüksek enflasyon. Ve maalesef halkın hissettiği enflasyonla resmi enflasyon rakamlarının birbirinden çok farklı olmasından kaynaklanan bir durum. O nedenle yatırımcı daha yüksek getiriyi talep ediyor. Çünkü yaşadığı enflasyonun aslında resmi enflasyondan ayrıştığını görüyor ve kendini koruyabilmek açısından tabii farklı sebepleri de var. Yani onu dediğim gibi bu olay bittikten sonra tartışırız ama temeldeki motivasyon aslında bence varlık koruyabilme motivasyonu. Zaten bizde Türk yatırımcısında geçmişten bu yana dövize gitmenin de en büyük sebeplerinden bir tanesi kendi mevcut varlığını koruyabilmesi, koruyabilme içgüdüsü. Bunu koruyamadığı zaman problem oluyor. Daha önceki yaşamış olduğumuz kur ataklarındaki varlık erimesi, şimdi yaşanan bu fon kriziyle beraber ortaya çıkan varlık erimesi ciddi bir problem olarak gözüküyor ve bunu atlatabilmek kolay değil. Ben buradan özellikle fon dışındaki, yani bu tasfiyeye giren fonlar dışındaki parası fonlarda olan ve şu an için herhangi bir ödeme sıkıntısı içerisinde olmayan, ki inşallah da olmayacaklar, oradaki vatandaşlarımızın genel itibariyle bir harcamaya dönebileceklerini düşünmüyorum. Oradan şu olabilir, gene Türkiye'de özellikle yüksek enflasyon devam ettiği için ve hali hazırda da yıl sonunda beklenenden yüksek bir enflasyon olabileceği için ve bunun karşılığında da hala özellikle mevduat tarafında, vadeli mevduat yüksek bir getiri sunduğu için buradan gelen giden para büyük bir ihtimalle vadeli mevduata gider ve orada park eder. O nedenle ben doğrudan bir harcamaya dönüşebileceğini düşünmüyorum. Bunun tabii yaşanan olayın birkaç tane sonucu olacak. Evet, yani ben de katılıyorum, harcamalar azalabilir. Özellikle yani parası fonda olanlar açısından baktığımızda bunun geri alınma süresi ya da ne kadarlık kısmının geri alınacağına bağlı olarak bir zincirleme etki yaratabilecek bir sürecin içerisinden geçiyoruz. Dediğim gibi herkes ve parası bu fonlarda olanların çok büyük kısmı aslında mevcut koşullarda kendi varlığını korumak ve o varlığı belirli bir miktar arttırabilmek içerisinde olanlar da var. Onun için bunlar açısından baktığımızda bunların çeşitli taahhütleri var. Demin dediğim gibi işte kredi kartı borcu ödemek gibi ya da işte kira ödemesi gerçekleştirmek gibi şirketler açısından baktığımızda piyasanın içerisinde onlar da paralarını burada değerlendirerek aslında belirli bir sürede kendi parasının enflasyona karşı erimesini durdurmak amaçlı olarak da tutuyorlar. O nedenle bunun ekonomiye vereceği etki sadece harcama kesilmesinden ziyade zincirleme reaksiyon etkisiyle ödememezlik durumunun başka yerlere de sirayet etmesi noktasına gelebilir. Şimdi burada sevindirici bir olay var, o şu. Yani sevindirici derken yanlış anlaşılmasın. Ben de dediğim gibi kelimeleri çok seçerek kullanmaya çalışıyorum ama bu müdahalenin hemen yapılmış olması ve tasfiyeci kurumların belirlenmiş olması ve fonların bu tasfiye fonunun içerisine atılmış olması En azından şu

0: anda bize gösterdiği şekliyle bütün fonların bu sürecinden etkilenmemesini sağladı. Hala devam eden, işlevine devam eden fonlar var. Bu işin olumlu kısmı. Yani genele yayılmış bir durum söz konusu değil. Çünkü genele yayılmış olsaydı daha başka problemli durumdan bahsediyor olabilecektik. Borsamız devam ediyor. O önemli bir şey. Yani evet, inişler çıkışlar var. Kamu kurumları giriyorlar. Özellikle kamu aracı kurumları girerek borsaya destek oluyorlar. Bu da borsanın ayakta durmasını sağlayan unsurlardan bir tanesi. Ama sürecin sonunda tabii ki dediğim gibi çok sevindirici bir haber olarak anlatmıyorum ama
1: Evet.
0: gerçek fiyat oluşumunu sağlamak ve belki daha sonrasında yatırımcının, özellikle yabancı yatırımcının Türkiye'ye girişini daha normalleşmiş koşullarda sağlamak açısından da bir ortam ortaya çıkabilir. Ama genel olarak baktığımızda hani ekmeğin içerisinde bu sürecin çok uzaması ve varlık alımının çok geçe kalması birçok zincirleme sorunu getirebilir. Onun için hızlı hareket etmek ve bir an evvel çözüme kavuşturmak ve tasfiyenin nasıl yapılacağı konusunun açıklığa kavuşması gerekiyor. Dediğim gibi bugünden etkilerin ne olabileceğini, şu olur diye konuşabilmek çok kesin olmamakla birlikte genel olarak etkilenmeyecek demek de çok gerçekçi olmayan bir süreç. Onun için zor bir süreçten geçiyoruz. Tekrar tekrar söylüyorum.
1: Evet.
0: Ama bana kalırsa kişiler açısından da baktığımızda, şahıslar açısından, firmalar açısından da baktığımızda bunun sirayet edebileceği alanlar önemli. Yani oraları doğru takip edip oralarda da belki destekler vermek gerekebilir. Kamunun desteğini oralarda da görmemiz gerekebilir diye düşünüyorum.
1: Peki Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu ve Profesör Doktor Burak Arzova çok çok teşekkür ediyorum ikinize de değerli katkılarınız için.
2: Çok teşekkürler, sağ olun.
1: Ve
0: teşekkürler.
1: ekonomik görünümü noktalarken bir röportajımızı ekranlarınıza taşıyacağız. Hemen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, OYAK 2030 vizyonunu doğrultusunda kurumun uzun vadeli stratejik yol haritasını paylaştı. Detayları izleyelim.
3: Efendim, 2027'de satın alma noktasında neler yapmayı hedefliyorsunuz ilk etapta?
4: Şimdi 2027'de bahsettiğim gibi bir iki tane önemli projemiz var. Bunlar satın almadan ziyade yatırım anlamındaki projeler ve OYAK'ın likiditesini biraz daha arttırmaya yönelik projeler, altyapı projeleri. Ama kamuoyuyla paylaşmak için şu anda birazcık erken. Ama şunu söyleyebilirim, herhalde 2027'de OYAK'tan duyacağınız haber, işte 2025'te İSKEN'i duydunuz, 2026'da TEKFEN'i duydunuz. 2027'de duyacağınız haber şirket alımından çok bir altyapı yatırımı şeklinde olabilir.
3: Özellikle Afrika kıtasına vurgu yaptınız.
4: Evet.
3: Oradaki süreç nasıl işliyor?
4: Afrika dünya ekonomisi için son derece önemli bir potansiyel. Çünkü gerek şu şekilde söyleyeyim istiyorsanız, gerek tabi kaynakları, gerekse nüfusuyla gerçekten birçok ticari fırsatı barındıran bir coğrafya Afrika. Artı gelişmesi için de, kalkınması için de, oradaki insanların, oradaki yaşayanların, ülkelerin refahının artması için de bizler gibi yurt dışından gelecek olan yatırımcıları bekleyen ve onları davet eden bir coğrafya. Bu anlamda önümüzdeki yıllarda, ki başladık zaten 2030 vizyonu çerçevesinde, Afrika'daki projelerimiz, başladığımız projeler var. Büyük bir ihtimalle bu projeler neticeye varacaklar. İki alanda Afrika'da şu anda çalışmalarımız var. Bir tanesi altyapı alanında, liman alanında çalıştığımız bazı ülkeler var. Herhalde bir iki seneye kadar netleşir diye düşünüyorum. Aynı şekilde madencilik alanında yaptığımız bazı çalışmalar var Afrika'da. Onların da netleşmesi neresinden baksanız bir seneyi bulacaktır.
3: Liman alanında içeride çalışmalarınız var mı Türkiye'de?
4: Şu anda OYAK bünyesinde zaten sahip olduğumuz limanlarımız var. Artı Tekfen'le beraber bunlara yeni limanlar da eklendi. Türkiye'deki fırsatları elbette kovalıyoruz ama yurt dışındaki fırsatlara da açıyoruz.
3: Murat Bey, biliyorsunuz son dönemde bir fon krizi yaşanıyor.
4: Doğru.
3: Dolayısıyla sizin de bir portföy şirketiniz
4: Doğru.
3: var iştirakler
4: Doğru.
3: arasında. Etkilendiniz mi?
4: Hayır, biz portföy şirketi olarak kesinlikle etkilenmedik. Sebebi şu, biz OYAK olarak hem şu şekilde söyleyeyim, belli bir şirket

0: şirket kültürü olan, belli mekanizmaları olan, son derece formal yapıda olan bir şirketiz. Ve bizim temel dayanak noktamız da güvenilirlik zaten. Bu çerçevede bizim portföy şirketimizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Ha, sizi de fırsat bilerek ben müsaade ederseniz Türkiye'deki özellikle küçük yatırımcılara bir çağrıda bulunmak isterim. Yatırım yaparken her zaman için güvenilir şirketleri tercih etmek lazımdır. Belli bir geçmişi olan, belli bir hikayesi olan şirketleri tercih etmek lazımdır. Bu şirketler güvenilir limanlardır. Belki piyasaya baktığınız zaman bazı şirketlerden daha mütevazi kazanç sağlayabilirler. Ama bu sağladıkları kazanç hem güvenilirdir hem de devamlıdır.
1: Efendim Erdemir'le devam edelim. Erdemir'de yıl sonu hedefleri açısından nerelerdesiniz? Çünkü dünyada büyük bir rekabet var. Doğru. Neler söylemek istersiniz?
0: Dediğiniz gibi dünyada büyük bir çelik rekabeti var. Bu da ağırlıklı olarak Çin'den kaynaklanıyor. Çünkü Çin dünya ham çelik üretiminin neredeyse yarısını tek başına yapıyor. Ve iç pazarındaki daralma yüzünden de Çin şirketleri çok agresif bir şekilde ihracata yöneldiler. Bu da tabii dünyadaki çelik üreticilerini Türkiye gibi ciddi anlamda vuruyor. Buna karşı rekabette ne yapıyorsunuz diye sorarsanız iki şey yapıyoruz buna karşı rekabette. Bir, kendi verimliliğimizi arttırıyoruz. İşte dijital dönüşümlerle, kalitemizin daha da ileri noktaya taşınmasıyla, maliyet düşürücü tedbirlerle kendi verimliliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Bu içeride yaptığımız. İkinci yaptığımız şey ise kendi portföyümüzdeki üretimi daha yüksek katma değerli çeliklere doğru evirmeye çalışıyoruz. Buna da iki tane örnek verebilirim. İki şirketimizi örnek verebilirim. Bir tanesi Milux şirketimiz Manisa'da. Ki biliyorsunuz burada bir Finlandiya ortaklığımız da var. Burada yüksek efsaflı çelik üretiyoruz. Bu çelikler hem yüksek dayanım gerektiren madencilik alanında kullanılıyor, hem de yüksek sertlik ve dayanım gerektiren savunma alanında zırh olarak kullanılıyor. Bu bir tanesi. Diğer bir portföy genişletme çabamız da Romanya'daki şirketimiz vasıtasıyla oluyor. Orada biz elektrik ürün endüstrisinde kullanılan veya elektrikli araçlarda kullanılan elektrik saçını üretiyoruz. Bu elektrik saçının satış fiyatı normal saçın satış fiyatından neredeyse 4 misli daha fazla. Burada yapacağımız yeni yatırımlar var. Dolayısıyla dediğim gibi hem bir yandan içeride verimliliği arttırarak hem de yeni ürünlere yönelerek çelik sektöründeki rekabetçiliğimizi devam ettireceğiz.
1: Son olarak da Oyak Renault fabrikalarını sormak istiyorum. Türkiye'de üretmeye karar verdiğiniz Renault ile beraber 4 model takvimine uygun işledi. Doğru. Ve dolayısıyla dünyaya ihraç edilecekler. Doğru. Bir diğer taraftan da son dönemde elektrikli otomobillerin revaçta olduğunu takip ediyoruz. Doğru. Fabrikada elektrikli otomobil üretme planınız var mı?
0: Bu tabii son derece önemli bir karar. Biraz evvel sizin söylediğiniz gibi yaklaşık 400 milyon euroluk bir yatırımla 4 tane yeni modeli biz Türkiye piyasasına kazandırdık. Bunların içindeki modellerimiz de hibrit modeller biliyorsunuz. Ve büyük de bir başarı sağladık. Şu anda 3-4 ay sonrasında ancak sipariş alabilir durumdayız. Bu yerli piyasa için aynı şekilde Bursa'daki fabrikada üretilen araçlar dünyanın dört bir köşesine de ihraç ediliyorlar. Bu anlamda da ihraç pazarlarında da büyük bir beğeni yakaladık. Dolayısıyla bu anlamda yaptığımız yatırımın karşılığını şu anda çok verimli bir şekilde alıyoruz. Ben bu anlamda Türkiye'deki otomobil piyasasına da teşekkür etmek isterim. Ürünlerimize gösterdikleri teveccühten dolayı. Elektrikli araç üretimi son derece kritik ve önemli bir karar. Her sene bir defa Oyak Tepe Yönetimi olarak Fransa'da, Paris'te Renault Tepe Yönetimi ile toplantımız var. İşte bu seneki toplantımız önümüzdeki ay olacak. Gene ben gideceğim. Gündem maddelerinden bir tanesi de bu. Fakat burada doğru karar vermek gerektiğini düşünüyorum. Yani doğru teknolojiyi Türkiye'ye getirmek gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamdaki takvim zannediyorum ki önümüzdeki yıllarda belli olur. Bunu söyleyebilirim ben size. Yani elektrikli araç piyasasının gittiği yöne doğru mutlaka Türkiye'de de bu anlamda yeni nesil araç üretilecektir. Renault tarafından da üretilecektir. Ama bu doğru araç olacaktır.
2: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde küresel gelir adaletsizliğine çözüm üretecek yeni bir paradigma inşa edilmesi gerektiğini belirterek, bunun yolunun ortak kalkınma ve dayanışmadan geçtiğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmasında İran'a anlaşma çağrısında bulunarak, İran'a anlaşmak için her fırsatı verdik, tüm olasılıkları sunduk, seçimden sonra bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum dedi. Ve belki eklemek lazım, bunun ardından gelen açıklamalarda İran'la ABD'nin görüşmelerinin olumlu ilerlediğine ve bir görüşme daha yapılabileceği yönündeydi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Temmuz ayında reel sektörün net döviz pozisyonu açığı 210,8 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı. Fon manipülasyonu dolayısıyla borsada negatif etkiler devam ederken SPK'dan pay geri alımları için esneklik geldi. Sermaye Piyasası Kurulu geri alınan paylarda toplam bedel üst sınırının uygulanmayacağını açıkladı. Goldman Sachs analistleri fon krizinin yaşandığı dönemde para piyasası fonlarından çıkan Türk yatırımcıların tasarruflarının büyük bölümünü muhtemelen Türk lirası mevduatına aktarıldığını söyledi. Goldman mevduat faizlerindeki düşüşe rağmen aylık toplam mevduat yükselişinin yaklaşık 20 milyar dolara taşındığını belirtti.

Ve fiyatlamalara kısaca göz atarak devam edelim. Borsa İstanbul 100 ana endeksinde bugün %1'lik bir kayıp var. Fon piyasasına ilişkin düzenlemeleri ve bundan sonra sürecin ne olacağına ilişkin ayrıntıları takip ederken geldiğimiz noktada 13.198 puandan kapanan bir Borsa İstanbul görünümü var ki bu da gün itibariyle bizi 138 puan kadar aşağıya taşıyor. Dolar TL'de 48.81, Euro TL'de 55.89 ve Euro Dolar çaprazında 1.14.42 seviyeleri ekranlara yansımakta. Ve Avrupa borsalarına baktığımızda bir miktar daha karışık bir seyirin olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun toplantılarını takip ettiğimiz günde önemli çıktıları da konuşuyoruz. Londra FTSE'de %0,29'luk ve İtalya FTSE'de %0,53'lük aşağı yönlü hareketler mevcutken Frankfurt DAX endeksinde bir miktar daha yatay diyebileceğimiz bir seyir var. Binde bir kadar yukarı yönlü şu anda ve Paris Kakaran'da %0,20 kadar yine yukarı yönlü bir hareket mevcut. Ve ABD borsalarına baktığımızda burada da yine karışık bir seyir var. Dow Jones'da %0,30'luk aşağı yönlü hareket var. S&P 500'de %0,05'lik ve Nasdaq'ta %0,42'lik yine yukarı yönlü hareketler var ve Nasdaq tarafında cephesinde aslında dün tekrardan bir rekor konuşmuştuk. Bunun üzerine hala yükselişin devam ettiğini görüyoruz. Nasdaq Birleşik Endeksinde rekorları takip etmiştik. Ve emtia cephesine gidelim. Burada altında aşağı yönlü hareketler vardı. Yönün tekrardan yukarıya döndüğünü görüyoruz. %0,25 kadar yukarıya dönmüş durumdayız. 4.354 dolardan geçiyor işlemler. Gümüşün spotunda da 66 dolar 92 sent seviyelerindeyiz ki burada da aslında enflasyonist etkilerle birlikte faiz artışı patikası takip edilir durumda. Fed cephesinden hafta başında biz şahin açıklamalar da duymaya devam ediyoruz Fed guvernörlerinden. Ama bir yanda da tabii ki bu tarafta petrol fiyatlarının geri çekilebileceğine ilişkin umutlar da var. Birleşmiş Milletler toplantılarından bir diplomatik sonuç çıkma beklentisine paralel olarak Bitcoin cephesinde düşüş var ama günlerdir burada bir yükselişi takip ediyoruz. Onun ardından gelen bir kar satışı olarak da okunabilir. Şu anda 86.474 dolar seviyelerindeyiz. %0,57 kadar aşağı gelmiş durumdayız ve petrol cephesinde bugün gelen pozitif açıklamalarla birlikte ki bir yandan da tabii arz tarafına ilişkin de pozitif verileri takip ediyoruz. Dolayısıyla Brent petrolde 99 dolar 50 sent ve Amerikan tipi petrolde 94 dolar 59 sent seviyeleri ekranlara yansıyor düşüşlerle beraber. Ve Londra borsalarındaki karışık görünümü aktardıktan sonra Londra'dan Ceren Dilekçi

0: Köseoğlu'nun notlarını alacağız.
1: Avrupa borsalarında karışık bir görünüm hakimdi. Gözler Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Trump'tan gelen açıklamalardaydı. Trump seçimden sonra İran'la bir anlaşmaya varacağımıza inanıyorum açıklamasına bulundu. Aynı zamanda savaşın başlamasından beri her zamankinden daha fazla petrol akışı olduğunu ve petrol fiyatlarının savaş öncesi seviyelerin bile altına gerileceğini söyledi. Hürmüz Boğazı üzerinden akışın artmasının etkisiyle Brent petrolün varili 100 dolar seviyesinin altına sarktı. Doğalgaz fiyatları ay başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Gün içerisinde 68 euro megawatt saat seviyesine kadar gerilediğini takip etmiştik. Ardından yeniden 70 euro bandını aştı fiyatlar. Perakende sektörü en hızlı yükselen sektör oldu Avrupa'da. Telekom sektörü ise %2'ye yaklaşan düşüşle en kötü performansı gösterdi. Almanya cephesine baktığımız zaman Almanya'nın önde gelen ekonomi enstitüleri Almanya için bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gittiler. 2026'da büyümenin %1.3 seviyesinde olmasını bekliyorlar. Önceki tahminleri %0.6 idi. Oldukça sert bir revizyona gittiklerini görmekteyiz. 2027 yılı için ise büyüme tahminlerini %1.1'e yükselttiler. %0.9'dan 2028'de büyümenin %0.4 seviyesine kalmasını bekliyorlar. Tahminlerin Perşembe günü resmi olarak açıklanması bekleniyor. Ve Bundesbank tarafından yayınlanan aslında aylık rapor da bunda etkili oldu diyebiliriz. Bundesbank son çeyrekte büyümenin hızlanması beklentisine yer vermişti. Hafta içinde pazartesi günü yayınladığı aylık raporunda.
0: Ve araştırma masası diyeceğiz. Mehmet Özdemir'in notlarını aktaracağız şimdi de.
2: Evet, haftanın şöyle bir ikinci işlem gününe girmişken fiyatlamalar, temalar, belki konuştuğumuz temalar aynı olmaya devam ediyor ama hali hazırda jeopolitik gölgeye rağmen hisse senedi piyasalarında rekor ya da rekorlara yakın seviyeleri konuşmayı sürdürüyoruz. Rekor demişken dün itibariyle bugün hali hazırda fiyatlamalar çok da negatif değil. Dünü sindirir nitelikte olduğunu söyleyelim. Bir kar satışı boyutu da yok. Ama dün hali hazırda Nasdaq Bileşik Endeksinde tüm zamanların rekorunu yakında kırdığımızı yakından takip ettik. Dolayısıyla hali hazırda S&P 500'e de baktığımız zaman ki 7800'lerin bir miktar daha üzerini test etmiş ama buralarda kalıcılık sağlayamamıştı. Buralara yaklaşık %0.5, %1'ler çerçevesinde uzaklıkta bir belki de bugün S&P 500 rekorlarını göreceğimiz bir günde olabilir. Mesajlara bağlı olarak. Mesajlara bağlı olarak diyorum çünkü birkaç gündür hali hazırda biz jeopolitik gündemi konuşurken bir de New York'taki Birleşmiş Milletler gündemimize iyiden iyi o tarafta girmeye başladı. İlk etapta Trump'ın konuşması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da burada konuşma gerçekleştireceğini biliyoruz. Ama belki de bir miktar daha özellikle son dakikalar diye tabir edebileceğimiz sürpriz olan İran Cumhurbaşkanı'nın da ABD'ye katılıp burada bir konuşma gerçekleştirecek olması. Dolayısıyla hali hazırda epey piyasalar açısından da bir miktar daha merakla beklenen bir toplantıya, bir günlere dönüşmüş durumda Birleşmiş Milletler Zirvesi. Onun dışında şöyle bir fiyatlamaya geri sarıp baktığımız zaman buradaki müzakere beklentileri Birleşmiş Milletler çerçevesindeki Brent petrolde ciddi anlamda etkisi altına almış gibi gözüküyor ki 100 doların altında dün itibariyle gelmiştik. Bugün de 98'ler çerçevesindeki fiyatlamayı konuşuyoruz ve 100'ün altındaki özellikle saatlik, 4 saatlik ve günlük kapanışları da yakından takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Tabii ki de özellikle hisse senedi piyasaları da başta olmak üzere tahvillerde de ufak ufak alımları gördüğümüz ki ABD 10 yıllık tahvil faizinde %5 seviyesinde cuma günü kapattıktan sonra fiyatlamayı burada 7-8 bas puan civarında bir iyileşmeyi de ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcıların her ne kadar yapay zeka temasını konuşmaya devam etsek de jeopolitik gerilimler bir miktar daha gündemimizde kalsa da risk iştahını alma durumları, risk alma iştahları diyelim daha doğrusu yüksek kalmaya devam ediyor. Bunu diğer riskli varlıklar olarak diğer riskli varlıklarda görebiliyoruz ama hali hazırda yatırımcıların kendini hedge etme mekanizmalarından biri olan ki belki de bir miktar daha spekülatör güdüsüyle de hareket ettikleri VIX'te 15 seviyesinin de altında

0: Buradaki fiyatlamayı yakından takip ediyoruz. Dolayısıyla piyasalar Trump'tan yeni bir geri adım beklerken, bu geri adımın gelmemesi riskine karşı da kendini çok da ciddi anlamda koruma altına almıyor da diyebiliriz. Dolayısıyla buradaki mesajlar haftanın ikinci işlem günde de gündemde kalmayı sürdürecek. Biz de fiyatlamaları, rekor ya da rekora yakın fiyatlamaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.
1: Ve küresel piyasalarda bugün bana Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ve Ripay Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel eşlik edecek. Hoş geldiniz yayına.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler.
1: Şimdi ben aslında Özlem Hanım sizle başlamak istiyorum. Şöyle bir bakacak olursak aslında bugün Birleşmiş Milletler'e, New York'a gözümüz kulağımız çevrilmiş durumda. Oradan gelen çıktıları konuşuyoruz. Bir kısa değerlendirme alarak başlamak isterim. Biz yayına girmeden önce de Zelenski'den bir açıklama geldi. O son dakikayı da aktarmış olalım. Rusya enerjiye yönelik saldırılarını durdurursa ateşkese hazırız açıklaması geldi Zelenski'den. Onun öncesinde yine İran'la ABD arasında görüşmeler yapıldığını ve buranın olumlu geçtiğini ve hatta bir görüşme daha yapılacağına dair sinyaller aldık. Dolayısıyla şöyle bir baktığınızda şu ana kadar olan süreci nasıl değerlendirirsiniz? Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan bu sene için nasıl çıktılarla çıkabiliriz diyeyim.
3: Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan zaten çok uzun süredir küresel anlamda bir kaosun içerisindeyiz ve bu genel kuruldan aslında hani büyük değişimler, somut gelişmeler, çok belirgin somut adımlar görmeyi beklememek lazım. Yani her Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra biraz önce yaptığınıza benzer açıklamalar görüyoruz. İşte verimli geçen toplantılar. Bunun yanı sıra eğer şu şartlar yerine getirilirse anlaşılacağı yönündeki bir takım telkinler. Bunlar beklendik açıklamalar. Ve fakat bir taraftan da tabii tam bitti derken askeri müdahalelerin halen, mücadelelerin halen devam edişi piyasalar nezdinde çok ciddi bir reaksiyona, olumsuz reaksiyona da neden oluyor. Ve fakat konu biraz daha diplomasiye dönünce, ki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve liderlerin bir araya gelişi de bunu sağlamış gibi gözüküyor. O zaman belirgin bir rahatlamayı da beraberinde getiriyor. Biraz daha diplomasinin ön plana çıktığını, liderlerin tekrar iletişim içerisinde olmalarının yarattığı o olumlu havayı görüyoruz. Dediğim gibi çok büyük beklentiler içinde olmamak lazım. Ama tabii bu Birleşmiş Milletler toplantısının dışında, örneğin ABD Başkanı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi ile görüşmesi olacak Perşembe günü. Bu da son derece önemli. Yine işte verimli geçen toplantı açıklamaları yapılmasını bekleriz. Yine çok çok büyük değişiklikler ve adımlar beklenmemeli. Ama konuşmaların devam etmesi, ufak da olsa bazı olumlu haberlerin cereyan etmesi muhakkak ki piyasalar yorgun, yani bu gürültülü ve kaotik haber akışından yorulmuş piyasalar açısından olumlu olacaktır. Petrol fiyatları tarafında da bunun etkisini görüyoruz zaten.
1: Peki Mete Bey, siz neler söylersiniz? Yani buradan aslında siz de bir somut çıktı beklemez misiniz diye sorayım size de. Hani son dönemde aslında biraz da Birleşmiş Milletler'in etkisinin de zayıfladığına dair tartışmalar da vardı. Dolayısıyla böyle bir ortamda ortak bir ses duyabilir miyiz?
2: Yani Birleşmiş Milletler'in kendi sesinin ortak olmasından daha öte, orada kimler konuşuyor ve ne söylüyor daha önemli ki orada. Bir numaralı konuşmacı Trump. Bütün işte dünyadaki jeopolitik riskleri vesaire de kendisi şekil verdiğinden dolayı bugün çok iyiydi. Petrol fiyatı inanılmaz düşüyordu. İşte 94 dolarlara vesaire inmiştik. Bir anda Trump çıktı dedi, işte İran'la henüz çözüme yakın değil, seçimlerden işte sonraya kalabilir. İşte Rusya'yla ticaret yapan ülkelere biz %100 vergi uygulayacağız vesaire gibi şeyler söyleyip petrol fiyatlarını tekrardan yükseltti. Hoş, yani düne göre hala %1 aşağıda ama 94'ten 95,5 dolarlara çıktı. Yani birazcık daha fazla barışsal mesajlar alabileceğimizi düşünüyordum ama onların olmadığını görüyorum. Petrol fiyatları aşağıda kalmaya devam etseydi işte küresel piyasalar çok daha pozitif olurdu ki çok daha pozitif

0: Bunlardan sonra işte pozitiflerinin bir bölümünü geri verdiler diyebilirim. Yani münferit konuşmalar burada daha önemli. Ortak yani şey çok anlamlı olmayacaktır finansal piyasalar için o ortak konuşma.
1: Peki orada aslında birazcık İran-ABD cephesinden devam edelim. Orada sizin de söylediğiniz gibi bu arada hani Trump'ın konuşmasından sonra şu anda yönün aşağı olduğunu görüyoruz ama ilk tepkinin de petrol cephesinde hani negatif olduğunu da gözlemledik konuşma sırasında. Dolayısıyla buradaki gidişata baktığımızda hani iyi kötü senaryoda çünkü orada hani stokların durumunu konuşuyoruz, tesislerin durumunu konuşuyoruz. Petrol fiyatlarına ilişkin bundan sonrasına dair beklenmeyi beklentileriniz ne yönde şekilleniyor Özlem Hanım?
2: Şimdi burada tabii ikinci bir dalga petrol fiyatlarındaki yükselişin dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini konuşuyoruz. Bu ikinci dalganın farklı dinamikleri de var. Bir kere sadece ham petrol fiyatlarındaki artış değil, petrol ürünlerindeki artışlar, örneğin dizeldeki artışlar son derece öne çıkan unsurlar ve birçok merkez bankasının da Fed dahil faiz artırımına doğru götürmüş gelişmeler. Ve yakın vadede de aslında burada çok belirgin geriye doğru hareket çok beklenmiyor. Birçok emtiada, enerji emtiasında bunu görüyoruz. İşte burada Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmanın da daha da alevlenerek devam etmesinin de etkilerini görüyoruz. Dolayısıyla aslında genel çerçevede enerji fiyatlarındaki artış şu andaki en top konu diyebiliriz. Dediğim gibi bütün merkez bankalarının da ön plana çıkardığı konu. Yani çok yakın zamanda söylediğim gibi çok belirgin bir düşüş beklemiyoruz burada. Bir kere zaten Hürmüz Boğazı nezdinde artık hani Hürmüz Boğazı'na olan güvenilirliğin de azalmış olması, oradaki geçişlerin artık çok belirsiz ve zaman zaman sekteye uğraması, farklı kanalların, boru hatlarının biraz daha ön plana çıkıyor olması, zaman zaman buralara da bazı saldırılar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında bütün bunlar enerji fiyatlarındaki konuyu devam ettiriyor. İkincil etkilerini çok daha derin görmeye başlıyoruz enerji fiyatlarında. Örneğin gıda fiyatlarını konuşmaya başlıyoruz yine. Son dönemde işte FAO'nun açıkladığı gıda fiyatlarında belirgin yükselişler var. Yine enerji fiyatlarının gübre üzerinde etkileri var. Bütün bunlar ve biraz önce bahsettiğim dizelin reel sektörde, imalat sektöründe, ulaşımdaki kullanımı çok yaygın. Bu fiyatlardaki hızlı yükselişler maalesef genel fiyat seviyesi üzerinde çok belirgin bir artışa neden oluyor. Ve buna bir reaksiyon göstermek zorunda kalıyor para politikaları otoriteleri. Yani bunların arttıracakları faizde gidip de enerji fiyatları üzerinde belirgin hemen bir etkide bulunamıyorlar. Ama beklenti kanalı çok ciddi anlamda enflasyon baskısı hissedebilir hale geliyorlar. Fed tarafında bence biraz hikaye farklı ama yine de burada da enflasyon ilişkin endişeler enerji kaynaklı biraz öne çıkmış görünüyor. Watch'ta buna direnememiş görünüyor. Dolayısıyla bir süre daha bu gündemle devam edeceğiz gibi gözüküyor.
1: Peki hemen Mete Bey'e geçmeden önce size Fed'le ilişkin şunu da sorayım. Yani orada aslında hafta başından beri Fed guvernörlerinin açıklamalarını da takip ediyoruz. Hani Şahin de diyebileceğimiz belki de açıklamalar ve piyasanın beklentisi de bir faiz artışı daha olacağına dair bundan sonrasına ilişkin. Yani o anlamda bir faiz artışı daha kulağına nasıl geliyor diye sorayım.
2: Sadece enflasyon çerçevesinden para politikası adımlarını yorumlamanın Fed'de biraz eksik kalabileceğini düşünüyorum. Şimdi orada ana konu tahvil faizlerinin yüksekliği ve Fed'in faiz arttırımının bu verim eğrisi üzerindeki etkileri bence çok yakından analizde ediliyor zaten. Örneğin eğer bu 25 bas puanlık faiz arttırımı yapılmasaydı belki işte 10 yıllıklarda 35-25'lere kadar gidişi bile görebilecektik, bilemiyorum. Ama şuna da dikkat çekmek isterim ki yapılan 25 bas puanlık faiz arttırımının verim eğrisinde geri çekilmeye de neden olmadığını görüyoruz. Yani burada ana konu biraz petrolle alakalı. Petrol fiyatlarında bir gerileme olduğunda etkili olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla ben şu noktaya gelmek isterim. Konu biraz daha enflasyonun dışında, yani

0: Bolca bir arzla piyasaya tekrar gelişi, yatırımcıların ekstra prim isteyişleri, bunlar bu tahvil faizlerini çok daha yukarı seviyelere götürebilir. Dolayısıyla Fed'in para politikası adımlarını atarken bir taraftan da burayı düşünüyor olacağını düşünüyorum. O yüzden de böyle bir döngü halini almış, işte bundan sonra iki tane olur, üç tane olur faiz artırımı beklentilerine çok katılmıyorum. Zaten şunu da söyleyeyim, yani bu 25 bas puan tarafında da daha öncesinde tabii artık son aşamaya doğru gelindiğinde piyasalar %100 fiyatlamışken akıntıya karşı gelemiyorsunuz ama bu 25 bas puanın da etkisinin nispeten sınırlı olabileceğini düşünüyordum. Dolayısıyla da aslında bence hani bundan Ekim ayı için şu anda fiyatlamalara bakıldığında %50'ler civarında olduğunu görüyorum olasılığın. Yani bunun bir de %50 öbür kısmı var. Faiz değişikliği olmayacağı yolunda ilerleyen. Ben biraz daha oraya doğru yakınım. Ama tabii enerji fiyatlarının nereye doğru evrileceği son derece belirleyici olacak. Bütün merkez bankaları için, bizim merkez bankamız için de belirleyici olacak. Yani biz o toplantıya gelirken birdenbire ham petrolde tekrar 3 hanelerinin daha yukarı seviyelerine gelmiş olduğumuzu görürsek ve bunun işte diğer akaryakıt ürünleri üzerindeki etkisinin çok daha hızlı olduğunu görürsek para politikaları otoriteleri için de çok yer kalmayabilir. O yüzden biraz yolda göreceğiz neler olduğunu. Ben faiz arttırımları için çok cepte demem Fed tarafında.
1: Siz neler söylersiniz Mete Bey? Sizin beklentileriniz ne yönde şekilleniyor? Petrol cephesi ve buna bağlantılı olarak tabii ki Fed'in adımlarına dair.
2: Şimdi Suudi Arabistan'ın bir enteresan çalışması var. O bana çok fantastik görünüyor ve sanki kendi çıkarlarını maksimize etmek için yaptığı savaşı uzatma hamlesi gibi gördüğüm bir şey var. Bu Doğu Batı petrol hattı vardı Suudi Arabistan'da ve bu bombalanmıştı 11 Eylül'de. Tekrar o hat açıldı. Bu sağlıklı çalıştığı günlerde günde 7 milyon varil işte petrol pompalayan bir hat. Yani Hürmüz'ü komple bypass eden bir hat. Ve şunu şöyle söyleyeyim. Yani sağlıklı günlerde bu Hürmüz'le ilgili sorun çıkmazdan önce 22 milyon varil oradan geçiyordu. Bunun zaten 5'i 6'sı Suudi Arabistan'dan kaynaklanıyordu. Şimdi Suudi Arabistan sanki bilinçli bir şekilde petrol fiyatları yukarıda dursun. Ben bu Batı Doğu petrol hattını açtım. Bu boru hattından Hürmüz'ü hiç kullanmadan dünyaya pompalayacağım petrolümü. Bu işte Irak petrolü, Katar petrolü ve yani İşte o Hürmüz'ün üst tarafından aşağı inen bütün petrol ihracatı sekteye uğrarken de yüksek fiyatlarla satacağım gibi bir arzusu, isteği var gibi görünüyor. Onun için şu anda olan bitenden gayet memnun duruyor. Bu şekilde gittiği takdirde petrol fiyatında süper de anlamlı bir aşağı geri geliş görmeyi ben beklemiyorum. Ama jeopolitik risklerden dolayı bunu beklemiyorum. Öte yandan geçen hafta Fed özel yayınını yaptık zaten çarşamba günü stüdyodaydım. Orada tamam, arttırdı 25, 25 bips daha arttırma ihtimali %55'lerde Ekim ayında. Aralık ayında %100'ün biraz daha üzerine çıkıyor. Hatta yani ikinci bir faiz arttırma ihtimali de böyle %40 falan gibi fiyatlara giriyor. Büyük ihtimalle ikincisi olmayacak ama Aralık'ta bir tane daha Fed faiz arttırımı yapacak gibi duruyor. Bütün dünya faiz arttırımı silsilesi içinde, bu döngü içindeyiz şu anda. Beni tek şey yapan, yani şaşırtan konu, Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı çıktı ve dedi ki petrol fiyatları yüksekte kalsa da bu bizim için faiz arttırma anlamı taşımıyor. O zaman gittim bu WIRP'ye baktım, ihtimaller nereye doğru evriliyor Avrupa Merkez Bankası'nda diye çatır çatır düştü. %40'lara falan geldi. Ekim ihtimali ki Amerika'nın faiz artırımı yapma ihtimali %55, biraz önce söyledim de %40 küsurlara düştü. O noktada da eğer ki Amerika daha hızlı koşacaksa, Avrupa Merkez Bankası da birazcık daha yavaş bir şekilde faiz artırımlarına gidecekse DXY yukarı, Euro dolarda aşağı olur. Tamamen de şu anda aynen bu şekilde bir trade'i görüyoruz. 1.14'lere yaklaşmış bir şu anda parite var.
1: Peki kısa bir araya gidelim dilerseniz. Aranın ardından biraz daha yapay zeka tarafına odaklanırız ama gitmeden önce bir röportajımız var. Ekranlara getirelim hemen. Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'in sorularını yanıtladı.
3: Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Garanti BBVA CEO'su Mahmut Akten, fon piyasalarına yönelik

0: yaptığı değerlendirmesinde sistemin sağlam olduğunu ve tüm kritik kurumların önemli adımlar attığını ifade etti.
1: Yakın vadede biliyorsunuz SPK'nın yayınladığı değişimler vardı. Bazı yönetmelik mevzuat değişikliği. Bu aslında kurumsal yönetim anlamında yapılan değişikliklerdi. Bunların bir uyum süreci var. Bakarsanız bu alanda 7 tane kurumla alakalı aksiyon alındı. Ve bakanımızın bahsettiği üzere orayla karantina altına alınmış oldu. Bu bir dönüşüm süreci o anlamda. Ama sektörün genel geri kalanında hala çok sağlıklı bir fon yönetimi süreci var, devam ediyor. Bu kısa vadenin ötesine geçtiğimiz zaman orta vadede, uzun vadede bu değişimler aslında çok sağlıklı bir yapıyı oluşturmak anlamında da önemli. Fon piyasası, hisse senedi piyasası bir ülkenin yönetimi anlamında, finansal yönetimi anlamında ve çeşitlik anlamında çok çok değerli. O açıdan da bence iyi bir dönüşüm oluyor kurumsal yönetim anlamında. Bunun sıkıntıları var kısa dönemde. Kriz yönetimi anlamında altını çizdiğiniz şey Merkez Bankası başta olmak üzere bütün kritik kurumların,
2: BDDK'nın da önemli
1: aldığı aksiyonlar var. Bir tanesini söylemek gerekirse biliyorsunuz Merkez Bankası çok hızlı bir şekilde hemen bono alım sürecini hızlandırdı. Değişik bonoları kapsamı altına aldı. Ve genel olarak da bizim ülkemiz, biz gelişen bir piyasadayız. Dünyanın her yerinde bugün biliyorsunuz faizler yükselmiş durumda. Merkez bankaların hızlı aksiyon alması, bu tür kurumların hızlı aksiyon alması önemli. Biz bu alanda daha tecrübeliyiz. Çok hızlı hareket ettiğimizi görüyoruz bir sıkıntı olduğu durumda. Yine çok hızlı bir şekilde aksiyon alındı. Ben başarılı buluyorum sıkıntı oluştuktan sonraki aksiyonları.
0: Bankacılık sektörünün hem yurt içi hem de küresel gelişmelere yönelik tepkilerini de değerlendiren Mahmut Akten, gelecek çeyrekler ve 2027 yılına dair beklentilerini de paylaştı.
1: Enflasyon anlamında daha kontrollü bir ortamdayız. Enflasyon aşağı geliyor ve çok hızlı aşağı gelmiyor. Ama dediğim gibi petrolün çok artmasının negatif etkilerini görüyoruz. Dünyada faizlerin, tarifelerin artmasının etkilerini görüyoruz. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz. Dolayısıyla o ilk iki aydaki heyecanımız, aşağı gelen faizler hemen devam edemedi. Orada bir ara verdik. Ama şimdi tekrar son politika faizi, etkili politika faizi ya da repo faizinin aşağı gelmesiyle beraber dediğiniz gibi bir rahatlama oldu marjlarda, çok az da olsa. Ama gerçek etkisini, çünkü bunlar bizim maliyetlerimize belli bir vadede yansıyor. Daha aşağı gelmesiyle son çeyrekte biraz daha iyileşme görmeyi umuyoruz. Ama kolay bir yıl değildi. Aktifteki bozulma bankaların marjlarını yiyen bir kalem. Yani 3. 4. çeyrekte onları daha çok göreceksiniz maalesef. Çünkü hani yüksek faiz ortamı ve jeopolitik riskler ya da yavaşlayan Avrupa ekonomisi gerçekten Türk ekonomisini etkiliyor. Ve yurt dışında artan faizler. Biz sene sonuna doğru bir 100 bips daha politikada minimum aşağı geleceğini öngörüyoruz ama gelecek sene de kolay olmayacağını öngörüyoruz doğal olarak. Ben pozitifim çünkü bizim ekonomimiz gerçekten çok dirençli. Her türlü ortama, etrafımızda biliyorsunuz birçok savaş var. Petrol fiyatları çok yukarıda. Bu dinamikleri anlamak da çok zor. Yani hani bundan 10-15 sene önce böyle bir petrol akışında böyle bir durgunluk olsaydı, arz aşağı gelseydi 20 milyon varil, petrol fiyatları herhalde 150-200 dolar olurdu. Ki herhalde oraları görmüştü bir ara, 140 dolarları işte, vesaire. Evet. Dolayısıyla
2: 147 yanlış değilse.
1: Evet, 147 bir rakam. Ben de 140 küsur hatırlıyorum. Dünyadaki dinamikleri anlamak şu ortamda çok zor. Onun için datayı takip etmek ve yaşamak gerekiyor. Onun için önümüzdeki seneyle alakalı konuşmak, özellikle yalnız Türkiye özelinde değil, dünyanın etkileri çok fazla. Mesela Çin'in daha fazla stok taşıması ve petrol fiyatlarının çok yukarı gitmesine izin vermemesiyle beraber buna benzer kaç tane şey oldu. Suudi Arabistan'ın boru hattından tutun da arz talep dengesini çok dengeleyebildi. Dediğim gibi çok daha yukarıda bir petrol fiyatı görebilirdik. Biliyorsunuz yapay zeka ile alakalı birçok gelişim var. Dünyanın sermaye piyasası birbirine çok ilintili. Bunun etkileri olacaktır. Ama Türkiye özelinde bakarsak bence dediğim gibi kurumlarımızın aksiyonları, bakanlarımızın aksiyonları, Hazine Bakanımız başta olmak üzere ve diğer kurumlarımızın bize bir güvence veriyor. Yani ne olursa olsun o yönde enflasyon aşağı gelişinde, faizin aşağı gelişinde bir umut veriyor. Reel faiz çünkü az değil. Ama datayı da görmek gerekiyor enflasyonun anlamlı bir şekilde aşağı gelmesini. Dolayısıyla ben umutluyum genel olarak. Ama her zaman belirsizlik var. O belirsizlik içerisinde yaşıyoruz. Onun için çok net bir şey ifade edemiyorum.

0: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Toplantılarında aslında bu tarafın da çokça konuşulduğunu görüyoruz ki öte yandan geçtiğimiz haftadan itibaren aslında o tarafta da işte yavaşlaması gerekiyor mu, bundan sonra ne olması gerekir yönünde hani çağrıları, tartışmaları da takip ettiğimiz bir dönemden geçiyoruz. Son olarak baktığımızda hani Özlem Hanım siz de bahsettiniz, Çin-Trump görüşmesi olacak. Onun öncesinde işte Besant'le Çinli mevkidaşı görüştüğünde oradan çıkan sonuçlar da hani bir miktar daha yapay zeka tarafında da bir işbirliği yapılabileceği ve burada belki de bir yavaşlamanın mümkün olabileceği yönünde çıktılar vardı. Ama tabii bugün BM'de Trump'ın konuşmalarında yine yapay zekada birinciyiz vurgusu dikkat çekti. O tarafı da belki de atlamamak gerek ama şunu sormak istiyorum size. Yani böyle bir ortamda aslında koordineli bir işbirliği ne kadar mümkün olabilir? Bu kadar yapay zekaya yatırım yapılmış ve bu kadar ilerleme kaydedilmişken.
2: Yani Amerika-Çin arasında evet, koordineli bir yaklaşımla AI konusunda bir proje gerçekleştirmek son derece zor olsa gerek diye düşünüyorum. Gerçi AI tarafının hakikaten durdurak bilmeden gelişimiyle beraber aslında Çin-Amerika arasında çip tarafında ki ticaretin son dönemde biraz daha artış gösterdiğini gördük. Yani çünkü o tarafa ciddi bir talep var AI şirketleri tarafından. Diğer taraftan ben bu AI gelişim konusunun yavaşlatılması tarafında çok da prim veremiyorum yani AI yetkililerinin bu çıkışlarına. Yani gelişim ertelenemez ya da işte buradaki iyileşme ertelenemez. Diğer taraftan çok ciddi yatırımlar var. Bunun belki bilanço yönetimleri ya da yatırımların biraz daha zamanla yayılmasıyla alakası olabilir ya da karlılıklarıyla alakalı olabilir. Ama bu gelişimin ertelenmesi ya da durdurulması konusunun çok da mümkün olacağını düşünmüyorum. Diğer taraftan Amerika özelinde şunu da unutmamak gerekiyor. Ama Amerika ciddi yabancı sermaye çeken bir çok büyük bir ülke. Dünyanın en büyük ekonomisi. Ve o sermaye de yine ihtiyacı olan bir ekonomi. Geçtiğimiz uzunca bir dönemde aslında daha çok tahvil piyasasının bu sermaye tarafında, yabancı sermaye tarafında daha cazibesi yüksek olduğunu gördük. Hele ki geçtiğimiz dönemde bu kadar yüksek tahvil faizleri ortamında ana akımın buraya olmasını bekleriz ama artık öyle bir dönemde değiliz. Hatta dollar debasement trade'lerinin ben giderek güçleneceğini de düşünüyorum önümüzdeki dönemde. Burada yabancı sermayeyi çeken, yabancı yatırımcıyı çeken ana konu AI teması. Dolayısıyla bir de orada bir yavaşlamanın gelmesi aslında ikiz açıkları olan ABD için, borçlanma ihtiyacı son derece yüksek ABD için daha zorlu koşulları ifade edebilir. Zaten Trump'ın da çok ciddi bir çıkışı oldu bu çerçevede. Bunu değil durdurmak, daha da hızlandırmak ve büyüme tarafında biraz daha gaz vermek açısından. O yüzden tabii nereye doğru evrilir bilemiyorum ama ben burada belirgin bir yavaşlama, gelişimin önüne set çekilmesi gibi bir adımın çok da gelmesini beklemiyorum açıkçası.
1: Mete Bey, hem tabii bu tarafa ilişkin yorumlarınızı da merak ediyorum ama öte yandan hisse senedi piyasalarına yansımasını nasıl okumak lazım diye de sormak istiyorum. Yani şöyle, bu kadar bunlar konuşulurken biz yine hali hazırda işte yapay zekanın endeksleri taşıdığını görmeye devam ediyoruz. İşte dün baktığımızda hani Nasdaq Birleşik Endeksinin rekor kırdığını gördük vesaire. Yani böyle bir ortamdan geçerken bu temanın daha borsa tarafını, hisse senedi piyasalarını ne kadar taşıması beklememiz lazım.
3: Yani bu yapay zeka konusundaki Birleşmiş Milletler tarafındaki en büyük ilerleme, böyle bir acil durum hattı kuruldu Çin ve Amerika arasında. Yani herhangi bir şekilde yapay zeka tarafında alarm verici bir olumsuz gelişmeyle karşılaşıldığı takdirde iki taraf birbirini haberdar edecek gibi bir konuda el sıkışıldı. Onun dışında yani Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ortak hareket edilsin, yapay zeka birlikte üretilsin gibi böyle bir polyanlıcı yaklaşım içinde ama Trump onun tam tersini düşünüyor. Yani hiçbir şekilde hiçbir şeyin paylaşılmaması gerektiğini, Amerika'nın çok daha ileride olduğunu ve regüle edilmemesi gerektiğini, regülasyonlar geldikçe Amerika'nın geriye düşeceğini, kontrol etmeye çalıştıkça yapay zeka ile ilgili risklerin, kontrolsüzce yapay zekaya yatırım yapabilecek Çin'in Amerika'yı geçebileceğini düşünüyorum. Çin o tarafta bir uzlaşma olmayacaktır. Sadece hani uzlaşıyoruz, beraber iyi geçiniyoruz gibi bir davranış kalıbı görebiliriz ama bu yani şey değil, akla yatkın değil yani uzlaşı olması. Onun dışında yapay zeka süper ekstra hızlı bir şekilde büyüyor. Orada şu tartışma var tabii. Şu an için yapılan CAPEX yani sermaye yatırımları gelen nakit akımından daha fazla. Ondan dolayı da pek çok yapay zeka şirketi şu an için negatif işte kar üretiyor, fabrik üretiyor, operasyonel kar üretiyor. Ama bu

0: değişecek. En nihayetinde çok büyük yatırımlar geride kaldıktan sonra buradaki fiyatlamalar da değişecek. Önündeki takımları da değişecek. Ve baktığımız zaman hala böyle %70'lik ve daha ötesi yıldan yıla büyümeleri burada görüyoruz. Bu destekleyici bir durum aslında borsalar için. Bir de borsalara baktığımız zaman S&P 500 olsun, Nasdaq olsun, bu taraflarda short pozisyonlar, yani düşüşe oynayan pozisyonlar, uzun pozisyonlardan, bu kaldıraçlı kontratlardan bahsediyorum, çok daha fazla. Ya bu da şu anlama geliyor: en ufak bir pozitif hareket olduğu zaman bu yapay zeka hisselerinde, o yapay zeka hisselerindeki pozitif hareket abartılarak geliyor. Çünkü kol kesmeye geliyor şortçular. Yani daha önce düşüşe oynamış ama piyasa yükselmiş, bir zarar etmiş, zararı limitlemek için o da alıma geliyor. Bu da biraz yükselişi hızlandıran bir faktör. Son bir haftada gördüklerimizin bir bölümü de bundan kaynaklanıyor.
1: Peki siz konuşurken iki tane son dakikamız geldi. Bir yandan da Trump'ın açıklamalarını takip ediyoruz. Trump İran tarafına dair, umarım İran doğru olan şeyi hızlıca yapar, bir gün çok geç olacak açıklamasında bulundu. Öte yandan Hürmüz Boğazı'nda petrol akışının yeniden başlamasını sağlıyoruz açıklamasını da bulundu. Bilmiyorum, bu tarafa dair eklemek istediğiniz bir şey var mıdır diye sorayım ikinize de öncelikle.
2: Yani Hürmüz Boğazı'na ilişkin bu tür Trump açıklamalarını çok sık bir şekilde duyuyoruz. Ve fakat yani doğruluğunu tamamen teyit edemeyiz ama Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemi istatistiklerini de yakından takip ediyoruz. Belli ki bir aksama var. Belki ilerleyen dönemde biraz daha iyileşecektir, takip edeceğiz.
1: Peki, İran Savaşı'nın ara seçimlerinden sonra belki de önce sona erebileceğini düşünüyorum dedi. Bunu da söylemiş olalım ki daha önceden de zaten yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesiydi. Yinelemiş oldu. Şimdi bir miktar da içeriye dönelim istiyorum. Zira bu hafta özelinde ve geçtiğimiz haftadan itibaren çokça konuşuyoruz. Tabii ki bu fon piyasasında yaşanan durumu ve bundan sonrasına ilişkin nasıl sirayet edebilir, atılan adımları takip ediyoruz. Öncelikle Özlem Hanım, hani size biraz daha ekonomik boyutunu sormak istiyorum. Yani makro ölçekte bunun sonuçları ne olabilir? Özellikle güven açısından baktığımızda, belki birazcık yabancının bakış açısıyla baktığımızda orada tahribatın boyutu ne olabilir? Neler söylersiniz?
2: Buna en çok bakacağımız taraf tabii yine bir döviz talebi oluşmuş mu ve bu döviz talebi Merkez Bankası rezervleri tarafından karşılanmış mı? Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma günü itibariyle aslında orada belirgin bir satış olduğunu görüyoruz. Bir talep gelmiş, yani 7.4 milyar dolar gibi bir şey hesaplıyoruz. Ve fakat pazartesi gününe gelindiğinde aslında herhangi bir döviz talebinin olmadığını, dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu talebi karşılama ihtiyacı içerisinde olmadığını görüyoruz. Pazartesi günü itibariyle bu talep kesilmiş gibi görüyoruz. Bu önemli. Bir kere tabii ki yani 7,5 milyar dolarlık bir talep göz ardı edilebilecek bir talep değil ama hep söylüyorum, döviz talebinin nereden geldiği önemli. Yabancı döviz talebi edebilir. Ama sonrasında, çıkış sonrasında tekrar ülkeye girer. Daha elverişli koşullar görür, daha farklı fırsatlar görür ve girer. Yani son birkaç senedir yaşadığımız türlü şokları düşünürsek bu böyle oldu. Ve mevcut rezerv seviyemiz de aslında bunu absorbe etmeye yeterli. Dolayısıyla biz kur üzerinde bu şokları yaşarken, işte bu krizleri yaşarken aslında herhangi bir hareket görmüyoruz. Demek ki rezerv yönetimiyle bunu absorbe etmeye devam ediyoruz. Burada önemli olan yerleşiklerin yerli tarafta bir döviz talebi oluşup oluşmaması. Orada da böyle bir döviz talebi olmadığını görebiliyoruz. Tabii ki yatırım fonları dünyasında önemli bir krizden bahsediyoruz şu anda. Dolayısıyla bunun yerleşikler üzerindeki yatırım tercihleri açısından ilk aşamada nasıl bir etkisi olacak önemli. Ama burada tercih dövize kayış yönünde olmuyor. Çünkü günün sonunda döviz, kur aslında sakin sürecini, daha yönetilen sürecini devam ettiriyor. TL faizleri ise halen çok yüksek. Dolayısıyla faiz tarafında kalmaya devam ediyor. Bu karışıklık içerisinde tabii ki biraz fon piyasasından çıkışlar görebiliyoruz ya da biraz daha TL mevduatlara girişler görebiliyoruz. Ama bu toz duman durulduğunda yatırım fonları dünyasının önemli oranda getirileri de var. Önemli oranda cazibeleri de var tabii ki. Sonrasında da aslında tekrar burada belirgin bir iyileşmeye doğru gidebileceğimizi de düşünüyorum. Dolayısıyla yatırım tercihleri tarafında kısa vadede böyle bir etkisi olabilir. Daha makro açıdan bakıldığında ise bunu değerlendirmek biraz zor. Yani şu anlamda ölçebilmek biraz daha zor. Çünkü özellikle yatırım fonlarına ilişkin bu tip bir krizi aslında yaşamadık daha önce. Zira yatırım fonları dünyası da nispeten geldiği büyüklüğü itibariyle çok yakın bir tarihte aslında bu büyüklüklere ulaştı. Dolayısıyla mevcut durumda bu karmaşa sonrasında işte tasfiye edilen fonlar, bunların büyüklükleri, işte fonlarda zaman zaman yaşanan çıkışlar, bütün bunların ne kadar bir popülasyonu işaret ettiği önemli, ne kadar kişiyi işaret ettiği önemli. Dolayısıyla bu yatırımcıların işte ne kadarının hane halkı, ne kadarının reel, bütün bu ayrımlar aslında bu değerlendirmeleri yapabilmemiz açısından önemli. Niye bir servet etkisi olacak mı, olmayacak mı? Zaten iç talep koşulları son derece dezenflasyonist. Dolayısıyla acaba yatırım fonları tarafından da böyle bir dezenflasyonist iç talep üzerinde bir ekstra dalga gelecek mi? Yani yakın dönemde neyi konuştuk? Altın fiyatlarını, altın fiyatlarındaki düşüşün etkisini, konut fiyatları üzerinde işte ya da otomobil fiyatları tarafında, satışları tarafında aynı şeyi yatırım fonları tarafında göreceğiz mi? Aynı büyüklükte görmemize söz konusu olmayacağını düşünüyorum ama bir etkisi olabilir tabii. Bunu yani çok ciddi anlamda ölçebilmek ve değerlendirmek şu anda zor. Ama bu şunu da ifade edebilir. Eğer iç talep üzerinde ekstra bir etkisini göreceksek o zaman finansal koşullar da daha sıkı. İç talep de daha dezenflasyonist. Eylül ayında da enflasyon, yıllık enflasyon biraz düşüyor. O zaman Ekim ayındaki faiz indirimi konusu çok daha açık bir hal alır. Belki Aralık konusu da aslında hani çok daha açık bir hal alır. Zira ben nasıl FED tarafında faiz arttırımlarının cepte görülmemesi gerektiğini düşündüğüm gibi Türkiye tarafında da faiz indirimlerinin cepte görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada da bu enerji fiyatlarını çok yakından takip edeceğiz. Hele ki 2027'ye geldiğimizde böyle faiz indirimlerinin çok hızlıca döngü şeklinde devam etmesi konusunda çok daha itinalı konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü enflasyon tarafında belli ki çok daha belirgin bir atalet var. Ve o çok yakın bir dönemde de geri gelecek gibi değil. O yüzden de evet, bu gelişmelerin bir miktar belki faiz indirimlerini biraz daha ortaya çıkarması konusunda etkisi olabilir. Ama belirgin bir değerlendirme yapmak için henüz erken diye düşünüyorum.
1: Peki Mete Bey, siz neler söylersiniz etkileri açısından, özellikle piyasalar tarafında bir miktar daha detaylı sizden dinlemek isteriz.
0: Yani para piyasası fonlarından özellikle çok ciddi çıkış oldu. Hem serbest para piyasası fonları hem konvansiyonel para piyasası fonlarından. Baktığımız zaman tamam, bir miktar rezerv kullanımı olmasından dolayı dövize bunun bir ucunun gittiğini görebiliyoruz ama daha büyük kısmı bankacılık sektörüne geldi. Yani 1.3 trilyon lira falan gibi, böyle 17 Eylül'de biten son bir haftalık zaman zarfında bir Türk lirası vadeli mevduata, yani vadeli ağırlıklı olarak toplam mevduata bir giriş oldu. Bu yani anlamlı bir giriş ve bankacılık sektörünün aslında fonlama yapısını rahatlatan bir giriş. Yani ne oluyor? Fon satmak yerine fonlar aracılığıyla işte yönetim ücreti kendi iştirakleri, portföy yönetim şirketleri aracılığıyla tahsil etmek yerine bankalar doğrudan mevduat çekmeye başladı. Eski günlerdeki gibi, yani portföy yönetim şirketleri olmazdan önce herkesin işte kaynakları, fonları, tasarrufları bankalarda mevduatta duruyordu. Yine benzer bir şekilde bankaların büyüdüğü bir ortam içine girdiğimizi düşünüyorum. Yani bu kadar fazla kaynak geliyor ama bunu plase edecek de çok fazla yer olmayınca elbette ki faizler inecektir. Yani hem mevduat tarafında bu kadar kaynağı arzu etmiyordur bankalar. Ondan dolayı önümüzdeki günlerde bunu daha net bir şekilde görürüz. Türk lirası vadeli mevduat faizlerinde aşağı geliş. Bunun bir şekilde kredilere de yansımasını görürüz ama kredi tarafı birazcık da sermaye işi. İşte bu CET1 dediğimiz çekirdek sermaye yeterlilik oranları çok da fazla kredi vermeye yeterli olmadığından dolayı bankaların büyük ihtimalle birazcık daha fazla tahvile teveccüh göstereceklerdir. Bundan dolayı da hani son birkaç gündür bakıyoruz. Önce bir satış olmuştu geçen hafta tahvillerde ama şimdi alıcılı bir durum var. Yani tahvil faizleri aşağı geliyor tahmin ediyorum. Bankalar bu ellerindeki yüksek miktarda ve beklenmedik bir şekilde gelen mevduatı birazcık daha fazla tahvile plase ediyorlar. Böylece %0 risk ağırlığı olduğu için şeyden de sermayelerinden de yemiyorlar. Şimdi önümüzdeki günlerde bunun çözümü için bir zaman geçirmemiz gerekiyor. Bu günlük işte %10 limitten yani taban olmasının birazcık daha fazla belki orada marj getirilmesi, yani serbest marjla işlem görmeyebilir ama %10'un %20'ye mesela yükseltilmesi bizim çok daha hızlı bir şekilde sonuca gitmemize yol açacak. Aksi takdirde hani günlerce bazı hisselerde haftalarca taban taban gitmesini bekleyip bunun bir noktada alıcı gelmesi için o zamanı geçiriyor olmamız lazım. İşte marjın biraz daha açılması bu zamanlamayı hızlandıracaktır tahmin ediyorum. Regülatör de bunun üzerinde şu anda çalışıyordur. Bir buna bağlı bunun hızının nasıl değişeceği. Oradan da gelecek olan bir talep olacak. Hisse senetleri o taleple beraber eldeki teminatlar var. Para piyasası fonlarından çok ciddi çıkış oldu dedik. Orada payrepoydu önemli olan. Şimdi payreponun karşısında ne kadar likit bir hisse oldu çok kritik. Çünkü o hissenin değerlemesi neyse o para piyasası fonu da o kadar daha fazla NEMA'sını geri ödeyebilecek çünkü o bekleyen tasarruf sahibine. Ondan dolayı da hisse senetlerinin dibini bulup oradan yükselmesi hem para piyasası fonları için çok kritik hem hisse yoğun fonlar için kritik ve genel olarak piyasanın eski düzenine dönmesi için bence çok kritik olaylar bunlar.
1: Ripay Portföy Genel Müdürü Mete Yüksel ve Rota Portföy Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen, her ikinize de çok teşekkür ediyorum.
2: İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar diliyorum ben de ve bir haberimizi aktaralım hemen. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Temmuz ayında reel sektörün net döviz pozisyonu açığı 210,8 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Temmuz'da varlıklar önceki aya göre 2 milyar 279 milyon dolar, yükümlülükler ise 7 milyar 306 milyon dolar arttı. Net döviz pozisyonu açığı ise 210 milyar 802 milyon dolar olarak gerçekleşti. Döviz açığı Haziran ayına kıyasla 5 milyar 27 milyon dolar arttı. Temmuz 2026 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre ihracat alacakları yurt içi bankalardaki mevduat ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 2 milyar 175 milyon dolar, 1 milyar 74 milyon dolar ve 607 milyon dolar arttı. Türev varlıklar ve menkul kıymetler sırasıyla 1 milyar 547 milyon dolar ve 29 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 3 milyar 472 milyon dolar, 2 milyar 80 milyon dolar arttı. Aynı dönemde ithalat borçları ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler aylık bazda sırasıyla 1 milyar 147 milyon dolar ve 607 milyon dolar artış kaydetti. Temmuz 2026 döneminde kısa vadeli varlıklar 151 milyar 772 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler 147 milyar 397 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli net döviz pozisyonu Haziran 2026 dönemine göre 2 milyar 168 milyon dolar azalarak 4 milyar 374 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı %37 düzeyinde.
1: Ve son kez şöyle bir piyasalara göz atalım. ABD borsalarında son durum ne diye baktığımızda Dow Jones'ta %0,23'lük düşüş var. S&P 500'de yatay diyebileceğimiz seviyelerden geçiyor. 1000'de 6'lık yükseliş ve Nasdaq'ta %0,46'lık yukarı yönlü hareket var. Bir de Viop tarafına bakalım. Orada şu anda %0,22'lik bir düşüş olduğunu görüyoruz Viop 30'da. Ve yarın ne konuşacağız? Hemen kısaca göz atalım. Çarşamba gününe geldiğimizde saat 10'da sektörel enflasyon beklentileri gelecek. Eylül ayına ilişkin ve bu hafta özelinde 10.30'da aslında önemli konuşacağımız verilerden bir tanesi de PMI verileriydi. Almanya'dan alacağız ilk veriye Birleşik PMI Eylül ayına ilişkin. 11'de ardından Euro bölgesinden yine Birleşik PMI verisini alacağız. Ardından da İngiltere'den 11.30'da gelecek veri ve saatlerimiz 16.45'i gösterdiğinde ise Eylül ayına ilişkin ABD tarafından gelecek yine Birleşik PMI verisini takip ediyor olacağız. Ve küresel piyasaları bir röportajımızla noktalayacağız efendim. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Türkiye'de yürütülen klinik araştırmaların genel görünümünü değerlendirdi. AFİT Genel Sekreteri Doktor Ümit Dereli klinik araştırmalar ülkemiz için stratejik bir yatırımdır dedi. Detaylarla birlikte noktalayalım, yarın tekrar görüşmek üzere.
4: Klinik araştırmalar ilaç endüstrisinin tam çekirdeği, tam merkezinde yer alıyor. Çünkü klinik araştırma basit olarak şu demek. Eğer klinik araştırma yoksa ilaç yok. Klinik araştırma yoksa yeni ilaç, yeni tedavi yok. O kadar ilaç için olmazsa olmaz bir nokta. Dolayısıyla klinik araştırma yenilikçiliğin, yeni tedavinin, yeni ilacın tam çekirdeği, tam merkezi. O kadar önemli bir alan.
5: Türkiye'de klinik araştırmalar ne büyüklükte yapılıyor? Kaç araştırma merkezi var?
4: Şöyle söyleyeyim. Şimdi klinik araştırmalara baktığımız zaman aslında kendi aşamalarıyla işte faz 1, 2, 3, faz 4 de var. Ama bir ilacın gerçekten ilgili ülkelerin, ilaç otoritelerinden artık onay alması, yani hekimlerin reçeteleyebilmesi, hastaların kullanabilmesi için tamamlanması gereken aşama ilk üç aşama. Faz bir ilk başlangıç aşaması, yani bir deneysel ilaç adayının ilk kez hastayla buluştuğu aşama. Faz 3'te artık onun ölçeklendiği, büyük sayılara ulaştığı ve son rakamların toplandığı aşama. Faz 1 merkezlerin sayısı Türkiye'de 20'nin üzerinde en son rakam olarak bildiğim kadarıyla. Faz 2 ve faz 3 neredeyse Türkiye'deki hani her eğitim, araştırma, üniversite, hastanesi bunun içerisinde yer alabilecek potansiyelde oldukça büyük. Türkiye'ye baktığımız zaman şu anda en son 2025 yılı sonu itibarıyla 700'den fazla küresel ilaç adayının klinik çalışmasının yürüdüğü bir ülke. Bu çok önemli, çok ciddi bir rakam. 700'ün üzerinde klinik araştırma Türkiye'de yürüyor. Yani bu kadar çok ilaç adayının klinik çalışması Türkiye'de yürütülüyor. Yine 2025 yılı rakamlarıyla söyleyebilirim. Baktığımız zaman Türkiye'ye gelen klinik araştırma yatırımı yarım milyar doların üzerinde. Çok büyük bir rakam. Doğrudan gelen bu klinik araştırma yatırımı ülkemize gelen ve Türkiye'mizde klinik araştırmalara dahil olan hasta sayısı da 11 binin üzerinde. Ve bunun 3500'den fazlası mesela sadece 2025 yılı içerisinde ilk kez klinik araştırmaya dahil olmuş. Klinik araştırmalarda Türkiye'nin ciddi, güçlü bir ayak izi var dünyada yürütülen küresel klinik araştırmalarda. Onun için zaten bugün toplantımızda da hep şu sözün altını çizdik. Yeni tedavilerde Türkiye imzası var artık. Bunu rahatlıkla söylüyoruz.
5: Klinik araştırmalar hasta için ne ifade ediyor? Kimler katılıyor bu? Kimler gönüllü oluyor?
4: Aslında hasta çoğu zaman klinik araştırmaların en çok yarar gördüğü grup diyebilirim hastalar. Çünkü özellikle karşılanmamış tedavi alanlarında birçok yerde klinik araştırma bir tedaviye erken ve hızlı erişim anlamına geliyor. Şu anda karşılanmamış tıbbi ihtiyaç dan söz ettiğimiz zaman da herhalde ilk başta aklımıza gelecek olanlar, tabii sadece bunlarla kısıtlı değil ama en ciddi olarak ortaya çıkacak olanlar doğal olarak hala kanserler, kötü huylu tümörler, dolayısıyla onkoloji, nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz, nörobilim dediğimiz alan, özellikle işte Alzheimer gibi, Parkinson gibi ve bunun gibi başka hastalıklar, ALS gibi, hastalıklar. Bunlar da hala hepimizin, yani bütün dünyada bilim insanlarının bir tedavi geliştirmek için çok ciddi çabalar sarf ettiği alanlar. Üçüncü olarak da nadir hastalıklar diyeceğim. Bunlar tek tek baktığımız zaman çok küçük hasta grupları olarak görünebilir ama bir araya geldikleri zaman oldukça büyük bir grup oluşuyor. İkincisi, onları göz ardı etmememiz gerekiyor. Her bir bireyin sağlığı hepimiz için çok değerli. Kısaca bunları sayabilirim.
3: Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, Türkiye'de yürütülen klinik araştırmaların genel görünümünü değerlendirdi. Dernek üyesi 25 firmanın veri sağladığı ankete göre, 2025 yılında dernek üyeleri tarafından Türkiye'de 734 klinik araştırma yürütüldü. Faz 3 araştırmalarının toplam faz araştırmaları içindeki payı ise yaklaşık %73 oldu. Türkiye'de klinik araştırmaların seyrini değerlendiren Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri Dr. Ümit Dereli, klinik araştırmalar yalnızca bilimsel bir süreç değil, hastalarımız için umut, sağlık sistemimiz için dönüşüm ve ülkemiz için stratejik bir yatırımdır değerlendirmesinde bulundu. Toplantıya katılan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı TÜSEP Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Hilmi Erdem Sümbül ise, TÜSEP olarak ülkemizi yalnızca yenilikçi tedavilerin uygulandığı değil, bu tedavilerin geliştirilmesine ve küresel bilimsel bilgi üretimine güçlü katkı sağlayan merkezlerden biri haline getirmeyi hedefliyoruz dedi. Türkiye'nin klinik araştırmalarda daha güçlü bir konuma ulaşabilmesi için kamu tarafından atılan adımlara ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Profesör Doktor Hilmi Erdem Sümbül, Türkiye güçlü sağlık altyapısı, nitelikli araştırmacıları ve gelişmiş merkezleriyle klinik araştırmalarda çok daha büyük bir küresel rol üstlenebilecek kapasiteye sahip dedi.
6: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: RKT Radyo. Paranın gülen yüzü.
1: Sen, ben, bir masal şimdi. Uzak diyarlarda yaşanan

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

narsalandi yüreği. Eksik gedik ne varsa ezberden tamamladım. Ben de sönen şalkımasın, sürsün diye yaşam.

0: Kim sürmüş altı ok metin? Dünyanın sefasını. Kirletilmiş bir zamanı. Yürürken adım adım.
1: Bloomberg HT Radyo.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.